0: şey bu. Ama hep yanlış bilgi.
1: Eksik öğrenmişim be Gülüzer'cim.
0: Eksik öğrenmişsiniz. Doğru. Ya eksik değil de acaba diyorum ki yarışmanın heyecanından mı bazı şey...
2: Al. Al. Al.
3: Kolay gelsin. Nazarlık
1: ya gözü
3: mı?
1: Var ya. Ha, birilerinin gözü var. Olmaz ki bu kadar.
3: Dokunmayalım. Kadar. Elimizi değmeyelim.
1: Ha, tamam tabak kırmış. Nazarlık çalışan.
3: İyi yani, Allah'tan bir şey hayır, kırılmadı yani.
1: Malzemem gitti sandım da ona çok üzüldüm.
3: Tamam.
1: Bak istesen olmaz. Millet şov için bu tabakları atar. Allah tarafından tabağım düştü. İstesen olmaz.
0: Serap o kadar beceriksiz ki yani önündeki koskoca kaseyi bile düşürüp kırabildi. Aslında bazen düşünüyorum ki bu kırdığı döktüğü şeylerle bizim dikkatimizi mi dağıtmaya çalışıyor? Bu bir taktik olabilir.
1: Ben öyle taktik maktik yapmam. Ben öyle küçük hesaplar peşinde değilim. Beni kendinle karıştırmasın.

0: Sen bu hallere düşecek bir kadın mısın ya?
1: Yok be, yok ne olacak, ben her şeyi yaparım. Benim 10 elimde 10 marifet. Süpürürüm de, Serap, silerim de.
2: Devam et ya, devam et. Biraz gerçekten. Daha.
0: Gülizar'ın gözüne mi geldin, ne yaptın?
1: İdeal bir Türk kadınıyım. Sefil. Ama evliyim.
0: Ananın da gözü değmiş olabilir.
2: Benim de evli, benim nazım çok değer şeker. Kabul ediyorum bunu.
1: Yazıklar olsun. Ne işin var senin burada?
0: Evet, hemen hızlanalım. Hemen hızlı bir şekilde. Soğanları doğramayı bilmiyorsanız blender'da çekin. Cevizleri blender'da çekin. İşi hızlandırmak
1: ben istiyorsanız. Şimdi bak, fırçayı tuttum ya.
0: Şekerim, hemen
1: bunu
0: elimizi elde.
1: Çöpe atarım.
0: Evet, hemen.
1: Hemen.
0: Şefim elimizi dedi. Yıkayalım. Elimizi bir yıkayalım.
1: Serap, elimizi bir yıkarız.
0: Koş. Hızlı, haydi.
3: Serap. Oyun oynamaktan, şov yapmaktan yemeğini yetiştiremeyecek. Sonunda çok büyük bir hüsrana uğrayacak. O da onun en büyük şovu olacak.
1: Gülizar, şov kelimesinden başka hiçbir şey bilmiyor. Sürekli şov yapıyorsun, şov yapıyorsun. Şov yapıyorum. Tamam Gülizar, rahat ol. Ben bir şovmenim. Okey?
4: Düzgün bir bıçakla abone keseceksin soğanı.
2: Onunla mı?
4: Sen daha hangi
2: bu tamam, buraya koy kavga etmeyin.
4: Bu et bıçağıdır.
2: Tamam buraya koy kavga etmeyin.
4: Ama bu nedir, bu soğan nedir Allah aşkına, bu nedir?
2: Tamam.
4: Ya? Sana o dün öğrettim yani.
0: Böyle aferin kız Gülizar.
4: Rende ile
0: i̇şte
4: afşefim dediği
0: işte
4: gibi.
0: İşte bu. Göster herkese soğan doğramayı öğret.
5: Buyurun soğan.
1: Doğramak değil ki o, çekti.
0: Sen de çek canım.
1: Hocam.
0: Mehmet Show. Mehmet Show başladı.

0: Ahmet, onu yapamıyorsan şunu yapacağız soğanı.
1: Yaptım bir şey.
0: Bunu da yapacağız. İki bıçak, iki bıçak. İki bıçak oldu mu? Böyle omuzdan sallanacak biraz. Biraz
1: İkisini
0: omuzdan...
1: tecrübe etmedim
2: göster
1: ama...
2: Göster şovu görelim.
0: Bak şöyle iki omuz birden şu şekilde. Rahat yani bıçak sana hakim olacak. Gözün yanıyor. Ben sana ne dedim? Eğitilmen lazım bak. Daha da eğitilmen lazım. Bak göz yanıyor.
2: Ne oldu?
0: Gel, gel bakalım gel.
3: Gözüm yanıyor.
0: Yapabiliyor musun?
4: Yok yok ben şey... Görüyorsun okulunda bak. Ses uzmanı.
2: Nasıl yaptın onu be? Ellerini nereye koyuyorsun? Göster bir.
0: Ya normalde şöyle de olur ama ben şöyle...
2: Anıl, senin yerinde olsam öğrenirim.
1: Yaptım şefim, ben de zırhta yaptım.
0: Bak bak, zırhı sıkmayacaksın kendini.
1: Sıkmadım.
4: Sıkma,
0: sen
4: sıkma.
0: Şöyle yapıyorsun.
1: Sıkmadım.
0: Ya bu bak bak, sıkmadan...
2: Gözü mü yandı?
0: Onun gözü yandı, baksana gözleri...
2: Gözün yanmaması için ne yapması lazım şefim?
0: Gözünün yanmaması için ne yapması lazım?
1: Benim bildiğim musluk suyunun yanında yapmak lazım. Su akması lazım ya da...
2: Bira koymak lazım.
1: Ya da, evet.
2: Koydun mu suya?
1: Şu an geçti mesela acıma.
0: Anıl, gözünü aç, biraz canlı ol. Bak, bir Rafet Şef var, bir de Mehmet Şef var yanında. Biz de bir şeyler al, uyanık ol. Bırak gömülmeyi tencereye.
1: Evet, kabul. Mehmet abiden öğreneceğim çok şey var.
2: Ne yapıyorsunuz ikiniz orada ya?
1: Onlar orada kulis yapıyor şefim. Bunlar gerçekten takım olmaya başladılar.
4: Ay, kızım.

0: Bak yemin ederim önüne bakmıyorsun ha.
1: Ya ben gerçekten
0: ben senin yanında çalışmak istemiyorum. Senin yanında çalışmak istemiyorum. Allah Allah. Sen neden ayağımın altına giriyorsun bak. Oh, orayı da mahvettin ya. Hamuru yoramıyorsun ya Allah
2: aşkına. Burada ne işin var senin?
0: Şefim su gözümüz yanıyor suyla buraları ayarlayacağım.
1: Ben bilmiyorum. Benim başıma
0: yumuşatacağım.
1: Dün yakıyordu.
0: Elimi
1: bugün
0: satmak
1: için. Yıkadı. Ya hayır. Bu nedir ya? Kurban alayım. Allah! Allah! Allah!
0: Serap, elimde su varken kasten suyumu döktün, ben düşeyim diye.
1: Mehmet, benim üzerimden prim yapmaya çalışıyor. Bilerek dökmedim, kendi döktü suyu. Bilmiyorum, o da buraya şov yapmaya mı gelmiş, yemek yapmaya mı anlayamadım ben.
3: Soğanları yere mi atıyorsun sen şu an?
1: Anıl Bey, bir şey söyleyeceğim size. Bakın sizin diliniz çok uzadı. Artık bir şey demiyorum, tamam mı? Yok çöpe mi atıyorsun? Burada benim şefim var burada aslan gibi. O zaten ben ondan görgü kurallarını da pardon. Görgü kurallarını da öğrenebilirim. Niye öğrenmeyeyim ki? Öğrendim. Mutfak kurallarını da öğrendim. Görüyorsun hijyen, mesafe.
2: Anıl. Yemek çıkacak mı yemek? Bırak beni sen. Yemeği yap.
0: Vuracaksın.
4: Yalnız bırakamam. Dili uzadı dediği sizi bırakamam. Kişinin de çenesini hiç durmaması.
1: Şefim.
2: Aşağı düşmesin oradan.
1: Yok düşme. Allah koru yarabbim.

0: bir dakika, bir dakika.
1: Yakalarım ya seni. At, at, at, at. Yavaş, kibarca at ama.
2: Fırlatıyorları, firin.
1: Fırlat.
3: Arkadaşlar, iyice kendinizi şaşırdınız ya.
1: Hayır, biz eğleniyoruz. İş yaparak
3: evet,
1: eğleniyoruz.
3: Evet, gerçekten.
1: Bakın Gülizar Hanım, sen eğlenemiyorsan mutfak eğlence isteyen bir şey. Moral vereceksin.
3: Allah!
1: Firanla oynayacaksın ki... mutfak şenlensin.
3: Allah!
1: Şenlik olmadığı yerde lezzet olmaz.
3: Streç nerede streç? Şey,
4: yemekte yapalım.
3: Eğlence mi istiyorsun? Al evet. Sana eğlence. Raga. Raga.
1: Çekemezler bizi. Raga. Raga. Bugüne kadar hiçbir zaman şov yapmadım. İşimin gerektiği yerde yapacağım şeyi yaptım. Ve sadece yemeğimi yaptım.

0: Evet, süre gittikçe akıyor. Ay. Sen de maşallah soğanı blenderda, maydanozu blenderda. Evde doğramıyor musun bunları?
1: Doğramıyorum hocam. Şey şefim, bunları da böyle yapacağım.
0: Yapma.
2: Hayır.
1: Nasıl ya, maydanoz işte.
0: Tamam.
1: Nane.
0: Tamam, problem değil. Koy koy. Sonradan koyacaksın, şimdi koyman lazım. Koy. Sen de yapma diyorsun ama buranın aynısını yapıyorsun. Taktik. Bak bak.
1: Bana bakıyor.
0: Bak böyle yapıyor, böyle böyle. Bak.
1: Gözü bende canım.
0: Sen yemek yapmayı bilmiyor musun?
2: Vallahi bilmiyorum şefim.
0: Güzel öyle diyormuş. Taktik yapıyor. Sürekli benden çalıyor. Yandı
2: ellerini. Ay. Gelince böyle oluyor.
0: Oğlum ben gelince niye böyle oluyor? Vallahi. Mehmet. Ben gelince elini ayağını yakıyor.
3: İşte ben onu diyorum ya şefim. Biraz daha mutfakta sizin gibi değerli şeflerin eli altında kalması lazım. Öğrenmiş ama tecrübe yok.

0: Şefim bunu nasıl yapıyorsun?
1: Göster Mehmet, güzel yapıyorum.
0: Mehmet, hayır Mehmet, bozdun biraz önce ya. Tamam yapıyorsun da yap hadi, şuraya bir tuz at ya.
1: Ama tuz aksın oldu mu?
2: Bak öyle mi şefim? Yaparım.
0: Akmıyor ki.
1: Akıyor, siz at o tamam, yap.
2: Ay özür dilerim, ben senin şeyini almışım.
0: Aa!
2: Şefim hamurlar karışmış, bir dakika.
0: Ya niye hamurumu açıyorsun ya?

0: yapıyorum.
1: Vallahi özür dilerim.
0: Kapatır mısın onu? Onu kapat.
1: Tamam kapattım şu an.
0: Ya aşk olsun şefim.
1: Ya diyorum benimki
0: nasıl,
1: böyle.
0: Nasıl puanları aldın?
2: Anıl.
1: Vallahi billahi bilmeyerek yaptım.
2: Ya kızın fırını açıyorsun. Ya hamurunu alıyorsun.

0: alır ya suyumu alır. Yani sürekli benim malzemelerimi kullanarak benim demonize etmeye çalışıyor ama asla başaramayacak.
1: Hayır, sonuçta bilmeyerek aldım. Yani bu kadar büyütmenin ne manası var ki?

0: Efendim siz ne yapıyorsunuz?
1: Şey, maydanozu şimdiden koyayım dedim de şefim.
0: Bunlar ne olacak burası? Gel gel, kaçma, gel buraya.
1: Geliyorum, hemen geliyorum.
0: Neyle? Hani diyorum.
1: Neyle?
0: Naneyle bir şey yapıyorduk, maydanozla bir şey yapıyorduk.
1: Koydum, kullandım bakayım.
0: Nereye kullandın? Çöpe gitmeyecek hiçbir maden. Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına?
2: Döndürdüm, yapıyorum.
0: Neyi çevirdin?
1: Ben de yapacağım.
0: Heh, çevir.
2: Hadi bakalım. Öyle değil canım benim.
1: Olsun canım.
0: Bir dakika, çevirdi mi çevirdi. Niye öyle değil? Hemen kendine
2: koyacağım. Yok yok, şöyle şey. Hani şöyle ateş hem ısıtıyor hem şey yapıyor. Öğrensin şefim onun için.
0: Al işte, çevirdi.
2: Bravo,
0: kadın.
2: Bravo.

0: Eldiven niye giymiyorsun sen eldiven?
1: Ben eldiven giyiyorum.
0: Ya ne kadar pasaklısın ya.
2: Mehmet Bey de hijyen sıfır. Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Hiçbir şekilde ne eldiven kullanıyor, ne çatalına bıçağına dikkat ediyor. Böyle giderse umarım program sonrasında zehirlenmeyiz.
0: Gülizar bugün liderliği alır mı sence?
3: Vallahi alır, öyle gözüküyor.
0: Korktunuz mu hepiniz?
3: Ben korktum. Bugün Gülizar'dan korktum.
0: Ciddi misin?
3: Gülizar ya? Çünkü bana 5 puan verdikten sonra çok hırslandı.
0: Puanın gelsin.
2: Sarımsağımdan dolayı bu yemeğe puanım 5.
3: Gülizar dün uyuyabildin mi?
0: Sana dün 5 puan verdi, evet. Gülizar.
2: Uyuyamadım.
0: Dün 5, buraya değil, bura benim yerim.
2: Şefim şey çok büyük ama bu.
0: Al küçük bir şey al ya.
2: Doğru söylüyorsun.
3: Gülizar. Doğru söylüyorsun, uyuyabildin mi? Ağladım. Ya.
2: Ama bir şey söyleyeceğim, ağladım. Helal et. Ağladım.
1: Harbiden ben düştüm vallahi. Vallahi
2: İyi
1: düştüm.
2: Misin?
1: Vallahi harbiden düştüm.
0: Oğlum her yerin
3: bir şey, bir yan acıyor mu? Bir yan acıyor mu?
1: Bir şey mi acımıyor da?
0: Bir şey var mı?
1: Buraya niye su döktün?
3: Ben dökmedim. Sen döktün ya.
0: Adama burada suyu sen döktün.
3: O döktü ya bana. Mehmet. Yaşıyor musun?
1: Yaşıyorum, yaşıyorum.
3: Gel şu peçete. Ama
0: evet, kolun falan iyi mi? Şu
1: kolum biraz şişti biraz.
0: Yapma ya.
1: Biraz sonra buz koyacağız. Ama şefim, mutfağıma yetiştirmek zorundayım.
0: Yetiştir abi. Dur sana peçete
3: bir
0: falan.
3: Ben
1: gel, elimi yıkayayım.
0: Gel. Kız.
3: Yazık adama. Gel bakayım.
0: Koşma Mehmet, gözünü Mehmet, seveyim.
1: Tamam
0: Mehmet,
1: yok koşma.
4: Yalnız. Şefim,
0: buz getirsin.
1: Ben normalde koşmadan iş yapamıyorum.
3: Buz getirin, getirin. Vallahi şişti.
0: Buz getireyim mi Mehmet?
1: Buzu biraz sonra tak ama hafifte kolum şişmiş farkındaysanız.
2: Mehmet Bey'in düşmüş olması yarışma performansını etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü acayip hırslı.
1: Her şey yolunda, düştüm ama ne olursa olsun kaptan gemiyi terk etmemesi gerekiyor. Bu yemeği yetiştireceğim ben.
0: Anıl.
5: Efendim şefim.
0: Oğlum adama bir geçmiş olsun falan deyin lan, ayıp.
5: Yalnız bir laf var ya.
2: Çok geçmiş olsun. İyisin.
1: Çok teşekkür ederim. Yemeğinizi yapın siz.
2: Nazara geldin. Gerçekten ben ilk başta Allah büyük ya, hani şov amaçlı düştüğünü düşündüm.
0: Şov amaçlı mı?
2: Düşündüm. Ama sonra düşüp kalkma anını gördükten sonra...
0: Mehmet şu kolunu bir göster, kolunu.
2: Çok üzüldüm ya.
0: Şov amaçlı düştü diyor.
2: Hayır, öyle zannettim.
1: Vallahi ayağım kaydı.
2: Hayır, hayır, öyle zannettim. Ama sonra düşüp kalk, yani orada seni görünce gerçekten düştüğünü anladım. Çok geçmiş oldu.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
3: Mehmet düşünce ben.

0: Ay, Mehmet.
1: Sevindin mi adamın düşmesine? Hayır. Niye kahkaha atıyorsun?
0: Hayır, iyi olduğunu görünce gülebilirim canım.
2: Serap, hiç komik gülmüyorsun. Konuştukça da batıyorsun. Batmaya da devam ediyorsun. Cuma güne kadar da tam batacaksın.
0: Ay Memo ya. Ya bana bunu... Yani sen yapmasaydın be. Gerçekten sen yapmasaydın yani. Mehmet düşünce ben... Aman çok üzüldüm, vallahi çok üzüldüm.
1: Sen gülme yogası mı yapıyorsun?
0: Yani kendi ya, çocuğum düşmüş gibi üzüldüm. Yani Tuana gibi yani hopladı işim.

0: Düşe kalka.
1: Eyvah.
0: Düşe kalka bir şarkı vardı.
1: Evet. Düşe kalk. Aslında biraz hafta kalıntı oldu ama daha incesini yapalım.
0: Abi içli köfteyi yap da bırak kalın olsun.
1: Yok yok.
0: Yapamayanlar var daha. Nerede bunun salçası?
2: Yok bir şey var. Az yani şey etten yanlışlıkla başka şeyler.
0: Tamam dolduralım efendim hemen.
2: Nasıl dolduruluyor? Bir tane yapar mısınız örneğin?
0: Nasıl dolduruluyor? İlk önce oyacak.
1: Önce içini iyice ince oy. Hı-hı. Böyle hafta süzerek koy içine.
2: Oyamıyorum. Memo.
1: Ben bunu bitireyim gelip yardım edeceğim.
0: Oyamıyormuş.
1: Sen beni düşürdün ya. Her şeyi oyuyorsun. Bari bunu da oy.
3: Ya ben şekil yapamadım. Çok...
1: Sana ben ne demiştim?
3: Çok saçma bir şekil o.
0: Bu yağ yandı burada ya.
3: Aldım işte o yüzden. Ha, yapamadım ben ya.
0: Niye yapamadın?
3: Biz Sivas'ta yuvarlak yaparız şefim.
0: Tamam yuvarlak yap. Sen de yuvarlak yap. Tamam. Sıkıntı yok.
1: Yuvarlak da yapabilirsin. Anıl, ya bir mutfağa girmeyeceksin ya girdinse işini sağlam yapacaksın. Çok gerginsin, gergin olmaman gerekiyor. Gerginsen de buraya gelmemen lazım. Buralarda kamera var, yemek var. Küsmeyeceksin, başaracaksın, başarılı olman gerekiyor.
3: Şefim bana gösterir misiniz? Ben yapamıyorum.
0: Aa. Bunu yemek ister misiniz?
2: Hayır ya.
0: Mehmet.
1: Ben onu hayata yemem. Yanık et hiç sevmem. Yanık et.
2: Senin hayatın yanmış be.
0: Oğlum daha iki tane yapmışım biraz.
1: Ben arkadaşlara ayıp
0: olmuşum. Cüssen kadar yapmışım bunu. Cüssen kadar istemiyorum. Bak buradaki gibi.
1: Ne yapayım?
0: Küçük ve kibar.
1: Tamam biraz küçük.
0: Aa ah hanımlar şimdi size neler diyorlardır var ya. Yağ yandı ya yağ. Onu niye kızartıyorsun? Bunun yoğurdu var, maydanozu var.
1: Neyin?
0: Pişir kenara al. At, pişir, pişir kenara al.
1: Tamam kenara alacağım, öyle yapacağım.
0: Öyle yap, tamam. Son 8 dakika.
3: Hayır şefim ya.
2: Ama kızartmadık daha.
3: Şefim ben yapamıyorum. Yani.
0: Oğlum sen buraya niye geldin? Lider. Çocuk musun? Anaokulundaki gibi hareket etme. Elini güzelce şöyle bir temizlersen. Bak elini.
3: Ha şey temizledim pardon.
0: Elini bir yıkar gelir misin?
2: Çocuk musun?
0: Patladı onlar. Sıvazla, sıvazla. Suyla kapat çatlaklarını. Heh. Sıvazla heh. Alalım elimize. Bak. Islat elini.
3: Islattım.
0: Biraz büyük yap. Ortasına parmağımızı soktuk. Şöyle. Bak.
3: Aa evet.
0: Açtın mı? Küçük küçük şöyle koy içine.
3: Allah razı olsun.
0: Tamam.
3: Şu an yaptım.
0: Bak dinle sen beni dinle bak gel. Bundan normalde olmaz.
3: Olmaz.
0: Üstüne bunu kapat. Al bunu böyle.
2: Anıl sürekli yapamıyorum, edemiyorum diye ağlamaya başladı. Şeften yardım alacak kadar gözyaşı dökmeye başladı. Madem yapamıyordum, burada ne işin var? Niye geldin ki? Oturup evinde yumurta kırsaydın.

0: İçindekiler ne onların?
1: Maydanoz bir şey. Güzel şeyler var şimdi. İçinde mi? Şu an hatırlamıyorum. Yoğurdum, sarımsağım, fıstığım, maydanozum var. Soğan yok şefim.
0: Fıstığı içine koymuyorduk ama.
1: Dışına da ayırdım ben.
0: Ha, iyi tamam. Ha, fıstığını ağzımda, fıstık geldiği zaman benim he?
1: Yo, yani kaşıta da gelebilirdi aslında şefim.
0: Yoğurttan fıstık gelirse, dinliyor musunuz beni? Kardeşimiz akıllılık yapmış, yoğurdun içerisinde fıstık kullanmış.
1: Vallahi yapmadım aslında.
0: Hani yoğurttan fıstık gelirse bilin ki anladım.
2: Yoğurduna fıstık koyması tamamıyla taktik ama bilmediği bir şey var. O çok iyi taktik yaptığını düşünüyor olabilir ama biz ondan daha iyi taktik yapabiliyoruz. En önemlisi de şef ondan çok daha bilinçli bir insan.
0: Son 5 dakika. Ben senin yerinde olsam Mehmet'in yağında pişiririm onu.
3: Yok, benim bol koydum ya şefim. Ya da ver.
0: Kız kızarmaz. İş
3: tamam, ver.
4: Ya hadi, çok yağ kızgın olması lazım.
3: Tamam, yağı buraya koy, getir. Getir abi.
4: Ah Serap, ah. Şu yufka kalbim hiçbir şey elden vermiyor. Aslında sana vermemem lazım ama yine şu kalbim diyor ki ver, günahtır. Senin bu çenen var ya, insana her şeyi ettiriyor ama gene ben bir büyüklük yapıp sana yağımı veriyorum.
3: Mehmet bana bir yağ verdi diye yardım yaptım diyor. Yani bu çok kendini met ediyor. Yapmasaydı, benim yağım vardı zaten, kendi vermek istedi. Veya yaptıysa neden söylüyorsun? Yardımlar gizli tutulur.

0: At onları onun içerisine. Tamam. Yavaşça bir şekilde.
1: Benim şefim. Ne derse ben onu yaparım.
0: Bırak şimdi.
1: Canım şefim.
0: Gülizar'a niye şöyle şeyleri söylemiyorsun?
1: Ama ben sizin idolüm çünkü sizin.
0: Ya şimdi bırak Allah aşkına.
1: Ama sizin bir şey söyleyeceğim. Siz dünyanın konuştuğu şefsiniz. Yani şimdi Gülizar'ın tuzculuğu var.
2: Gülizar. Neyi...
0: Yani... Tuz, toz, tuz.
1: Ama, ben, ama bak bir şey söyleyeceğim. Ben Gülizar'ın güzelliği için biraz...
0: Bana bak. Baktım sana he.
1: Hayır. Bana bak. Direkt ona dedim size değil. Hı. Özür dilerim lütfen. Asla saygısızlık yapmam. Vicdanlı, merhametli bir insanım. Yani ne alakası?
0: Gülizar, konudan konuya tuz konusuna yaptırdık. Girebilir miyiz? Ha,
3: tabii ki şefim. Heh. Şöyle.
0: İyotlu tuz nedir, iyotsuz tuz nedir? Anlat bakayım bir.
3: Ay şefim ben öyle tuz işinde değilim yalnız. Bir yanlışlık var orada. Ben sodyum sülfattayım.
1: Şef bulaşık makinesi tuz.
3: Tuzun... Evet doğru, bulaşık makine tuzu. Evet evet, bulaşık makine tuzu üretiyoruz biz. Denizli'de fabrika. Acıgöl'de de havuzlarımız var. Önce havuzlardan, gölden havuzlara su çekiyoruz. Hı. Çektiğimiz suyla da önce sodyum sülfat yapıyoruz.
0: Tamam.
3: Onun işte dönemsel günleri var bazı
0: yemekte dönemler. Tuz olayını nasıl ayarlıyorsun?
3: Yemek tuzu yok bizde. Sofra tuzu olarak yapmıyoruz biz onu.
0: Hayır, sen evde tuzlu mu seviyorsun, tuzsuz mu seviyorsun?
3: Ben aslında tuzlu seviyorum ama enteresan bir şekilde tuzu hiçbir zaman ayarlayamıyorum. Hiçbir zaman.
0: Ne yapıyor arkadaşımız orada? Bıçağın üzerine yoğurt sıkıyor.
4: Şefim deneme yaptım.
0: Bıçağın üstüne.
4: Yani kötü olmasın dedim.
0: Çok zekice. Evet. Mehmet yoğurt nerede Mehmet?
5: Yoğurt burada hazır.
0: Koysan ilk önce yoğurdunu koysan.
1: Ben var ya anı.
5: Öyle yapayım ya.
1: Çok çakalsın biliyor musun?
0: Fıstık koyduğu için mi yoğurda?
1: Hayır. Ha. Denemeler menemeler. Sen var ya sinsi sinsi bu yarışmaya götüreceksin ama.
3: Hiç belli olmaz o işler.
1: Elini sinsirella. Elini vicdanına koy.
0: Bu ne içindekinde anlamadım.
1: Ya şey cevizi öyle attım ya vallahi.
0: Ya sen... Anıl'a söylüyorsun da sen de yoğurdun içerisine... Anıl!
4: Efendim şefim.
0: Sana söyle de bu da yoğurdun içerisine bütün ceviz koymuş.
4: Eyvah.
0: Ne yapacaksın onu?
1: Ben onu şeyden geçirmeyeceğim. Ben onu kullanmayı bilmiyorum. Ben kendi kafama göre yapacağım.
0: Tamam nasıl istiyorsan yapacağım. Son bir dakika!
3: Şefim bunların kızarmış olma ihtimali nedir?
0: Kızarmış olma. Sakin!

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri.

0: Salıma geçiyoruz.
1: Hadi bakalım.
2: Benim yemeğim.
1: Hazır mıyız?
3: Hazırım.
4: Bu yemek çok tuzsuz olmuş.
3: Bu işi köftenin dışı hamur gibi.
4: Ya sonunda.
5: Hiç de pişmemiş içi.
4: Helal olsun. Gerçekten. Dışı çok fazla çıtır çıtırdı.
5: Bu tabak benim tabağım.
4: İnşallah bulmaz. Bulamaz. İnşallah.
5: Baharat kıvam da çok yerinde.
4: Benim yemeğimi çok beğendi.
5: Lezzetler birbirine çok yakın.
4: Maşallah dediğimiz 3 gün yaşıyor.
6: Çok güzel olmuş ya.
4: Harika bir işçi köfte çıkardığımı düşünüyorum. Bayıldı.
1: Puanın gelsin.
5: 5.
1: Şimdi tadım sırası bende. Yanmış salça, yanmış kıyma. Üzerinden aldığın için de bunlar yanık. Kıyma nerede? Abi burada yeşil yağ ile yoğurt nerede ya? Ben bunda yoğurt koymadım. Kuru her yaptığım yemek benim. Yapıştır beşi. Totalde sana vermiş olduğum puan.
2: Benim yemeğim.
1: Günlerden içli köfte günüydü. Artık içli köfteler yapıldı. Şimdi tadım zamanı. Hazır mıyız?
4: Hazırız.
1: Serap, ilk senle başlamak istiyorum.
4: Tabii ki.
1: Gel.
4: Eteği belinde, gül dudaklı.
1: Bulabilecek misin bugün yemeğini?
4: Ben bugün hayatımda ilk kez içli köfte yaptım. Artık kocama da yapacağım bundan sonra.
1: Ne kocaymış be. Vallahi billahi diyorum. Takalım gözlüğümüzü.
4: Ama ben bulamayacağımı düşünüyorum.
1: Hadi bulursun,
4: kısmet,
1: bulursun.
4: İnşallah.
1: Hadi bakalım. Hazır mısın?
4: Hazırım. Dındır dındır dındır dındır. Böyle arkadan böyle fon müzikleri falan gelse mesela. Sadece müzik.
1: Nereden biliyorsun gelmediğini?

0: Evet, buyurun yorumlar gelsin.
1: Çok güzel olmuş. Yapanın eline sağlık. Tadı, tuzu, kıvamı, her şey yerinde. Burası tabii ki bir yarışma olduğu için. Ben de bu yemeğin benim yemeğim olmadığını düşündüğüm için. Yani bence
0: kimin
1: bu
0: olabilir?
1: Bence bu yemek Gülizar'ın. Vallahi ama güzel olmuş. Gülizar, eline sağlık be.
0: Puanın gelsin.

0: açalım.
1: Bu yemek de çok güzel olmuş. Ben bu yemeğin benim olduğunu düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Açalım.
1: Bu da çok güzel biliyor musun? Acaba bu mu benim yemeğim?
0: Kimin olabilir?
1: Benim mi acaba? Bu da çok güzel.
0: Puanın gelsin.
1: 3 puan veriyorum.

0: Açalım.
1: Bu yemek çok tuzsuz olmuş. Benim damak zevkime çok uygun değil.
0: Kimin olabilir?
1: Bence bu yemek Anıl'ın olabilir. O yüzden benim, çünkü o rakibim olduğu için şu an.
0: Gelsin puanın.
1: Sıfır.

0: gözlüğü çıkartalım.
1: Değil mi?
0: Evet. Karşı taraf bak gülüyor, millete dağıttım beş orada.
2: Sana yazıklar olsun. Ya.
1: Olsun be. Olsun. Neden biliyor musun?
0: Neden? Yerimize geçelim. Ha.
1: Şimdi kendime 5 verdiğim için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim ama şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten çok zor. Helal olsun. Gerçekten. Kız zaten uyuyamamış dün akşam. Bilinçli vermedim. Hepsi bir kere birbirine inanılmaz benziyor. Helal olsun. Aldığı not. Ben kendime 5... Ama bak 5'i Gülüz lira verip çünkü kendime verseydim üzülürdüm.
0: Mehmet o kadar yardım etti. Gittin adama 0 verdi.
1: Ama ben Mehmet olarak bak bilmiyordum ama Mehmet Bey. Mehmet Bey gerçekten en güzel o yaptı. Yemin ederim o yaptı. Ben yanımda. O kadar da sakatlandım.
0: Adamın ayağının altına su döktüm bir de.
3: Çok kötü dedin. Tuzsuz dedin.
2: Son tattın oydu. En kötü olan.
3: En kötü olan oydu.
2: İlk benimkine tattın çok güzel dedin.
1: Vallahi ben Mehmet ol. Ama bak Mehmet en güzel şekil veren. Tabak dizaynı olsun. Tırlı. Adam ölümden döndü be. İçli köfte yapacağım diye. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşıyor.
0: Anıl! Burada mısın?
2: Vallahi pek muhatap olmak istemiyorum.
0: Niye ya?
3: Ay biz çok meraklıydık zaten bize muhatap ol diye.
0: Şimdi seni ben böyle gördük çünkü Mehmet'in dünkü dedikler aklıma geliyor. Sen liderlik kaybettin galiba. Öyle bir psikolojiye mi girdin? Düştün, muhatap olmuyorum falan. Niye, ne oldu?
2: Ya her insan gibi tabii ki. Kaybetmek biraz insanı üzüyor.
0: Dur ama daha kaybedilmiş bir şey yok ki.
2: Şu an hayır yani şu an biraz öyle gözüküyor ama daha yolun başındayız. Daha 3 tadım daha var. Umarım güzel şeyler olacak.
1: Anam kendime 5 verdi. Mutluluğumu da yaşatmıyorlar. Her şeye bir muhalefet, her şeye bir muhalefet. Negatif enerji alıyorum buradan ben ya.
0: Memoş.
4: Evet şefim.
0: İçli köfte tadımı seninle başlasın. Devam etsin.
1: Ben Mehmet'e eşlik edebilir miyim?
0: Koluna gir istiyorsun. Adamın kolunu kırdın zaten.
1: Gözün takayım.
4: Sen takma.
0: Taksın. O taksın.
4: Gel tak.
0: Evet. Memoş.
4: Evet ben hazırım. Bugün de yemeğimi çıkaracağıma inanıyorum. Çünkü en iyi içli köfteyi ben yaptım. Usulüne uygun yaptığıma inanıyorum.
0: Açalım. Nasıl bulduk içli köfteyi?
4: Şimdi içli köftenin biraz soğuk yağda pişmiş hamur gibi. İçli köftenin arkadaşlar özelliği dışı böyle çıtır olması lazım. Bu içli köftenin dışı hamur gibi. Bu zaten içli köfte böyle olmaz yani.
0: Nasıl?
4: İç malzemesi lezzet. Yani dışı biraz ince olacak ki böyle ısırdığın zaman çıt bir ses gelecek yani. Buna hamuru yumuşak olduğuna inanıyorum.
0: Kimin olabilir?
4: Serap sıcak soğuk yağla pişirdi. Onun olabilir. Gülizar'ın olabilir.
0: Puanın gelsin.
4: Arasındayım. Serap'la Gülizar'ın arasında kalıyorum. İkisine de 0 veriyorum.
0: Serap'la aran mı bozuldu?
4: Aram bozulma, aramız gayet iyidir. Neredeyse bugün kolumu kıracaktı, onun yüzünden oldu. Suyu yere döktü. Hijyen çalışmıyor. Elim ayağım çok konuşuyor. Mutfakta tabii konuşacaksın ama usulüne göre. Her şeyin bir sınırı ve uslu var.
0: Allah Allah.
4: Uslubu var yani. Yani bir çan. Tamam konuşuyorsun ama biraz da iş yap, işi yetiştir.
0: Açalım. Evet, Mehmet abi nasıl buldun?
4: Bunun bir tık yoğurdun tuzu biraz fazladır. Sarımsak da bolcana ağzıma geldi. Bu da Anıl veya Gülizar'ın olabilir. Yani yapmışsınız ama sarımsağı falan. Yani tadı kötü değildi yani, normaldi. Bunun hamuru iyi pişmişti.
0: Puanın gelsin.
4: Elinize sağlık ama bu bir yarışmadır. İkinize de 0 veriyorum.

0: kaç alıyor? Nasıl bulduk içli köfteyi?
1: İçli köfte, buna hamuru biraz daha iyi pişmişti. Yani tadını bu aslında anılın da olabilir. Biraz ortada kaldı. Tuzu biraz fazlaydı bunun da. Biraz tuzluydu. Dışı pişmemişti fazla. Vallahi kararsızım ama.
0: Puanın gelsin.
1: Neyse risk alacağım. Ama benimkine de çok benziyor. Çünkü bu kadar güzel ancak ben yaparım. 3000 diyeyim, 5000 diyeyim. 5 puan diyeyim.
0: Duymadım.
1: 5 puan. Benim olabilir ama tam emin değilim yani. Ya inan insanın gözü kapanınca her şeyi unutuyor burada.
0: Neyi unuttun?
1: Burası farklı bir dünyadır. Yani şu an Mars'taymışım gibi görüyorum kendimi. Sanki o Mars'a çıkmışım.
0: Açalım.
1: Şefim bunda bir teknik hatası var ama yarışma olduğu için söylemeyeceğim. Bu kesinlikle benim değil.
0: Kimin olabilir?
1: Elinize sağlık yani hani emek vermişsiniz ama ben tadını pek beğenmedim. Bana bir tuzsuz geldi. Bu aslında Serap'ın da olabilir. Gülizar'ın da olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Benim Gülizar inanıyorum ki bu senindir. Ama seni seviyorum ama sana 0 puan veriyorum.

0: bravo. Gerçekten bravo. Gerçekten bravo. Gerçekten. Moral oldu
1: abi, be. Bellidir, ben kendimkini anlarım.
0: Yok ama.
1: Çünkü profesyonel olmuş. Sen yaptın. Haksız mıyım?
2: Emeğine sağlık.
0: Eline sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Moral oldu, düştü ya. Ama bir şey söyleyeyim.
3: Niye? Teknik hata neydi, teknik hata?
0: Hayır, söyleme.
1: İçinde de teknik hata var ama onu söylemeyeceğim. Söylesen, şeyden sonra söyleyeceğim.
0: Tadımdan sonra.
3: Teknik ama... hata söylersen Serap ne olur yani, niye söyleyeyim?
0: Hayır, söyleme. Tadım bittikten
1: sonra. Arkadaşa şey olsa, şey, onun şeyine
0: girmeyeyim.
1: Tadım
0: bittikten sonra.
1: Tadım tamam. Bittikten söyleyeyim.
3: Serap, sen kabul ediyor musun, senin yemeğinde var mıydı bir hata falan?
0: İlk defa yapmama rağmen harika bir işçi köfte çıkardığımı düşünüyorum. Teknik problemler çözülür. Teknik problemler olur. Bunlar önemli değil. Önemli olan kalpler kırılmasın be.
1: Ben size söyledim ki o iki günün değerini çok iyi bilecektiniz. İki gün size avans verdim. Bundan sonra dedim ki korkun bende. Çünkü Mehmet Şef kendini artık mutfakta gösterecek. Ve gördünüz ne oldu?
3: Gülizar, hazırsak seninle devam etmek istiyorum. Gel.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Buyurun, gözlüğü takalım. Evet, hazırsan başlayalım.
4: Hazırım şefim. Ben niye kendi yemeğimi bulamıyorum ya?

0: açalım. Evet, buyurun gelsin yorumlar.
1: Şefim, bu yemek anılın diye düşünüyorum. Serap'ın da olabilir. Ya aslında şöyle, iç harcı ile ilgili çok lezzet alamadım. Dışı güzel pişmişti, fena değildi.
0: Sence kimin olabilir?
1: Yani Anıl'ın da olabilir, benim de olabilir, Mehmet Bey'in de olabilir. Üçü arasında kararsızım.
0: Puanın gelsin.
1: Bu yemeğe puanım sıfır.

0: Açalım. Nasıl bulduk içli köfteyi?
1: Sarımsağı yoğurtta biraz fazlaydı. Dışı çok fazla çıtır çıtırdı. Mehmet Bey biraz fazla kızartmıştı dışını. Bu yemek ya Anıl'ın ya Mehmet Bey'in, ikisinden birinin. İnşallah ilk yemek benim yemeğim değildi.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Ben bulamayacağım kendi yemeğimi.
1: Kaçalım.
0: Maydanozu, baharatları, dışı gayet başarılı. Bence bu benim yemeğim.
1: Her şeyle.
0: Her şeyle çok güzel bir yemekti ya.
1: Ben buradayım. Orayı anlatmayın. Duvarı anlatıyorsunuz. Bana anlatın.
0: Şefim her şeyle güzeldi bence. İç malzemesi de böyle dolu doluydu sanki. Ben çünkü böyle dolu dolu yaptım. Hı. Ya sanki benim yemeğim bu ya.
1: Puanın gelsin.
0: Bu yemeğe puanım 5.

0: kime 5 verdim acaba?
1: Açalım. Evet, hazır mısın?
0: Hazırım şefim.
1: Gelsin yorumlar.
0: Şefim, bu yemek de çok soğuk. Dışı soğuk, aşırı pişmemiş gibi dış kısmı. Ya Anıl'ın ya Mehmet'in. Çok ikisini söyledim çünkü onların ikisinin dış cepheleri birbirine çok benziyordu. İkisi de yanıktı. Bu da biraz böyle kıtır kıtır yanık geldi bana.
1: Bu yemeğe olan puanın gelsin.
0: Bu yemeğe puanım 0.

0: Çıkartalım gözlükleri. Buyurun yerinize geçin.
1: Kime 5 verdim?
2: Tabii ki bana.
1: Yes!
2: Tebrikler.
3: Herkes kendi yaptı yemek.
1: Şefim bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten 10 numara olmuş ama ya. Yani...
0: Herkes kendi yemeği yaptı, yemeği buldu.
1: Ya inanamıyorum. Ya sonunda şeytanım acağını kırdım, teşekkür ederim. Ama gerçekten çok güzel olmuş ya. Harbi güzel yapmışım.
0: Yorum falan yok mu Serap? Mehmet, Anıl.
2: Vallahi ben şaşkınım.
3: Vallahi ben de şaşkınım.
2: Şaşkınım, ben aslında Gülizar'ı tebrik ediyorum. Evet buldu. Yani benim yemeğimi çok beğendi. Bayıldı. Alamadı kendini. Tereddüt etti.
0: Senin etti.

0: Hatırlamıyorum ya.
1: Valla
2: böyle bir şey olmadı.
1: Oldu.
3: Niye? İlk tattığım yemek kimindi?
1: Benimdi.
0: Serap'ın da.
1: Tamam işte. İşte bak hatta belki bana ver.
2: Aa evet sıfır. Güzel demişti.
3: İç harcı güzeldi gerçekten.
1: Anı.
4: Yanık
1: değil miydi? Burada
4: hiç?
1: Kulaklarım da çok iyi duyuyor.
3: İşte Anıl'a çok fazla bilgi vermeyelim.
1: Gözüm de çok iyi görüyor.
2: Ya arkadaşlar yapmayın Allah aşkına.
1: Lütfen yani. Ve bayıldı. Alamadı kendinden. Tamam. İki saat çiğneyemedi onu. Çünkü neden? Tadı damağında kaldı.
4: Kayış gibiydi.
1: Beş veriyordu. Direkten döndü.
2: Keşke verseymiş
1: yani,
2: be.
1: Üzgünüm.
0: Memoş.
1: Demişliyim.
0: Nasılsın, iyi misin? Havalar nasıl orada?
4: Gayet iyiyim şefim. Yani tebrik ederiz. Arkadaşımız kendi yemeğini tanıdı. Sonuçta hangisi güzel yapıyor ona sen karar vereceksin şefim. Sonuçta kim güzel yapmışsa ona şefimiz karar verir. Biz şu anda hepimiz kendi yemeğimizi bulmaya çalışıyoruz.
1: Şeften 4 puan aldın diye dün. Şimdi yine...
4: Yok alakası yok şimdi.
1: Alakası var bence. Alakası
4: sen niye 5 alırken susuyordum. Güzel yaparsan 5 verir. Ama iyi yapmasan 2 verir.
1: Benim tek dileğim bugün şefimden.
4: Anladın
3: mı? Siz de kendi yemeğinizi buldunuz. Ben de kendi yemeğimi buldum.
4: Ben buldum.
0: Ya, hadi bakalım.
4: İşin içinde et oldu mu kendi yemeğimi bulurum.
1: Ya. Buldum.
3: Belki diğer tadımlarda kendi yemeğimi bulamamış olabilirim. Ama bugün buldum. Her başlangıç güzeldir. İnanıyorum ki yarın da kendi yemeğimi bulacağım ve 10 puan vereceğim.
0: Anılcığım gel.
2: Geliyorum şefim.
4: İnşallah bulmaz.
1: İnşallah bulmaz. Bulamaz. İnşallah.
0: Niye öyle diyorsun çocuğa?
1: Bulamasın ya.
3: Bence de bulamasın ya.
1: İnşallah bulamaz.
3: Yeterince buldu yani bugüne kadar.
0: Hazır mısın?
2: Hazırım şefim.
0: Açalım. Nasıl bulduk?
2: Şefim dışı kıtır olmuş. İçindeki malzemeler çok iyi olmuş harcı. Baharatı, tuzu yerinde. Yoğurt bana az geldi çünkü ben tabağıma yoğurdu az koydum aslında. Sarımsaklı bir yoğurt geldi. Bu tabağın lezzeti güzel şefim.
0: Kimin olabilir?
2: Bu tabak benim tabağım.
0: Puanın gelsin.
2: 5.

0: Niye hiç konuşmuyorsun ya? Adımlarımı sayıyorsan yanıltırım.
1: Yok estağfurullah.
0: Adım sayma.
1: Herkes kendi tabağını buldu.
0: E sen de her gün buluyorsun canım tabağını.
1: Üzerinde çok büyük bir yük var şu an.
0: Öyle mi?
1: Ama sanırım biraz önce yanlış severdim galiba. Öyle hissettim.
0: Niye ya?
1: Neyse açalım. Bakalım.
0: Nasıl bulduk?
1: Şefim bir önceki tabakta aslında aynı. Dışı aynı çıtır olmuş. İçi güzel pişmiş. Baharat kıvamı da çok yerinde.
0: Kimin olabilir?
1: Ya çok saçma olacak ama şefim...
0: Ne? Ya... Buram seni.
1: Ya ben şey olacak ya... ya bilmiyorum şu an çok karıştım. Mesela ben yeşil yağına şefim maydanoz püresini koymadım. Evet bu... Arkadaşlarımla olamaz.
0: Kimin olabilir?
1: Kabul ediyorum. Biraz şey bir oylama olacak ama bu tabak benim tabağım.
0: Puanın gelsin.
1: Beş.
0: Beş.

0: Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Şefim, iç harçtaki ceviz çok diri. Hiç de pişmemiş içi. Dışı da hamur.
0: Kimin olabilir sence?
1: Bu kesinlikle Serap'ın.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım.
1: Şefim, bu benim önüme gelse normal bir zamanda gayet güzel keyifle yerdim. Dışı gerçekten kıtır olmuş. Yemeğinde biraz şeylik var, pişmemişlik var, biraz çiğlik geldi. İç harcının baharatı dengeli, ne acı ne tuzlu, bayağı iyi olmuş, karabiberi falan.
0: Kimin olabilir bu?
1: Şefim, ben bir taktik uygulayacağım.
0: Evet.
1: Ya olacak ya olmayacak. Biraz cesaret olmak istiyorum. Çünkü bu haftanın sonunda bir 10 bin lira gibi büyük bir ödül var.
0: Evet.
1: Herkes kazanmak ister. Ben bir tık daha fazla istiyorum.
0: Neden istiyorsun bir tık daha?
1: Biliyorsunuz pandemi her sektörü etkilediği gibi beni de biraz etkiledi. Bu yüzden biraz borçlanma, biraz vesaire, bu paraya ihtiyacım var.
0: Puanın gelsin.
1: Biraz önce dediğim gibi taktik uygulayacağım ve bu yemeğe puanım 5.
0: Üç tane 5,
1: evet.
0: Bir tane 0. Sıfır verdin de 5 verseydin.
1: Yok şefim, işte ya olacak ya olmayacak. Çünkü lezzetler
0: çıkartalım
1: çok yakındı birbirine.
0: Bakalım sıfırı kendine mi verdin yoksa...
1: Bence Gülizar'a vermişim. Bakışlar öyle gözüküyor.
2: Yani bravo.
1: Evet.
2: Gerçekten bravo yani.
1: Ama şefim, itiraf edeyim, yani lezzetler birbirine çok yakın.
2: Çok yakın.
1: Gözümüzün kapalılığı şey yapıyor.
2: Onu
1: belki açık olsa çok iyi şey yapardık.
0: Açık olduktan sonra
1: hayır,
0: ne anlamı kaldı ki?
1: Özür dilerim, öyle demek istemedim. Hani açıkken tadım yapmak, hani bilmesek kimin ne yaptığını çok güzel yorum yapardık da. Kapalıyken maalesef sadece tat kokusu, şeyi, tat duyusu aktif olduğu için.
2: Anıl zaten yani taktik yapacağım diye burada gerçekten yani hem kendini rezil etti hem bizi, beni rezil etti. Yani herkese 5 puan verip bana 0 puan vermesi, tamamıyla benim birinci olacağımdan korkması.
1: Gülizar'dan korktuğum için tabii ki 0 vermedim. Ondan korkmuyorum. Bu bir taktikti ve sonuçta başarılı oldu.
0: Evet, hazırsak benim tadım başlasın. İlk kimden başlıyorum? Gülizar'dan. Gülizar, yeşil yağ nereye gitti?
2: Şefim, orada izlediğim şeyden kaynaklı biraz sıkıntı oldu. Ben tamamıyla sanki...
0: Sana yağ koy dedim.
2: Evet.
0: Çek dedim. Kalın sardın dedim. Biraz incelt dedim.
2: Aslında çok kalın değil şefim ya. Yiyince belki fark edersiniz ama.
3: İlk defa mı yapmıştın sen de?
2: İlk defa yaptım, evet.
0: İlk defa yapmama rağmen güzel gözüküyor. Bakalım tadı nasıl?
2: Evet, biraz yağ kısmını atladım.
0: Yeşil yağ olup olması önemli değil. Bizim derdimiz içli köfte. Yeşil yağ onun tamamlayıcısı. Bir numara içli köfte, iki numara yoğurt sos, üç numara yeşil yağ. Hiç yağ koymasaydım buradaki gibi ne olurdu bilmiyorum. Ama ben maydanoz tadı aldım. İçi de güzel. Bir tık biraz kalın.
2: O da el becerisi işte.
0: Ortası ince, sonu ucu kalın olmuyor. İlk defa yapmana rağmen.
2: Evet.
0: Güzel.
2: Afiyet olsun.
0: Sana puanım 4.
2: Teşekkür ederim şefim. Şef'ten bugün ilk defa 4 puan aldım. İlk yarıştığım gün 0 almıştım. Ama bugün bana 4 puan vererek gerçekten beni çok mutlu etti.
0: Gelelim Mehmet. Görsellik ve görüntü olarak benim yapmış olduğumla birebir aynıydı sunum. Bakalım lezzeti nasıl? Çıtır çıtır. Muhteşem ötesi.
4: Güzel olduğuna inanıyorum.
0: Bu kebapçılıktan gelen...
4: Bu kebapçılıkta şimdi kebapçılar içli köfte her zaman yaparlar.
0: Evet.
4: Ya 20-30 senedir biz bu işi yapıyoruz. Ama inan ki tabii her zaman personel yapıyor ya, hani böyle işlere girmem, daha ağır işleri yaptım.
0: İlk defa mı yaptın?
4: Ben kendim ilk defa yaptım. Ama personelim yapıyor yani.
0: Ben beğendim.

0: Çok teşekkür ederim.
1: İç harcı bol.
0: Bol olması gerekiyor. Çünkü özellikle ceviz, reyhan da aslında girer. Yani bazen yöreye göre değişiyor içi köftenin. Hı hı. Şimdi özellikle içi köfte Antep yemeğidir. Biliyorsun şefim. Evet. Kızartma özellikle Antep'te. Diyarbakır, Mardin tarafı haşlama yapıyor. Haşlama. Kitel olarak yapıyor. Siirt tarafı.
1: Evet.
0: İşte içi köfte kabuğu ince olacak, çıtır olacak. Cevizi böyle ağza gelecek.
1: Valla her yeri tam aha, eşit, güzel. Sana puanım. 4.
0: Şef işi biliyor gerçekten. Verdiği puanlar hepsi yerinde. 4 puan verdi. Kesinlikle ben de olsam hijyende hatta 2 puan kırardım. Gene insaflı davrandı.
1: Gelelim Serap ablamıza. Normalde bu yemeği benim tatmamam lazım.
2: Neden?
3: Evet.
1: Neden? Çünkü size hepinize tattırdığım için ben de tatmam lazım. Normalde bu yemek tatılmaz. Çünkü içerisinde yanmış.
2: Hayır, ben üstten aldım.
1: Bir dakika. Yanmış salça, yanmış kıyma ve tavayla da gösterdim hatırlarsan. Bu dedim yanmış. Sen yanmış dememe rağmen köftenin içerisine doldurdun. Üzerinden aldığın için mi bunlar yanık? Senin önüne bu şekilde yanmış bir yemek getirseler restoranda ne dersin?
2: Yanmış bir tabak getirseler bu tabağı değiştirir misiniz derim.
1: Para ödemek istemezsin.
2: İstemem.
1: Ben yerim hayatım. Ben burada en güzel yeşil sosu yapan Serap ve Mehmet.
2: Çünkü ben verdim ona sosu.
0: Yok, ben kendi sosumu.
2: Yetmedi biraz az, da ben de.
1: Yağ niye süzmediniz? Çok merak ediyorum. Bocaladın komple. Şu an burada içli köfteden çok cevizli yoğurt var. Ve yeşil yağ var. Bu onun sosları. Bizim derdimiz yanmış bir içli köfte olmamalı. Canım benim. Sana puanım 0.
2: 0 mı?
1: Evet.
2: Hiç bir bile değil yani.
1: Yok.
2: Ben şefimden 0 almayı hiç beklemiyordum. Gerçekten çok üzüldüm. Ben yarına kadar kendimi toparlayacağım. Ve buradan şeften yüksek puan almadan gitmeyi düşünmüyorum.
1: Şimdi gelelim Anıl'a. Abi burada yeşil yağ ile yoğurt nerede ya? Bana söyler misin? Burada bak köfteye gelmedim daha. Nerede bunun yoğurdu? Yoğurdu güzelce yaptın, içine de fıstık attın. Yoğurdu koymadın, kuru kuru iki tane tadım yaptırdım sana, ikisine de 5 verdim. Düşündüm ben bunda yoğurt koymadım, kuru her yaptığım yemek benim, yapıştır 5'i. Evet, kendi yaptığınız yemeği bulmak zorundasınız. Ama ben nasıl gösteriyorsam onu yapmak zorundasınız. Ben yerim. Şu kendi yuvarladığım köfteyi de hatırlarsan. Bak görüntüsüne kadar tam oluyor. Bu da senin yaptın. Normal ilk defa yapmış olabilirsin.
0: Ben ilk defa.
1: İlk defa yapmana rağmen, mutfağa girmemene rağmen benim için bir adam içli köfte yapabiliyorsa bu güzel bir şey. Ah, kıyma nerede? Totalde sana vermiş olduğum puan. Ney? Söyle söyle. Benim yerime sen söyle.
4: 0.
1: 0. Kendin biliyorsun sen aslında.
4: Evet evet, kabul.
1: Güzel. Kabul ediyorsun değil mi? Evet. Sen dün bu hatayı dün de yaptın. Sonra geliyorsun, her şey muhteşem. Sonra gelince kurbanlık o şey vardı ya hani dana kesimi. Eti kestin, kemikleri ayırmasını bırakıyorsun. Abi koysene kemiğini, damarını, suyunu, yağını ve herkesten hemen hemen önce bitirdin. Yoğurtları sıkarken 3 tane yoğurt sıkma bol kepçe doldu hanımefendininki gibi. Ama
4: keşke de yapsaymış.
1: Evet. Şu an burada en güzel sunumu yapan Mehmet.
4: Mehmet.
1: Allah var.
4: Mehmet.
1: Fotoğraftakinin birebir aynısı. 4 günün sonunda almış olduğunuz puanlar. Gülizar 27 puan.

0: Evet. 32 puan. Serap 34 puan. Ve Anıl 35 puan. Günün dördüncü günü yine lideriz.
1: Ama fark kapanmış biraz.
0: Yarın aranızda hemen hemen 3 puan, 2 puan, 1 puan var. Yarın artık 10 bin liranın sahibi belli olacak. Artık yarın muhteşem bir tatlı var. Bir düşünün. Yarına kadar iyi hazırlanın, gelin.
1: İlk günden beri tesadüf dediler, üzerime oynadılar. Ama gördüler ki dördüncü gün sonra yine ben birinci oldum. Devam etsinler, yarın görüşeceğiz hepsiyle.
2: Yarın bambaşka bir Serap geliyor. Hırslı, hırslı Serap. O parayı, o ödülü ben alacağım.

0: Hocam şimdi bazı duygular vardır, hakikaten tarifi imkansızdır. Yani size böyle hissettiklerini anlatamazsınız. Hani kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer vardır ya. İşte orası burası. Şimdi neredeyiz diye bizi izleyen seyircilere, yani arkamızda böyle masmavi, gürül gürül akan bir böyle Ege Denizi var.
1: Lezbos Adası var asıl. Safo'nun adası var.
0: Safo.
1: Karşıdan Ancak. Görüyorum. Evet, dediğin gibi deniz var.
0: Deniz var.
1: Burada da bir antik kent var.
0: Assos. Harika. Yani neresinden başlayacağımı da bilemiyorum hakikaten.
1: Şuradan başlayalım istersen.
0: Buyurun.
1: Lezbos Adası'yla, yani Safo'nun adasıyla Assos arasında bir bağlantı var.
0: Evet.
1: Çünkü Lezbos'un işte ünlü tarihçisi Hellenikos bu kentin, Assos'un kuruluş tarihini milattan önce 7. yüzyıl olarak
0: öyle tarihlendiriyor.
1: Evet, öyle tarihlendiriyor. Ve Mitinnalılar.
0: Evet.
1: O şehirden gelenler buraya bir şehir kuruyorlar, Assos'u kuruyorlar. Hı hı. Aeoller, dediğin gibi.
0: Aeoller.
1: Hatta Strabon'da Aeoller'in olduğunu teyit ediyor.
0: Doğru.
1: Onaylıyor. Yani Hellenikos'u onaylıyor.
0: Evet.
2: Assos antik kenti Çanakkale'li Ayvacık ilçesine bağlı Behram Kale'de Behram Köyü olarak isimlendirilen yerleşmeli içinde yer alıyor. Bu antik kentin tabii ki başka örnekleri de var. İşte modern yaşamla aslında antik çağ aslında hala kesintisiz bir şekilde bir arada, biraz da barışık bir şekilde devam eden nadir kentlerden bir tanesi.
1: Deniz, Lezbos ve Assos arasında senin o duygusallığını kabartacak bir ilişki başlamış oluyor.
0: Hakikaten öyle oluyor hocam. Bunu tabii ki antik kentlerden de, antik yazarlardan da biliyoruz. Mesela İlyada ve Odesya'nın yazarı, hatta ilk böyle batılı
1: Batı'yı böyle sarsan.
0: Evet, Batı'yı sarsan
1: kökünden,
0: bile destanları
1: romantik
0: yazan,
1: dönemde. Evet.
0: Her şeyin başlangıç noktası olarak da burayı söylüyor.
1: Homeros, burayı evet. Homeros ama başlangıç noktası da değil aslında. Homeros İlyada'da buradan bahsediyor. Fakat muallak bir durum var.
0: Biz onu sonradan anlıyoruz herhalde, değil mi?
1: Hayır, okuduğumuz zaman Pedasos diye bir şehirden bahsediyor İlyada'da Homeros. Ve Pedasos şehri de Bodrum yakınlarında, yani Bitez tarafında bir şehir.

0: Fakat öyle bir o şehri tarif ediyor ki, işte Tuzla çayının yanında Troya Savaşı olmuş, Akalar gelmiş istila etmiş, ondan sonra Sarp kayalıklar üzerine kurulmuş vesaire. Tam buradan bahsediyor.
1: Biz yani anlıyoruz ki buradan bahsediyor.
0: Biz anlıyoruz ki buradan bahsediyor ama Pedasos diyor ve böylece yani tarihçiler ya da o İlyada'yı konu eden edebiyatçılar çok fazla da bunun üstüne gitmiyorlar. Eninde sonunda edebi bir metindir bu. Pedasos demiş, Asos'u tarif etmiş. Böylece muallak bir durum hala devam ediyor. Evet. Orası mı yoksa burası mı?
2: İçiler, kentin kuruluşuyla ilgili elimizdeki arkeolojik kanıtlar, bunlar daha çok küçük buluntu dediğimiz objelerden oluşuyor. Taş baltalar bunların başında geliyor. Milattan önce 2000, bizim bronz çağı dediğimiz döneme kadar gitmekte.
1: Ama bir antik kenti anlatırken konumundan da söz etmek gerekiyor. Biz şimdi en tepedeyiz hocam. Athena Tapınağı'nın olduğu yerdeyiz. Arkamıza bir dönüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi böyle masmavi bir Ege Denizi. Sonra Lesbos, yani günümüzdeki adıyla Midilli Adası. Sonra antik kente yukarıdan bir bakıyoruz hocam. Batı ve Doğu diye ayrılmış nekropol yolları, o nekropol caddeleri, Agora, Agora'nın yanında Boleterion, Boleterion'un hemen aşağısında tiyatro, yani yok yok tapınakları, her şeyiyle birlikte böyle bir tarihin olduğunu ve tarihin içerisinde gizemli yolculuk yapacağımı hissediyorum. Yoksa bana mı böyle geliyor?
0: Aslında mesela şunu yapabiliriz, ilk önce buradan aşağı inip o senin söylediğin yerlere dolaşıp sonra tekrar buraya çıkabiliriz. Ve tapınağın içinde bir kapanış yapabiliriz,
1: güneşi batırabiliriz.
0: Yani. Aslında mesela aşağıda yürürken, şehir içinde, caddelerde yürürken, sokak içlerinde ya da, ki öyle net yerler var, açılmış caddeler var. Mesela başka bir boyuttan da söz edebiliriz. O da felsefecileri.
1: Evet.
0: Bu kentin birkaç tane ünlü felsefecisi var.
1: Evet.
0: Bir kere kentin yöneticiliğini yapmış birisi zaten Platon okulundan, Hermias. Onun da çok enteresan bir hikayesi vardır, onu da konuşuruz. Sonra Aristoteles'ten burada bahsedebiliriz. Xenokrates'ten bahsedebiliriz.
1: Felsefecilerin kenti Asos diyebiliriz.
0: Kleantes'ten bahsedebiliriz. Evet, yani
1: ve hepsi Platon'un öğrencileri.
0: Platon'un öğrencileri ama ayrı ayrı kaderlerle Platon'un okuluna düşmüş bunlar.
1: Ama kaderlerinin ortak noktası, kesiştiği yer Asos olmuş. Yani.
0: Asos olmuş.
1: Çok güzel bir şey bu.
0: Hermias'ın bir rolü var tabii bunda. Yönetici olmasında bir şey var, etki
1: Hermias
0: var.
1: Hermias imparator olarak seçildikten
0: İmparator
1: sonra
0: değil ama şehrin yöneticisi diyelim. Onun da yönetici olma macerası çok çetrefilli bir şeydir.
1: Yani ayrı bir hikaye olursa.
0: Ayrı bir hikayedir. Ama bence yavaş yavaş dolaşmaya başlayabiliriz
1: evet artık. Şehri adımlayalım. Adımlamak için böyle bir şey beni kendine doğru çekiyor.
0: O zaman gel.

Asos, Behram Kale başka bir büyüdür benim için. Asos kıyılarında felsefe ile sevdanın düşsel bir rüya sahnesidir. Antik kent tüm ihtişamıyla karşımızda.

0: O işte Assos'un sembolik yapısı Athena Tapınağı'nda yer.
1: Yani her antik kentin bir akropolü sembolü olur onun.
0: Evet, tam yani dediğiniz gibi akropole, yani şehrin en yükseğine konumlanmış. Ve şöyle bir özelliği var hocam. Dor mimarisinde yapılmış ve frezleriyle mimarlık tarihinin ilk ve tök örneği. En önemli
1: evet,
0: özelliği
1: evet,
0: bu.
1: Öyle yazılıyor, öyle okuyoruz kayıtlardan. Tam da şimdi sunağın ortasındayız.
0: Tam sunağın ortasındayız.
1: Burada işte bir ateş yandığı söyleniyor.
0: Evet.
1: Ve Athena'ya hediyeler o ateşe atıldığı söyleniyor.
0: Sunak.
1: Hediyelerin. Ondan sonra ve Athena'ya...

0: hükümetle ortaklaşa bir karar alıyor. Evet. Yazışmalar oluyor.
1: 1830'larda.
0: 1830'larda. O yazışmalardan sonra bir kazı çalışması yapılıyor burada. Hemen bunun frez alınlığını buluyor. Ve bu yazışmalar nedeniyle buradan Fransa'ya götürüyor. Hatta şu anda da Louvre Müzesi'nde sergileniyor.
1: Fransa'ya götürüyor tabii de sürekli tekrarladığımız gibi işte çaldılar götürdüler, çaldılar götürdüler. Şey. Evet çalıp götürdükleri de var mutlaka da. Ama
0: çoğu burası da, için geçerli değil.
1: Çoğu da ya her yer için söylüyorum. Çoğu da işte buradan verilmiş ya da anlaşmalarla gönderilmiş eserler.
0: Osman Hamdi Bey'in kurmuş olduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin hemen girişinde de bir Asos bölümü var. Orada da buradaki tapınağın
1: var. Çanakkale Müzesi'nde Çanakkale ufak tefek bir şeyler var. Boston'da olduğu
0: Amerika'da.
1: Yazılıyor. Amerika'da.
0: Çünkü ilk aslında burayı Amerikalı arkeologlar keşfediyor, öyle değil mi?
2: 1835-38 yıllar arasında ve 38'de 2. Abdülhamit döneminde Teksiyer'in yazmış olduğu Küçük Asya 3 ciltli kitap karşılığında ona bir hediye vermek ister. O da Asos'taki tapınağa ait, Atina tapınağa ait frizleri götürmek ister Fransa'ya ve onun için küçük kazı yapar.
1: 1800'lerin ortalarına doğru da Amerikalılar buradan bir şeyler götürüyorlar.
0: Evet.
1: O artık anlaşmalı mı değil mi onu bilemiyorum.
0: Evet.
1: İşte Boston'a giden parçalarda o 1800'lerin ortalarında giden parçalar. Burası hakkında başka bir tapınak için ne söylenebilir? Mesela şunu söyleyebilirim. Antik çağdan Helenistik dönemin ortasına kadar, ortalarına kadar burası faal.
0: Evet.
1: Sonra bir depremle yıkılıyor.
0: Evet.
1: Depremden sonra çok fazla etrafta bir şey görünmüyor. Yani mesela Roma döneminde burada bir şey yok artık.
0: Evet, evet.
1: Ancak Bizans dönemi geldiğinde, yani milattan sonra 5. 6. yüzyıllar diyelim. O dönemlerde etrafta bir takım yapılaşmalar olmaya başlıyor. Onun da mantığı şu olmalı. Yani burada işte depremle yıkılan bu tapınağın taşları var.
0: Evet.
1: Ve o taşları da kullanarak
0: devşirme taş kullanılıyor.
1: Bir sürü işte konutlar, surlar bilmem neler
0: zaten
1: yapılıyor.
0: Zaten Bizans mimarisinin en belirgin özelliği o herhalde değil mi? Kentin etrafını güvenlik amacıyla, savaşlardan korumak amacıyla surlarla.
1: Surlar yapılıyor. Bir de tabii şey, şapeller ve işte küçük çaplı, küçük büyük kiliseler.
0: Burada da var öyle bir alan biliyor musunuz?
1: Yani 70-80 tane şu etrafta şapelin olduğu söyleniyor.
2: Ancak 7. yüzyılda gerek Arap akınları, İslamiyet'in yükselmesi, gerek depremler, gerekse veba salgını gibi ya da Avrupa'dan gelen bazı akınlar nedeniyle Bizans İmparatorluğu'nun biraz zayıfladığını, çöktüğünü görüyoruz. O dönemden itibaren kentin küçüldüğünü, bütün bu alanlar, burada tiyatro dahil olmak bütün alanın kaplı olduğunu görüyoruz. Ama o dönemde artık özellikle 7-9 arası biraz karanlık, fazla insan olmadı. 13. yüzyılda biraz da toplanma dönemi var. O dönemde Akropol'ün etrafını sur çevirip bir kaleden ibaret olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sonra o döneme ait işte bir şey, beylikler dönemine ait, Karasi Beyliği'ne ait galiba bir takım yapılar var.
0: Evet.
1: Bu şeye
0: geç Selçuklu dönemi mi diyoruz?
1: Yakın. Bir Osmanlı camii var.
0: Camii. Hüdavendigâr
1: Camii. Hüdavendigâr
0: Camii. Caminin de yapı elemanlarında yine böyle ta eskilerden kalma dor biçiminde bir sürü yapı elemanı kullanılmış.
1: Evet.
0: Ama bu çok normal. Bunu hani diğer programlarımızda da konuşmuş olduğumuz kazı başkanları,
1: tarih boyunca
0: arkeologlar.
1: Böyle.
0: Evet. Yani yok, buna yapacak bir şey yok.
1: Bir sonraki uygarlık ya da bir sonraki halk bir öncekini kullanıyor. Mutlaka o öyle yani.
0: Evet. O da yeni bir yapı oluşturmuş oluyor. Yani.
1: Çünkü yani bir korumacılık, hani arkeolojik etik ya da işte eskiye ait bir dediğim gibi korumacılık zihniyeti yani 20. yüzyılın başına kadar geçen bir sürede böyle bir şey yok yani.
0: Ve o ilk nerede oluyor biliyorsunuz değil mi? Bu Şiliman meşhur, buraya da çok yakın, buraya 30 kilometre uzaklıktaki Troya'yı kazdıktan sonra aslında hani birçoğu bunu kabul etmez ama bazı kaynaklarda şöyle de yazıyor. Arkeolojinin babası olarak kabul ediliyor. Aslında bir arkeolog değil.
1: Ama daha çok define arayıcısı. Evet, define arayıcısı tabii yani.
0: Hani Troya'ya verdiği zararı da bugün bütün arkeoloji dünyası ve o konuyla ilgili ve meraklı insanlar biliyorlar.
1: Bunu Troya'ya gittiğimiz zaman konuşabiliriz.
0: Evet.
1: Ve tam yerinde etkili bir şey olabilir o. Atmosfer etkili olabilir.
0: Haklısınız.
1: Daha iyi konuşabiliriz.

0: Hocam, şimdi biraz önce de söyledik ya hani arkeolojinin ve uygarlık tarihinin kaderidir, değişmez kaderidir diye. Bazı yapı taşları kendinden sonraki uygarlıklarda mecburen kullanılıyor.
1: Evet.
0: Ama aynı amaçla mı kullanılıyor bunu bilmiyoruz.
1: Hayır, aynı amaçla da kullanılmıyor.
0: Kullanılmadığı da oluyor.
1: Şimdi, yani bir tapınak girişi. İlla kutsal bir alınlık, çok basit bir evin alınlığı da olabiliyor sırada.
0: Şimdi arkamda görmüş olduğunuz kale biçimindeki şeyler 12. 13. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından yapılıyor. Onu yukarıda da söylemiştik, Athena Tapınağı'nın olduğu yerde de söylemiştik. Bizanslıların mimarisinin temel özelliği koruma amaçlı burç ve kale inşa etmeleri. Burada Athena kutsal alanından çıkartmış oldukları taşları bu kalelerde ve burçlarda çok güzel bir şekilde kullanmışlar.
1: Kilise var. Şapel var tabii bunların.
0: Kilise ve şapel.
1: Onlara da gidiyor.
0: Hemen yanında da 14. yüzyılda geç dönem Selçuklularda yapılmış Hüdavendigâr Camii var. O caminin de duvarlarının kenarlarında Athena kutsal alanından çıkan taşların kullanıldığını görüyoruz.
1: Evet, yani 14. yüzyıl işte bu, o sırada burada bir Karesi Beyliği dönemi var.
0: Tam
1: burada
0: beylikler, geçiş.
1: İşte yani Bizans'ın sonradan Helenistik dönemden sonra yerleştiği bölge demek ki bir Türk beyliği haline dönüşmüş.
0: Evet.
1: Ve 14. yüzyılda da burası yapılıyor. Birinci Murat zamanı.
0: Birinci Murat zamanına geliyor.
1: Fakat şöyle şeyler de var. Yani mesela bu cami niçin buraya yapıldı? Çünkü yani bu kadar büyük bir cami. Hani ona pek anlam veremeyenler de var. Hı hı. Deniliyor ki birinci Murat'ın bir şeyi bu. Ne derler?
0: Emiri.
1: Buraya evet bir cami yapılsın. Hani cemaati yeterli mi yetersiz mi?
0: Padişah'ın buyruğu oluyor.
1: Buyruğu oluyor.
0: Hemen altında yine aynı dönemden kalan bir
1: köprü var.
0: Köprümüz var. O da klasik Osmanlı mimarisi tarzı.
1: Dediğin gibi aynı dönemden. Orası da çok güzel bir köprü yani o. Yani aslında burası milattan sonra 5. ve 6. yüzyıldan itibaren bir
0: kent konumu
1: yerleşim haline geliyor. Yani Akropol'ün kuzey tarafı burası.
0: Etekleri gibi oluyor.
1: Etekleri gibi oluyor ve kent buralara doğru yayılmaya başlıyor. Fakat 8. yüzyılda bir deprem
0: çok
1: var.
0: Çok büyük bir deprem.
1: Evet, o depremden sonra yine batıya doğru bir yayılma var.
0: Söz konusu.
1: Evet, orada burası da galiba işte artık hani yerleşim olma özelliğini zayıflatıyor. Daha batıya doğru kayan bir şehir var.
0: Tapınağın etekleri, kuzey kısmı dediniz ya, burada yerleşke de olmuyor. Yani buranın aslında sur duvarları, burçlar ve ibadet yani kutsal alanı olması normal. Çünkü yerleşkeler daha çok güney kısmında oluyor. Tam Boğaz kuzey, kışın mevsimsel olarak inanılmaz rüzgar alır. Burada oturması, yaşaması biraz zor.
1: Ama o daha çok işte Helenistik dönemden bahsediyorsun sen. Ben ondan sonrasından bahsediyorum. Kent bu taraflara doğru yükseliyor aslında. Ta ki o depreme kadar.
0: Depreme kadar.

0: Şimdi şehrin batı nekropolündeyiz. Böyle bir ana cadde var. 18 Mart Üniversitesi'nden Nurettin Aslan Hoca'nın önderliğinde yapılan kazılarda 200 metre kadar açılmış. Yolun genişliği 6-7 metreyi buluyor. Sağında ve solunda hep görüldüğü gibi zaten mezarlar ve lahitler mevcut. Bu aslında Assos'un şey kültürünü, nekropol kültürünü yani mezarlık kültürünü dönemlerde incelenebilir. Arkaik yol, zaten bu caddeye de arkaik cadde deniliyor. Bir Helenistik dönemdeki ölü gömme nekropol şeyi, bir Roma döneminde gömme şeyini lahitlerinden anlayabiliriz. Bir arada böyle çok az bir dönemde Assoslular ölülerini yakıyorlarmış. Yaktıktan sonra kalan kemiklerini mezarların içine, evet, aynı zamanda özel eşyalarıyla gömüyorlarmış. Bir de çocukların mezar tipleri var. Onlar da böyle 6 tane blok taştan oluşup içerisine ya da amforaların içerisine konularak gömülüyormuş.
1: Amforayı
0: ortasından kırıyor herhalde.
1: Küp şeklinde blok taşların içine ya da lahitlere yerleştirdikleri, evet, söyleniyor, yazılıyor daha doğrusu. Cadde tabii çok ilginç, çok kavisli giden bir cadde. Kent planı içinde de böyle kavisler çizen caddeler var ama her zaman bu kadar net göremiyoruz biz kent planını.
0: Evet.
1: Çünkü işte hep söylediğimiz gibi bir sarp kayalığa kurulmuş bir kent. Hı hı. Dolayısıyla o caddelerin gayet planlı, işte hani ızgara planlı, paralel sokaklar filan, onlarla dolması mümkün değil böyle bir topografya içinde. Hep böyle kavisler gösteriyor ve kazılmadığı için de bazı yerler tam çıkartamıyoruz. Yani kentin tamamını gözümüzün önüne getiremiyoruz. Nasıl gidiyordu bu cadde? Bir tek tiyatronun orada bir cadde gene çok belirgin.
0: Evet, çok belirgin.
1: Orada bakabiliriz.
0: Yapılan kazı çalışmalarında yerde tabanda andezit taşların kullanıldığı, andezit kayalardan yapılan büyük iri taşların kullanıldığı görülüyor. Bir de çok önemli bir özellik daha var. Hiç dikkat ediyorsanız tekerlek izine rastlanmıyor. Demek ki bu cadde sadece yayalara açık bir cadde. Bir de yine Assoslularda denize bakan yere gömülmüyor ölüler. Daha çok şehrin batı ve dış kapısında. Şimdi bu görmüş olduğunuz arkadaki surlar Bizans zamanında yol biraz daraltılarak inşa edilmiş. Bunu bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. Bizans'ın en büyük mimari özelliklerinden biri şehrin etrafını surlarla kaplamaydı. Bu kapının girişini de öyle bir daraltmış ki bundan sonra göreceğimiz olan cimnazyum, agora, boleterion hepsi şehrin denize bakan kısmında kalıyor.
1: Evet. Şöyle bir gidebiliriz belki.

0: Bak bu anlattığın lahitlere bir örnek olabilir diye düşünüyorum.
1: Çocuk mezarı için.
0: Evet, yani onlar küp şeklinde taştan oyulmuş ufak lahitler ve kapağı da var. Bir ihtimal böyle bir şey olabilir bu. Tabii bunun içine yine senin söylediğin gibi bir seramik küp oturtuluyor. Aha. Amfora oturtuluyor. Herhalde o amforalar müzelerde falan görülebilir artık. Buralarda kalmaz tabii. O amfora.
1: Zaten bir şey dikkatinizi çekti mi? Bütün lahitler parçalanmış.
0: Evet parçalanmış. Bunlar... Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bu ölüler yakıldıktan sonra da yani hı-hı, onların küllerinin konulduğu küpler de yine lahitlerin içine oturtuluyor. Ve onların da yine böyle bir küp şeklinde ufak lahitlere oturtulması söz konusu olabilir. Doğru. Yani ille böyle insan boyu lahitler değil.
1: Tabii. Kendi özel eşyaları da onların içerisine konuluyor.
0: Bir ara yani ara veriliyor bu yakılmaya burada ama Helenistik dönemde tekrar bunların gündeme gelmesi görülüyor.

0: Hocam hani söylemiştiniz ya milattan sonra 1. ve 3. yüzyılda kentte
1: hanut mezarlarda
0: evet Romalıların yapmış olduğu hanut mezarlar. İşte o hanut mezarlardan en önemlilerin için önündeyiz.
1: Şu anda en belirgin olan bu.
0: En belirgin Publius Varius. Romalı bir tüccara ait. Mezar.
1: Publius Varius.
0: Publius Varius kesme taşlardan tonoz biçiminde yapılmış. Hatta Amerikalı arkeologlar bunu kaldırma çalışması yapmışlar ama başarılı olamamışlar.
1: 1880'lerin evet. başında.
0: Bazı kaynaklarda onların gravürlerine bakarak anlıyoruz. Bunun üstü böyle piramidal geliyormuş ve üstünde de bir kadın heykeli varmış.
1: İlginç. Bir içeri baksak
0: mı? Bir bakalım. Pek bir süslük bir durumu da yok değil mi?
1: Ama tabii bu işte demek ki bir takım heykeller, bir takım resimler falan olabilirdi burada.
0: Şimdi şuraların böyle tahrip edilmesi boşuna değil. Bence buralarda bir şeyler var. Bakın hep çünkü karşılıklı
1: aramışlar işte.
0: Evet. Bir şeyler yani,
1: Publius Varius'u görmek için değil herhalde bunlar içeride ne var diye baktılar.
0: Evet tam böyle hani bir de bunlar makineyle kesilmiş gibi. Acaba içeride bir şey,
1: bir şey var mı?
0: Var mı? Falan. Evet. Bir de mezar odası olmasından kaynaklı bir şey. Bunlar kesin özel eşyalarıyla, kıymetli eşyalarıyla gömülmüş diye düşünülmüş.
1: Nitekim de oluyor öyle.
0: Evet, lahitlerin yani, tamamı o halde.
1: Evet, lahitlere baktığımız zaman hepsi delik deşik zaten. Kırık evet. dökük halde duruyor.
0: Bu Batı nekropol alanının en anıtsal yapısıydı. Şimdi bu ana kapıdan girelim isterseniz.
1: Girelim ve artık şehre bir bakalım.
0: Evet, Assos bize bir merhaba desin.
1: Desin çünkü Assos hakkında konuşacağımız çok şey var. Nekropolde biraz fazla
0: zaman geçirdik.
1: Nekropoller
0: sizi tutuyor, bunu anladım.
1: Evet, belki de.

0: Hocam, şimdi Batı Kapısı Nekropolü'nden yürüdük. Andezit taşları takip ettik ve hemen solumuzda bizi Assos kentinin cimnazyonu karşıladı.
1: Evet.
0: Cimnazyon burası güney cephesi. Bazı gravürlerden ve fotoğraflardan, seyyahların çekmiş olduğu fotoğraflardan buranın aslında 3 basamaklı olduğunu biliyoruz.
2: Evet, galiba 19. yüzyıl sonu filan yapılan işte o kazılar sırasında burasının 3 basamaklı olduğu çizimlerde tespit edilmiş.
0: Evet,
2: fotoğraflar var. Gene evet. 20. yüzyılın ilk çeyreğinden hep 3 basamaklı dediğin doğru.
0: Evet, şimdi cimnazyum dedik. Cimnazyum antik dönemde çocukların eğitim gördüğü kurum.
2: Gençlerin.
0: Gençlerin. Bu müzik olabilir, edebiyat olabilir, fen olabilir, spor olabilir. Hepsinin yapıldığı bir eğitim kurumu burası. Burası da yapı olarak, şema olarak Pergamon'la aynı mimari özellikleri gösteriyor.
2: Pergamon'la, şimdi mimari özelliklerini tam bilmiyorum ama şöyle bir şey okudum ben. Bu yuvarlak merdiven var ya.
0: Evet.
2: Bu yuvarlak merdiven diyor. Bir tek Assos'ta vardır ve bir de Pergamon'da vardır. Başka
0: var.
2: Bir yerde rastlanmıyor.

0: Islanmamıştır bu yuvarlak merdiveni.
1: Evet.
0: Bir şey daha söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Pardon, parantez içinde. Bu hani senin biraz önce saydığın jimnazyumda yapılan faaliyetler. Hı hı. İşte spor, müzik, fen, edebiyat vesaire.
1: Felsefe. Burası şimdi çok felsefik bir kent biliyorsunuz.
0: Bunlar spor ve sanat olarak ikiye ayrılmalı.
1: Evet.
0: Yani işte hep o belirttiğimiz durum. Platon'un bir gencin iyi yetişebilmesi için, ideal bir vatandaş olabilmesi için hem sporu hem sanatı aynı anda öğrenmesi lazım meselesinden yola çıkıyor. Ve jimnazyumlar da buna hizmet ediyor aslında.
1: Evet.
0: İlk önce Platonvari bir durumla spor ve müzik,
1: İkisi.
0: Sonra işte edebiyat, sonra senin dediğin gibi fen işin içine giriyor vesaire. Sonra mesela retorik başlıyor, sonra hukuk başlıyor ve giderek böyle hafif üniversitemsi bir duruma dönüşmeye başlıyor.
1: Evet, doğru.
0: Kapattım parantezi.
1: Haklısınız. Yine jimnazyumlarla ilgili şöyle bir bilgi daha verebiliriz. Bazı dönemlerde jimnazyumlar kentin dışına konumlanıyor. Daha ormanlık araziye konumlanıyor. Ama burada antik kentin güney cephesine doğru konumlanmış ki güney cephe daha çok konutların bulunduğu.
0: Hmm.
1: Çünkü kuzey cephe...
0: Şehrin içine doğru gelmiş.
1: Evet, şehrin içine doğru gelmiş.

0: Cimnazyonu da geçtik, ara sokaktan devam ediyoruz.
1: Stoa'ya gelmek üzereyiz. Stoa'nın duvarını görüyoruz zaten. Caddeye doğru dik olarak geliyor. Evet. Bundan sonra Agora başlayacak. Fakat o duvara kadar, yani hep o batıdan, caddeden yürüdüğümüz yerlerde kuzeyden ve güneyden gelen dik sokaklar bu caddeyi kesiyor.
0: Evet.
1: Onlar da konutların arasından gelen sokaklar. Hem aşağıdan hem yukarıdan gelen sokaklar hep konutları geçerek buraya geliyor.
0: Bu sokaklar aşağıda hamam, tiyatro ve limana mı bağlanıyor?
1: Evet, aşağıda hemen bunun altında bir hamam var. Daha sahile doğru indiğimizde. Biraz daha ileride Brüteryon var. Ve biraz daha ileride de
0: Güney
1: daha
0: Stoğan.
1: Aşağıda güneyde Güney Stoa'nın ötesinde de tiyatroyu göreceğiz.
0: Şimdi şeyden girdik.
1: Şimdi Agora'ya giriyoruz ve girdik.

0: Şimdi hani Asos diyoruz, felsefeciler diyoruz. Hani hatta sunum yaparken de dedik ki böyle felsefecilerin yönettiği.
1: Tabii Stoa deyince akla felsefe de geliyor. Yani sadece Stoa tarihte agoralara ait ya da alışverişe ait bir yer değil. Yani Stoa felsefecileri tabii hemen aklımıza düşüyor. Şimdi aslında Asos'un felsefecilerle olan muhabbeti bir parça siyasi bir taraftan da değerlendirilmeli. Yani kendi tarihi açısından da değerlendirilmeli. Bir kader belki bu felsefecilerin buraya gelmesi. Şöyle bir şey var. Mesela milattan önce 560'a şöyle bir göz attığımızda Asos'u Lidya içinde görüyoruz.
2: Kuşatma altına alıyor.
1: Hayır, almıyor. Lidya'nın Lidya krallığına bağlı. Ancak Persler Lidya'yı ortadan kaldırdıktan ya da dağıttıktan sonra diyelim.
3: Hermoge.
1: Bunlar kendilerine bir satraplık elde ediyorlar.
3: Evet.
1: Yani işte bu satraplık bir parça bağımsızlık da getiriyor aslında onlara. Fena bir durumda değil. Hellaspontos Frigyası diye bir satraplık var. Hatta bunlar mesela gene milattan önce 477 ile 401 arasına baktığımız zaman Attik Delos Deniz Birliği, yani Yunan Deniz Birliği'nin içinde de yer alıyorlar. Bu deniz birliği aslında 300'e yakın kentin şehir devletin meydana getirdiği büyük bir birlik, güç. Evet. Kime karşı? Perslere.
3: Perslerin
1: karşısında bunların dayanması çok zor. Evet. Persler bu deniz birliğini de dağıtıyor bir şekilde. Onun da hikayesi uzundur. Biz kısa keselim. Böyle işte çalkantılı bir siyasi uzun dönemden sonra kendilerine yeniden bir bağımsızlık fırsatı yakalıyorlar. Çünkü Ario Barzanes diye bir vali, gene bir satrap, Frigya satrapı, ayaklanıyor Perslere karşı. Onu da destekleyen çok zengin biri var. Her türlü desteği veriyor. Yani banker bu adam. Ya da sarraf mı diyelim, ya da işte büyük bir tüccar. O da Ebulus. Ebulus işte Asos. İşte bu Ario Barzanes ile Ebulus arasındaki ilişki aslında iyi bir sonuç veriyor. Buna göre Persler kuşatmayı başaramıyorlar. Yani Asos'tan çekilmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla Ebulus Asos'un yöneticisi oluyor. Şimdi felsefe meselesi bundan sonra başlıyor aslında. Yani tam işte kader ağlarını örüyor derler ya. Ebulus aslında çok uzun süre yöneticilik yapmıyor. Fakat sağlığında kendisine bir yardımcı ediniyor. Bu yardımcısı da en güvendiği, en sevdiği kölesi. Hermias işte. Bir müddet sonra Ebulus öldükten sonra Hermias, köle Hermias Asos'un yöneticisi oluyor.
0: Ve hemen yakın arkadaşı.
1: Hermias bir köle ama ilginç bir köle.
0: Evet.
1: Çünkü Ebulus bunu Atina'ya, Platon okuluna göndermiş.
3: Evet.
1: Felsefe eğitimi almış ve buraya da yönetici oluyor. Sonra ne oluyor? Biraz daha dolaşalım, dolaşırken anlatırız.
0: Hocam, çok güzel anlatıyordunuz aslında.
1: Ama daha güzel bir yere geldik.
0: Evet.
1: Şimdi buradan daha güzel anlatılabilir.
0: Evet.
1: Ege Denizi ve Lesbos'a karşı.
0: Evet.
1: Hermias'a kalmıştık.
0: Hermias'a kadar getirmiştiniz.
1: Getirdik. O yönetici oldu. Ama dedik ki Platon okulu.
0: Oraya gönderdiler
1: oraya
0: onu.
1: Oraya Ebulus gönderdi. Ölünce de işte bir felsefeci yöneticisi oldu buranın. Şimdi Hermias aslında iyi yönetici miydi, kötü yönetici miydi onu bilmiyoruz yani.
0: Evet.
1: Pek isminden hani öyle siyasi anlamda aman aman bahsedilmez. Çok fazla da galiba kalmadı yöneticilikte. Çünkü başına bir iş geldi. İşte bu gene uzun hikaye, bir Rodos kralı bunu tuzağa düşürdü. Pers kralına teslim etti. O da, Pers kralı da buna işkenceyle bir kağıt imzalattı ve Asos'u tekrar Perslere bağladı hile yoluyla derler. Filan falan, yani böyle bir macerası vardır. Ama
4: Hermias'ın asıl Asos'u ön plana çıkarttığı bir hareketi vardır ki o da Aristoteles'i buraya davet etmesi. Yani milattan önce 348 yılında zannediyorum buraya çağırıyor. Çünkü Aristoteles Platon okulundan bunun arkadaşı.
5: Evet.
4: Diyor ki gel burada ders ver.
1: Evet. Ondan sonra
5: hatta okul da kuruyorlar galiba. Burada.
4: Evet. Aristoteles Xenokrates'i de yanında getiriyor. O da aynı okuldan ve burada bir okul kuruyorlar. Hı hı. 3 sene boyunca da ders veriyor Aristoteles burada, Asos'ta. Belki işte bu Stoa'dan falan bahsettiğimiz zaman hani onun önünden geçmişliği de vardır.
5: Evet. Bu topraklarda yürümüşlüğü
4: bir yürümüşlüğü, bir işte anlatırken şuradan önümüzden bir geçmişliğini hissedebiliriz. Ancak işte yani o dönemin şehirleri ya da hayatı çok kolay değil. Hani bugün de kolay değil ama o zaman da pek böyle romantik hikayeler falan kurmanın bir anlamı yok. İşte Hermias tuzağa düşürülüp sonra da öldürülünce Pers kralı tarafından ve Asos da Perslere böylece geçince Aristoteles burada kendisini hiç rahat hissetmiyor. Ve burayı bırakıyor tabii, evet. 348'de.
5: Tekrar Atina'ya dönüyor galiba.
4: İlk önce şu Lezos Adası'na dönüyor.
5: En yakın mesafe olduğu için.
4: Hemen oraya atıyor kapağı. Ondan sonra Makedonya'ya gidiyor. Hı hı. Biliyorsun şeyin Büyük İskender'in hocasıdır.
5: Makedon Kralı Büyük İskender'in.
4: Büyük İskender'in evet. Hocalığını yapıyor. Ondan sonra da şeye Atina'ya dönüyor. Atina. Gene tabii buraya gelmesinde de en son onu da söyleyeyim. Hani uzatmayalım işi. İlk başta Aristoteles'in buraya gelmesinde de gene bir problem neden oluyor buraya gelmesine. O da şu, Platon'dan sonra oranın başına geçmeyi düşünüyor aslında.
5: Fakat müsaade etmiyorlar galiba.
4: Platon en iyi öğrencisi de Aristoteles.
5: Evet.
4: Kendisine de çok güveniyor ve nasıl olsa ben geçeceğim diyor bunun başına, evet. Platon okulunun başına. Fakat bir bakıyor ki Platon başka birisini tayin etmiş kendi yerine. Evet. Gene aynı bugünkü dönemden bahsedebiliriz. O tayin ettiği filozof da, okulun başına getirdiği filozof da hiç adı duyulmayan ve hatta ondan sonra da hiçbir şey yapmayan bir filozof aslında. Ama neden onu getiriyor? Platon'un yeğeni çünkü. Evet. Yani gene böyle bir kayırma meselesi var. Aristoteles işte onun için Hermias'ın teklifini başta kabul edip buraya geliyor. Yani kader bir sürü macera.
6: Cleanthes adlı bir kişi var. Bu da Asos'ta doğmuş. Asoslu bir kişi. Kendisi Kıbrıs'ı Zenon tarafından kurulmuş olan bu stoacılık var. Bu okulunda Cleanthes'ten sonra başına geçen, yani hocasını Zenon'dan sonra bu okulun başına geçen bir kişi. Arkadaş tabii kendisi boksör. Lük yapıyor. Çünkü spor Yunanlılar tarafından kutsal sayılan bir aktivite.
5: Şu anda neredeyiz biliyor musun?
4: Aslında evet, ben lafa daldım ve şu anda nereye geldik onu bilmiyorum.
5: Agora'nın kutsal tapınak alanındayız.
4: Geldik evet, tam önünde o duvarın.
5: Hani Amerikalıların gelip de burada böyle hani arkeolojik hızlı çalışma yaptıkları zamanda buranın da böyle bir fotoğrafı var ama burayı açıkçası biraz böyle şey yapıyorlar, tahrip ediyorlar. Buranın bir kutsal alan olduğunu biliyoruz ama hangi, kime ait, kime adandığını bilmiyoruz. Çok da fazla bir bilgi yok. Görmüş yani, olduğumuz alan kadar.
4: Şunu diyebilir miyiz? Şu anda kerameti kendinden kutsal bir alan içindeyiz.
5: Evet.
4: Ne olduğu belli değil ama kutsal alan.
5: Evet. Ama sohbetiniz o kadar güzel ki ben çok fazla şey öğreniyorum. Tam da sizin konunuz olduğu
4: rica
5: için.
4: Rica ederim, ne demek?
5: Buna Kuzey Stoa'da başladık. Güney Stoa'da devam edelim mi?
4: Valla artık başka bir laf bulabilirsem ederim tabii.
5: Evet, yok, benim size soracaklarım var.

0: Hocam, geldik Güney Stoa'ya. Burası kod farkından dolayı karşıdaki Kuzey Stoa'dan daha katlı yapılmış. Dört katlı yapılmış ki aynı seviyede olsun diye. Karşıdaki Kuzey Stoa'nın uzunluğu 111 metreydi. Genişliği de işte 12 metre gibi bir şeydi. Şimdi bu...
1: Duvarlar güzel görünüyor.
0: Duvarlar güzel görünüyor, evet. Burası aşağıya doğru kaydığı için burada sadece sütunlar görülmüş. Evet. Bu sütunlar da dor biçiminde yapılmış. İçleri böyle oyularak yapıldığından dolayı biz buranın dor olduğunu anlıyoruz. Burada da tabii ki felsefe konuşuluyordu. Orada hani çok güzel anlattınız ya. Onun devamını burada da anlatın diyorum ben.
2: Bir 2-3 satırla daha bağlayayım istiyorum bu felsefe meselesini. Aslında yani Aristoteles meselesini bağlayayım. Büyük İskender ayrıldıktan sonra artık Makedonya'dan Atina'ya dönüyor gene. Fakat bir bakıyor, Platon ölmüş.
0: Evet.
2: Onun yerine geçtiği adam da zaten kendisi sallantıda bir adam.
0: Evet.
2: Diyor ki bu sefer tamam artık. Yani benden başka kimse kalmadı.
0: Evet.
2: Fakat biraz önce konuştuk ya, buraya hangi arkadaşını getirmişti felsefeci ders vermek için? Xenokrates.
0: Evet.
2: Bir bakıyor Platon okulunun başına Xenokrates
0: en yakın
2: şey yapıyor, bastırıyor ve o geliyor. Ve Aristoteles için bir hayal kırıklığı daha. Sonra Likeon'da, Atina'da bir kendisine bir okul açıyor. Ve hayatını orada devam ediyor.
0: Platon bu meseleyi... okullarında hep öğrenci olarak kalıyor yani.
2: Evet, akademiya işte bir türlü Aristoteles'e kısmet olmuyor açıkçası. Evet. Neyse, o felsefe meselesini artık kapatalım Aristoteles'in kötü kaderiyle. Buralardan biraz bahsedelim.
0: Güney Stoa'nın önündeyiz madem ki, altında çok güzel bir antik kentte konumlanmış Roma mimarisiyle yapılmış bir hamam var.
2: Evet.
0: Hamam tam tiyatroyla aşağı agora arasında sıkışmış. Onun
2: agora,
0: zaten
2: hamam
0: aşağısında.
2: Ve tiyatro çok yakın.
0: Çok yakın, evet, ama aşağı agora diye tanımlanıyor.
2: Evet.
0: 1883'lü yıllarda işte o Amerikalı arkeologların yapmış olduğu kazı sırasında çok güzel bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Ama sonra araya zaman giriyor, üstüne toprak örtülüyor, makiler bitiyor.

0: diyor. Roma hamamının duvarı çok güzel bir şekilde günümüze kadar geliyor. Çıkan bir kitabede Lollia Antiokles'in bu hamamı yaptığına dair bir kayıt buluyoruz.
1: O kimse?
0: Yani herhalde Romalı birisi. Evet, kitabesi.
1: Bir daha söyle bakayım.
0: Lollia Antiokles. Bunu da kazı başkanımız Sayın Nurettin Aslan'ın kitabında, çok güzel bir kitabı var burası ile ilgili. Evet. Omer kitabevinden çıkan.
1: Evet, Assos kitabından.
0: Assos kitabından. Orada çok güzel resmedildiğini de görüyoruz bunu.
1: Evet.
0: Geriye ne kalıyor? Buletaryon.
1: Buletaryonumuz var.
0: Ve tiyatro.
1: Ve tiyatro.
0: Tiyatroda da ben anlatacağım artık, değil mi?
1: Tiyatrocu olarak tabii, her defasında olduğu gibi.
0: Bunu söylememe gerek yok yani.

0: Hocam, bir antik kentte beni en mutlu yerlerden birindeyiz. Gerçi en mutlu eden yerde en ince bir tane olması gerekiyor değil mi? O da tiyatro.
1: Ya hocam,
0: tipik Yunan tiyatrosu. Sırtını yamaca dayamış sağlamlığından dolayı. Sahnenin ortasında kısık sesle bile konuşsanız o kadar güzel bir akustiği var ki buradan her fısıltınız çok rahat bir şekilde seyirciye ulaşıyor. Önü açık. O dönemde tabii ki ışıklandırma falan yok. Ama sahnenin kurulduğu yer özellikle böyle gün batımları, gün doğumlarında falan Deniz doğal bir dekor elde ediliyor. Masmavi Ege Denizi var ve karşıda sizin adanız
2: Lesbos.
0: Lesbos yani Midilli
3: Adası.
0: Safon'un adası. 4.000 ya da 5.000 kişilik bir kapasitesi var. Yunan tiyatrosu olarak Yunan mimarisinde çok güzel bir şekilde inşa ediliyor. 1-2-3 bloktan oluşuyor.
2: Evet.
0: İki tane seyircilerin girmiş olduğu kapı var. Bir tanesi konutların bulunduğu kapı yani doğu tarafında. Bir de batı tarafından aşağı Agora'dan gelen bir yol var. Roma Hamamı'nın önünden gelen bir yol
2: biraz
0: var.
2: Biraz önce oradan geçerek geldik
0: evet,
2: buraya.
0: Evet biz oradan geçerek
2: indik.
0: Geldik.
2: O yol limana kadar devam ediyor. O yol aslında buraya indiğimiz yol limana giden bir küçük de olsa bir sokak gibi de olsa bir ticaret yolu aslında.
0: Evet.
2: Develerle oradan taşırlarmış limana.
0: Yukarıya.
2: Meşe palamutu.
0: Evet.
2: Evet çok para ediyor o
0: evet.
2: zamanlar.
0: Bir de tiyatronun gerçi bunu Nurettin Hoca anlatmış da Kazı Başkanı Nurettin Hoca. Tiyatrolarda o dönemlerde
2: Nurettin Aslan.
0: O dönemlerde loncalar var. Bir takım ticari loncalar var. Demirciler, işte ahşap işçileri, mermerciler, dericiler. Bunların oturdukları bölümlerde kendilerine ait yazıtları var.
2: Daha önceki tiyatrolarda da hep bunları görmüştük. Aslında.
0: Evet, evet. Ama buralarda çok daha belirgin görüyoruz.
2: Onlara ayrılan yerler üzerine kazınarak yazılmış.
0: Evet.
2: Bu belki şimdi gene bizim stadyumlarda kombine bilet almak gibi.
0: Bir takım derneklere falan veriyorlar.
2: Şirketlerin, derneklerin kombine bilet almaları gibi bir şey. Aynı zamanda burada işte o kesimler ya da toplumsal iş alanları da demek ki toplu halde gidiyorlar ve geliyorlar.
0: Statünüze göre oturuyorlar.
2: Statüye göre oturtuyorlar.
0: Ondan sonra Roma dönemine geçişte bir takım tahribatlar oluyor. Ön sıraları kaldırıyorlar.
2: Evet.
0: Buraya korkuluklar yapıyorlar. Şurada karşımızda da belirgin çok bir şekilde.
2: Şimdi milattan önce 3. ve 4. yüzyıllarda ya da 4. ve 3. yüzyıllarda yapıldığı söyleniyor buranın.
0: Evet.
2: Ama dediğin gibi Roma döneminde pek de artık o helenistik tiyatro görünümünde değil.
0: Evet.
2: Yani birçok şey
0: o
2: bozuluyor.
0: O sanatsal estetiğini kaybediyor bence.
2: Elbette çünkü sanat yapılmıyor,
0: yapılmıyor
2: artık genellikle. Dediğim gibi
0: daha çok gösteri yöneliyor. Tabii şehirle birlikte üstü kapanıyor, bir takım tahribata uğruyor. İlk 1881 yılında Amerikalı arkeologlar burayı açıyorlar.
2: Öyleymiş.
0: Onlar daha çok bir harfiyat çalışması gibi yapıyorlar. Tam anlamıyla açmıyorlar.
2: İşte o harfiyat şuradan kaynaklanıyor. Yukarıdan yapılan bütün o kazılar
0: evet.
2: toprağı buraya doldurmuş.
0: Evet, evet.
2: Sonra tekrar burayı açmak zorunda kalmışlar. Ama mesela o biraz önce senin işaret ettiğin yerler ilginç. Onları gidip bir yakından görelim. Bu duvarlar elbette Helenistik tiyatroda yok.
0: Yok, evet. Onlar bu sıraya kadar geliyorlar.
2: Tabii o buraya
0: sıfıra kadar geliyor.
2: Bakın orada kesmişler
0: evet.
2: birinci sırayı.
0: Tıraşlamışlar.
2: Tıraşlamışlar
0: öyle.
2: Ve bu duvarları koymuşlar ki
0: korunaklı olsun diye.
2: Vahşi hayvanlar seyircilere saldırmasın.
0: Ya da sinirlenen gladyatörler buradan birinin kellesini götürmüş diye.
2: Ya da tam tersi. Yani bir gladyatöre sinirlenen birileri de
0: taraftan
2: buralara çok kolay giremesin falan diye. Hakikaten estetik
0: 1-2 3 4 5 tane de ara yolu var. En dipleri
2: evet.
0: saymazsak bu ara yollardan da işte bu bir takım sözünü ettiğimiz o ticari longaya mensup insanların yerlerine bu ara yollardan geçiliyormuş hocam.
2: Tabii bu tiyatronun birçok yeri orijinal hali değil.
0: Evet.
2: Evet şunları görüyorum. Bu sıra orijinal sıralar, taşlar.
0: Hı hı.
2: Fakat İki tarafa baktığım zaman oralarda taşların nitelikleri değişiyor, evet, kaliteleri değişiyor.
0: Belli ki çok yakın tarihte yapılmış.
2: Yakın tarih, Ümit Serdaroğlu'nun şeyiymiş bu, restorasyonu. Orkestra dediğimiz şu alan, tiyatronun alanı. Helenistik dönemde daha küçük.
0: Evet.
2: Tabii Roma dönemi gene bu gösterilere sahne olduğu
0: tamamen
2: için.
0: Tamamen kapatılıyor.
2: Şey yapıyorlar, genişletiyorlar.
0: Evet, bir arkaya doğru.
2: Evet, iki katlı bir sahne daha önceden ilave edilmiş ama daha sonra da bu orkestra genişletilmiş.
0: Nurettin hocamızın, yani Kazı Başkanımızın şöyle bir şeyi vardı. İlk olma özelliğini taşıyan. Burada ön tarafta sahnenin arkasında yapılan kazı açmalarında... buraya ait vazolar ve vazoların üstündeki şekiller, tarihlendirmeler aslında buranın Batı Anadolu'daki ilk sayılabilecek tiyatrolarından birine,
2: evet öyle demişti,
0: denk geldiğini söyledi.
2: Formu üzerinde de, biçimi üzerinde de bir şey söyledi.
0: Evet, atnalı biçiminde yapılmış.
2: Hiç bu kadar iki ucu kapalı bir tiyatroya çok az rastlanır dedi. Hatta burada bir tek vardır dedi.
0: Evet.
2: Doğru.
0: Yamaca dayanıyor. Sırtını böyle, evet, güvenli bir yere veriyor. O yamaca dayamak sadece sırt güvenliğinden değil. Yani toprak kaymasından dolayı değil. Aynı zamanda o hani en önemli şey akustik. Akustik çok önemli.
2: Doğru. Bu tiyatronun da yine Hristiyanlıkla ilgili bir hikayesi var. Her ne kadar yarı efsane, yarı işte yakıştırma gibi duruyorsa da o hikaye, bir gerçek payının da olabileceğini düşünürüz yani.
0: Hangisi hocam?
2: Soyunma odalarına doğru gidip...
0: Evet, evet, evet, evet, doğru. Soyunma odalarına doğru bir gidelim bakalım.

0: tiyatrodan beni öyle bir çıkarttınız ki anlatacağınızı gerçekten çok merak ediyorum.
1: Yo, dediğim gibi yani yarı gerçek yarı üstüne ilave edilmiş efsanelerle ilgili bir durumdan bahsediyorum.
0: Burasıyla ilgili bir efsane.
1: Şu yolla ilgili bir şey var. Bu yol işte limana inen yol biliyorsun.
0: Antik herhalde.
1: Evet, milattan sonra 56-57 gibi yani 1. yüzyılda buraya bir misyoner geliyor. Daha doğrusu buraya değil, Aleksandria Troya'ya geliyor. Aziz Paul ya da
0: din misyoneri
1: Paulos,
0: değil mi?
1: Paulos tabii. İşte Hristiyanlığı yaymak için. Ve orada faaliyetlerini tamamlıyor. Sonra diyor ki arkadaşlarına, birlikte geldiği arkadaşlara, ben diyor şimdi Assos'a geçiyorum. Siz de sonra limanda beni bekleyin, Assos limanında.
0: Beni buradan alın.
1: Beni buradan alın diyor. Nitekim işte burada bir müddet geçiriyor. Sonra denir ki işte bu limana giden eski çağ yolu, antik yol, buradan Aziz Paul son defa geçti ve Midilli'ye ulaştı. Midilli'den de tabii ki deniz yoluyla Roma'ya.

0: Amerika'ya gitti ve bu onun son yolculuğuydu. Aziz Pol'ün böyle bir burayla ilgili bir hikayesi var. Fakat şunu da belirtmek lazım tabii. Burada mesela ilk Bizans kiliselerini biz genellikle milattan sonra 5. 6. yüzyıllarda evet. görüyoruz. Patlama o zaman oluyor. Evet. Fakat Aziz Pol'ün buraya gelişi milattan sonra 1. yüzyıl. Yani demek ki çok başarılı olamamış. Evet. Ama böyle buradan son yolculuk gibi bir hikayesi de
1: bizim
0: asıl sahip
1: son yolculuğumuz yani. Olmasın ama değil mi? Aziz Pol'ü yad edelim
0: yani
1: şimdi.
0: Umarım öyle olmaz.

0: Şimdi alandan içeri girdik.
1: Evet.
0: Önce sizi bir tanıyalım mı? Kimsiniz siz?
1: Ben Gözde Yılmaz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisiyim. Aha. 4. sınıf oldum bu sene. 3 yıldır Asos kazılarında çalışıyorum.
0: Harika.
1: Staj gibi diyebiliriz.
0: Evet. Mezun olduktan sonra da devam etmeye
1: edeceğim. Tabii herhalde. Akademik olarak da devam etmek istiyorum tabii, olursa inşallah.
0: Şimdi böyle bir alandan içeri girdik. Bu evet. Alan daha henüz yeni kazılan ve yeni keşfedilen.
1: Geçen yıl kazılarına başladığımız ve henüz bu aşamaya geldik.
0: Bilimsel olarak da daha net isminin konmadığı
1: henüz
0: bir
1: konmadı.
0: Alan değil mi?
1: Evet.
0: Ne olması düşünülüyor böyle bölümlerde?
1: Buraya biz henüz belli olmadığı için Agora'nın aşağı kısmında kaldığı için ve büyük bir yapı olduğu için aşağı Agora büyük yapı dedik.
0: Hı hı. Ve biz şimdi çok kentin hangi bölgesindeyiz? İsterseniz yön de belirtelim.
1: Biz kentin güneyinde kalıyoruz. Güneyinde aşağı kalıyoruz. Kısmındayız.
0: Evet. Hangi dönemleri görüyoruz hocam burada?
1: Burası öncelikle henüz kuleme tarihlenen ikinci bir cimnazyum olabilir. Fakat dediğim gibi henüz kesin değil. Sonrasında üzerine Roma döneminde ve Bizans döneminde konutlar yerleştirilmiş.
0: Böyle bir ilerleyelim mi hocam? Tabii orada ki. Da size bir şey sormak istiyorum. Şimdi böyle ara duvarları İçine girebiliyoruz değil mi?
1: Tabii ki.
0: Böyle aradaki taşları hangi şeye ait olduğu, döneme ait olduğu, hangi katmana ait olduğu belirli.
1: Burası şu an erken Bizans dönemi.
0: Evet.
1: Tarihleniyor. Zaten duvarların arasında işte kiremitler, düzensiz taşlar. Şurada mesela görüyorsunuz arada bir kesme taş var.
0: Kabartma.
1: O, kabartma var, triglif diyoruz ona. O başka bir yapıdan alınıp Bizans döneminde bu duvarın içine Devşirme taş olarak. Kullanılmış. Bir taş. Bizans döneminde böyle
0: peki,
1: zaten.
0: Peki cimnazyum olduğunu farz edelim.
1: Hı hı.
0: Şu aradaki duvarlar o zaman tamamıyla kalkmış olması gerekiyor değil mi?
1: Bu duvar, şu duvar daha sonra yapılmış konutun duvarları. Hı. Şurada gördüğünüz duvarlar alttaki yapıya, yani cimnazyum olabilecek yapıya ait duvarlar.
0: Şimdi buradan 3'e geçebiliriz. 3'te sanki böyle bir kanal var değil mi?
1: Evet.
0: Yol olabilir mi bu?
1: Burada bu sene kazıldı burası da. Bu gördüğünüz gibi burası taşlık bir alandı geçen yıl çalışmamızda.
0: Evet.
1: Bu sene kazdık ve buradan sıvı depolama kapları çıktı.
0: Sıvı depolama?
1: Depolama alanı olabilir.
0: Anladım.
1: Diyeceğiz bugün.
0: Mozaiği burada mı bulmayı yapıyorsunuz?
1: Şöyle bir şey.
0: Hesaplıyorsunuz.
1: Yan tarafta bir mozaik var, onu anlatacağım az sonra size.
0: Evet.
1: Yakın bir yerde ama onun devamı olabilecek bir mozaik olamaz. Yani farklı bir mozaik olabilir.
0: Taban mozaiği değil mi bu?
1: Taban mozaiği, onu nereden anladık? Dünkü eleme sonuçlarında toprağı eliyoruz biliyorsunuz. Mozaik parçaları, sıva parçaları gelmeye başladı. Küçük taşlar.
0: Evet.
1: Mermer, kireç taşından oluşan. Bunun sonucunda gelebilme ihtimali olduğunu düşünüyoruz ama çıkmayabilir. Yani şu an gördüğünüz gibi çok belirgin bir şey yok. Burada bir devrim sütun parçası var.
0: Evet. Burayı böyle çok korunaklı yapmışsınız. Evet. Etrafı dikenli tellerle. Muşambanın üzerine bir plaka örtmüşsünüz. Hiçbir şekilde oradan görüntü alamıyoruz.
1: Alamıyorsunuz.
0: Orada ne var? Bunu yapma amacınız nedir?
1: Orada geçen yılki çalışmalarımızda M.Ö. 3. yüzyılda tarihlenen Helenistik dönemi, yani aşağıdaki yapının zemini olabilecek çok güzel bir mozaik çıktı.
0: Evet. Biz bunu görebileceğiz mi?
1: Sizin arşivimizde
0: var ya da Asos'un kazı sayfasında internet.
1: Sayfamızda da görebilirsiniz. Oradan güncel olarak paylaşıyoruz çalışmalarımızı.
0: Tamam.
1: Arşivden de fotoğraf alabilirsiniz.
0: O ne kadar?

0: Kapalı kalacak.
1: O şu an için kapalı. Bu alanda biraz daha biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kuzeye doğru devam eden bir mozaik o.
0: Evet.
1: Hocamız devamını açmaya karar verdiği anda onu açıp devamını kazacağız. Tabii buradan başlayacağız. Onun içinde bir de onun koruyucu kumları var.
0: Ha, koruyucu kumlar da var. Merak ettiğim için soruyorum. Toprak her zaman daha iyi saklar değil mi?
1: Evet, açtığımız zaman tabii ki bütün yağmura, rüzgara, kara her şeyi açık bırakıyoruz.
0: Ve tabiata maruz kalıyor.
1: Bozulmasına sebep oluyor.
0: O zaman şimdi şöyle yapalım. Geldiğimiz yerden çıkalım, bir de yapının dış cephesine bakalım.

0: açmasını yaptığınız büyük yapının dışına çıktık. Andezit taşlardan döşeli bir yol var.
1: Evet, aynı şekilde yapının dış duvarlarını da görüyoruz. Yine evet, andezit kesme bloklardan oluşan. Yani bu bizim ana yapımız.
0: Ana yapımız.
1: Evet. Üzerine daha sonra başka konutlar yapılmış daha geç dönemlerde.
0: Bir de mozaiklerle ilgili çok önemli bir şey söyleyecektiniz bize.
1: Evet, mozaiğimiz bizim geçen yıl bulduğumuz mozaiğimiz M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen ama günümüze kadar en iyi korunmuş mozaik.
0: Troas bölgesinde mi? Yoksa bütün Batı Anadolu'da mı? O tarih içindeki mi?
1: O tarih içindeki. Yani M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenip koruna gelmiş. En koruna gelmiş mozaik. Bizim için en güzeli bir mozaiğimiz var.
0: Evet, bir de siz bulduğunuz için herhalde, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, ben buradayken benim açma sınırlarımda çıktı. Sonra okul açılınca ben okuluma döndüğümde o arkadaşım devam etti.
0: Harika. Peki, yani gerçekten çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok bilgilendik. Bizi misafir ettiniz.
1: İnşallah daha sonra ilerleyen zamanlarda yine görüşürüz, birlikte oluruz yeni yapılarımızla.
0: Siz açın, biz mutlaka geliriz.
1: Biz açmaya devam edeceğiz, sizi de bekleriz.
0: Teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: proleteryum. Yani kent meclisi.
1: Evet.
0: İşte bütün önemli kararların alındığı, yönetim kademesinin tartıştığı yer. O kurulduğu dönemde de sadece batıdan giriliyormuş. Çünkü batı buradan Agora'ya açılıyormuş. Yine hocanın yazmış olduğu kitapta, Nurettin Aslan'ın yani Gazi Başkanı'nın 18 Mart Üniversitesi Profesör Doktor Nurettin Aslan'ın yazmış olduğu kitapta 1, 2, 3 cephesi de kapalı. Bir tek evet. Önü açık. İçeride 4 sütun var. Sütunlar çatıyı taşıyabilecek ağırlıkta olan sütunlar ama bir tanesi yok. Şu anda içeride 1, 2, 3 sütun var. Bir tanesi devrilmiş olarak yatıyor. İçeride demir bir kararların konuşulduğu yerler ve içerideki meclis üyelerinin de ahşaplara oturduğu düşünülüyor.
1: Burası biraz diğerlerine göre farklı.
0: Bana küçük gibi geldi.
1: Hem küçük hem de bir basamak sistemi yok burada.
0: Yok evet, sadece şuradan düz giriyorsunuz.
1: Galiba yine işte kayıtlarda belirtildiğine göre tahta sıralar konuluyormuş ahşap. Buraya. Ve o ahşap sıralarda herhalde bir demirin üzerine evet. Oturtuluyor filan. Yani bir portatif türbün görüntüsünde bir şey. Bazı duvarlarda da...
0: Heykel kaideleri var.
1: Heykel kaideleri değil. O şeylerin, sıraların oturtulduğu
0: demirlerin
1: izleri işte bir iki tanesinde görülüyor.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz. Yine ana kayaya oyularak yapılmış. Andezit taş kullanılmış.
1: Evet, yerde zaten bir... Evet, doğal bir kaya üzerine kurulmuş bir yer. Şimdi burada bir takım böyle manasız detaylar var. Mesela şu köşede çirkin görünümlü bir duvar var.
0: Sanki
1: köşeden
0: onun üstünde
1: çıkmış.
0: Bir şey varmış gibi değil mi?
1: Evet, o duvar dört tarafa da yapılmış.
0: Sonradan yapılmış ama o eklek
1: bir şey. Bizans döneminde eklenmiş onlar. Çatıyı taşıyabilmesi için böyle işte çok hani...
0: Uyduruk.
1: Kötü müteahhit işi evet. Bir şey yapmışlar, destek yapmışlar. Diğer taraftan senin söylediğin heykeller var.
0: Evet, heykel kaidelerinin altında.
1: Bazı kaideleri görüyoruz. Onlara hani altında yazılar var.
0: Evet.
1: Bakarız ama... Çok fazla işte
0: kentin doğusunda.
1: Hani manzaranın dışında evet. Çok fazla konuşacak da bir şey yok
0: önünden
1: aslında.
0: Önünden şöyle bir yol iniyor. Herhalde antik limana inen bir yol var.
1: Hem antik limana inen yol var. Onu iyi söyledin.

0: şuradan merdivenden gelen bir şey.
1: Yukarıdan
0: bir
1: gelen
0: yol. Evet.
1: Bir yol.
0: Merdivenle insanlar oradan iniyorlar. Brutalyon'un önünden geçiyorlar. Ve bu yolu işte limana bağlayan bir şey yapıyor.
1: Evet.
0: Bağlantı kuruyor yani.
1: Fazla da bir veri yok yani.
0: Etrafında çok fazla yapılaşma olmuş Bizans'a doğru.
1: Evet.
0: Hatta
1: zaten bunun hemen yan tarafı.
0: Diğer tarafta konutları görüyoruz. Konutlar,
1: evet,
0: temeller
1: Bizans'ın yerleşkesini
0: açık.
1: Görüyoruz.
2: Behram Kale'ye gömerim ümitlerimi, hayallerimi, nefesimi. Bedenimle birlikte, batan güneşin peşinde tüm hayallerimi başka bir antik kente doğru yönlendiririm. Assos'a veda ederim.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'daya hoş geldiniz. Ve 4 yeni yarışmacımız var burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizleri hemen kısaca tanıyalım. Mehmet Bey merhaba.
2: Merhabalar. Ben Mehmet Kardaş. 29 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Burada aile hekimliği yapıyorum. Yarışmanıza katılmak istedim.
0: Doktorsunuz.
2: Evet.
0: Ne güzel. İpek Hanım.
3: Merhabalar. Ben İpek Çevik. 21 yaşındayım. Üniversite okuyorum. Aynı zamanda tenis hocalığı yapıyorum. Eski tenisçiyim, milli tenisçiyim.
0: Eski milli tenisçisiniz.
4: Evet. Saçlar böyle doğuştan.
0: Doğuştan. Hep böyle
4: soran
0: miydi?
4: Soran oluyor çünkü böyle yaptırdın mı falan diye de.
0: Hep böyleydi.
4: Evet, hep böyleydi.
0: İlginç bir tarz.
4: Teşekkür ederim.
0: Ve Meltem Hanım.
5: Meltem Yurtçakay. Ben de 93 doğumluyum, Eskişehirliyim. 3,5 yıldır özel bir hava yolu şirketinde kabin memurluğu yapıyorum. 1 yıldır da evliyim. Böyle.
0: 1 yıldır da evlisiniz.
5: Evet.
0: Ne güzel. Hayırlı olsun diyelim. Mutluluklar diliyoruz. İlerleyen dakikalarda yarışmayla beraber sizleri biraz daha fazla tanıma fırsatımız olacak. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. 4'er soru olmak üzere. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etaba geldiğimizde akıl oyun etabı. Burada ise her bir sorunun değeri 3000 puan olacak. Eğer bir kişi bilirse doğru cevabı, o zaman çarpı 2 puana sahip olacak. En fazla puan alan yarışmacımız da finalde 5000 lira para ödülü için yarışacağız. 20 saniyede süreniz var. Bana bir sorunuz var mı?
2: Yok, teşekkürler.
5: Teşekkür ederim.
0: O halde başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: Cevap soru da başlıyor. Yeni haftanın ilk sorusu geliyor. Önce konu başlığına gidelim.

1998'de serinin ikincisi, 2004'te üçüncüsü vizyona girdi. 1994 yılında vizyona giren animasyon filmin yeni bir versiyonu olarak 3D animasyon tekniğiyle tekrar çekildi ve vizyona girdi. Yeni nesil çocuklar da Yavru Aslan Simba'nın maceralarını 3D animasyon tekniğiyle izlemiş oldular. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bu animasyon film serisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Buyurun cevaplarınız lütfen. Mehmet Bey.
1: Aslan Kral.
2: Buz devri.
0: İpek Hanım.
2: Ya ben Aslan Kral olduğunu düşündüm ama neden onu yazdım bilmiyorum.
0: Neden yazdınız onu?
2: Herhalde izlediğimiz animasyondan dolayı.
0: Yani. Animasyon film deyince aklınıza buz devri mi geldi?
2: Evet.
0: Ulaş Bey.
1: Aslan Kral.
3: Ben yaklaşmışım. Ormanlar kralı dedim ben de.
0: Ormanların kralı aslan olur ama... acaba filmin adı Ormanlar Kralı mı?
3: Değil galiba.
0: Evet. Ben doğrusunu söylemek gerekirse 4'te 4 bekliyordum ama... bakalım puanlar kime gidiyor? Cevabı görelim. Aslan Kral olacaktı. Şimdi tabii 1994'e götürdük belki ama 2019'da bu filmin az önce belirttiğim gibi 3 boyutlusu ve aynı zamanda IMAX olanı vizyona girdi ki dünyada şu anda animasyon filmleri içerisinde 1 milyar 650 milyon dolarlık hasılatıyla rekor kırmış ve birinci sırada olan bir filmden bahsediyoruz. O yüzden hani ta 94'lerde yayına girdi demeniz bir mazeret olmayacaktı. İki doğru cevabı gördük ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Değerli taşlar konu başlığımız. İstiridyen içinde oluşan değerli bir madde, istiridye kapakçıklarının arasına kum girmesiyle oluşumu başlar. İstiridye kumu yabancı bir madde olarak algılar ve atmaya çalışır. Ondan kendini korumak için de sert, katı, güçlü ve parlak yapıdaki sedef mineraliyle sarmaya başlar. Zamanla bu yabancı madde parlak ve sert bir taşa dönüşür. Bu durum yaklaşık 3 yıl sürer, bu süre 7 yıla kadar da uzayabilir. Sonuçta ışığı hem içine çekip hem de yansıtan bu değerli madde ortaya çıkar. Rengi siyah olanlarla yüzeyi lekesiz ve pürüzsüz olanlar daha değerlidir. Sorumuz gelsin. İstiridyenin içinde oluşan değerli maddenin adı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Onun bir tatlı su olanı var, bir de tuzlu su olanı var. En değerlisi tuzlu su olanı. Yani tuzlu suda olan. Çünkü daha büyüktür ve daha parlaktır. Acaba bildi mi yarışmacılarımız? Buyurun cevaplar lütfen. Mehmet Bey.
1: İnce.
0: Bir de isteği de
1: çizmeye kapalı. Çalıştım ama.
0: Yo, olmuş olmuş. Olmuş. Hatta İpek Hanım da denemiş.
2: İnci diyorum.
0: İnci diyorsunuz.
1: İnci.
0: Ulaş Bey'den de aynı cevabı gördük.
3: İnce.
0: Takılarla aramız nasıl İpek Hanım?
2: İyi, güzel, severim. Takarım.
0: Var mı inci?
2: İnci kolyem vardı, takmadım.
0: Gerçek mi?
2: Sanırım gerçek, annemin. Gerçek herhalde.
0: Anneden kalmaysa eğer gerçektir büyük ihtimalle. Sizin nasıl Meltem
3: Hanım? Benim iyi ama henüz bir inci şeyim yok.
0: Sahtesiyle gerçeğini nasıl ayırabileceğinizi biliyor musunuz?
3: Bilmiyorum, o kadar şey, bir net bir bilgi.
2: Israrak olabilir belki.
0: Efendim?
2: Israrak olabilir belki.
0: Israrak. Yok, o söz yok.
1: Porselen
0: tutacaksınız ateşe. Yani tabii bir maşayla tutacaksınız. Eğer en ufak bir zarar görmüyorsa gerçektir. Ha. Aksi takdirde zaten erimeye başlar. 4 tane inci var. Pırıl pırıl parlıyor yarışmacılarımız. Bakalım doğru cevap ne? Doğru cevap.

Biraz spor diyoruz şimdi. Kasları güçlendirmek, esnekliği arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz sistemidir. 20. yüzyıl ortalarında kendi sağlığını düzeltmek için bu yöntemi geliştiren bir Alman araştırmacının adını taşır. Minder üzerinde ya da özel olarak tasarlanmış aletlerle yapılır. Vücudun her bölümünü çalıştırmaya yöneliktir. Egzersizlerinin temel amacı zihin-beden bütünlüğünü sağlamaktır. Özellikle kadınlar tarafından tercih edilmektedir. Sorumuz gelsin. Minder üzerinde ya da özel aletlerle yapılan egzersiz sisteminin adı nedir? Süreniz başladı.

0: İçinde yoga var, kayak var, dans var. Vücut geliştirme var, aletlerle çalışma var. Her birini içinde barındırıyor. Acaba doğru cevap ne? Buyurun lütfen.
1: Ben pilates diye düşündüm ama doğru mu bilmiyorum.
0: İpek Hanım.
2: Ben yoga dedim. Zihinsel dediğiniz için yogayı düşünmüştüm.
3: Ben isimden gittiği için pilates olacağını düşündüm.
0: İsimden gittiği için?
3: Evet.
0: Alman araştırmacı deyince mi?
3: Yok hayır. Kendi ismini verdiği bir spor demiştiniz. Evet Alman.
0: Oradan evet. Alman bir araştırmacı
3: nereli
0: olarak.
3: Nereli olduğunu bilmiyorum açıkçası.
0: Peki. Ve
2: Meltem... Ben de yoga dedim. Daha çok kadınlar yapar dediğiniz için aklım direkt yogaya gitti.
0: İki yoga, iki pilates. Doğru cevabı görelim o halde. Doğru cevap pilates olacaktı. Az önce bahsetmiş olduğum o Alman araştırmacı da pilates. Çocukken rahatsızlığı, kasla ilgili, kemiklerle ilgili ve aynı zamanda astımla ilgili rahatsızlığı var. İlk etapta eşiyle beraber ofis açıyorlar. İşin ilginç tarafı, sadece erkekler gidiyor. Daha sonra kadınlar gitmeye başlıyor. Günümüzde ise kadınlar daha fazla tercih ediyor ama erkeklerin de pilates yapabileceğini buradan da iletmiş olalım. Ve ilk etabında son sorusuna geçelim. İşte konu başlığımız.

Bakalım hangi hastalıkla ilgili detaylar aktaracağım. Bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bağırsaklardaki besin emilimini sağlayan bazı yapıların bozulmasına sebep olur. Bu nedenle yiyeceklerdeki besinin emilmesi engellenir ve ince bağırsakta hasarlar oluşur. Bu rahatsızlığı yaşayan kişiler arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten proteinine karşı tahammülsüz olur. Gluten içeren yiyecekler yediklerinde onların bağışıklık sistemleri bunu ince bağırsaklara zarar vererek yanıtlar. Hastalar bu nedenle glutensiz özel ürünleri tüketmektedir. Sorumuz gelsin. Hastaların glutenli yiyecekleri tüketemediği sindirim sistemi rahatsızlığının adı nedir? Süreniz başladı. Doktor Bey hemen aldık. Yazmaya başladı.

0: Bayağı da uzun yazdı.
1: Bir şey çizdim aslında yazmadım. Ha,
0: çizdiniz. Evet. Peki cevaplarınız lütfen.
1: Çöl yak. Bey, bir de size bir başak çizmeye çalıştım şöyle.
0: Çöl yak cevabı veriyor. İpek Hanım.
2: Ben siroz dedim.
0: Sirozla ilgili iş bilginiz var mı?
2: Evet, bu olmadığını biliyorum. Boş kalmasın diye yazdım.
0: Aklınıza o mu geldi?
2: Evet.
0: Ulaş Bey.

0: sahip bir yakınım vardı ama adını hatırlayamadım.
1: Ve benim de aynı şekilde yakın bir arkadaşım var aslında ama gelmedi aklıma.
2: Siz de o yüzden
1: boş kalmasın diye
2: bülten yazdınız.
1: Ne yapayım?
2: Evet. İyi olmuş. Cevaba gidelim o halde. Çölyak doğru cevap olacaktı. Mehmet Bey tek başına doğru cevabı bildi. Ve ilk etabın bu 1000 puan değerindeki son sorusuydu. Tek başınıza bildiğiniz için bir doktor olarak 2000 puanı da haneye yazdırdınız.
3: Teşekkür ederim.
2: Ve puan durumuyla bakalım neler olmuş. Mehmet Bey 3250 puanda. Ulaş Bey 1250 puanda. Ve iki hanımefendi yarışmacımız İpek Hanım ve Meltem Hanım. Şu anda ilk etapta 250 puan toplayabildiniz. İkinci etaba geçiyoruz. Adı?
1: Dikkat
2: etabı. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Cevap soruda, cevap soruda. Dikkat etabındayız. Cevap sorunun içinde yer alacak artık. Ve işte yeni sorumuzun konu başlığı.

Dünyanın en garip ama çok fazla özelliklerine sahip olan bir kuşuyla devam ediyoruz. Baykuşun dünyada 220 türü vardır. Boyunlarını her iki yöne doğru 135 derece döndürerek toplam 270 derecelik bir görü sağlarlar. Genellikle kuşların boyun bölgesinde 7 omur bulunmaktadır. Baykuşlar ise 14 omura sahiptir. Baykuşların kulak şekilleri türlerine göre farklılık gösterir. Dünyadaki en küçük baykuş 12-15 santim boyunda ve sadece 42 gram ağırlığındaki elf baykuşudur. En büyük Kuzey Amerika baykuşu 82 santim uzunluğa kadar ulaşabilen büyük gri baykuştur. Hayvanlar arasında en iyi gece görüşüne sahip olan canlıdır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre baykuşların boyun bölgesinde kaç omur bulunur? Süreniz başladı.

0: İpek Hanım 4 saniyeniz kaldı. Süre bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: 7.
0: 7 cevabı geldi Mehmet Bey'den İpek Hanım.
2: 7.
1: 14.
0: Ulaş Bey 14 diyor.
2: 14.
0: Ve Meltem Hanım da 14 diyor. 2 tane 7, 2 tane 14 var. Mehmet Bey bir şey söyleyecek.
1: Aynen. Ben eminim aslında. Dinledim çünkü insanlarda da 7 omur var boyun bölgesinde. Aynı insanlarla.
0: İnsanlarla aynı.
1: Aynen.
0: Peki insanlar baykuş gibi kafayı buradan bu tarafa doğru böyle döndürebiliyor mu?
1: Maalesef.
0: Döndüremiyorlar. Nasıl olacak peki o zaman insanlarla aynı sayıya sahipse omur olarak?
1: Ya hareket açısı farklı. 14 dedikleri de toplam omur sayısıydı baykuşların.
0: Toplam.
1: Evet.
0: Peki ben ne dedim acaba? Gidelim mi doğru cevaba? Cevap soruda. Genellikle kuşların boyun bölgesinde 7 omur bulunmaktadır. Baykuşlar ise 14 omura sahiptir. Cevap soruda. Doğru cevap 14 olacaktı ve böylelikle Ulaş Bey ile Meltem Hanım'a puanları veriyoruz. Var mı sorunuz Mehmet Bey?
1: Yanlış anlamışım getirdiğini.
0: Yanlış anlamışım. Peki yeni soruya gidiyoruz o halde.

Çakralar. Bakalım neler var içinde. Bedenimizde enerji akışını dengeleyen 7 ana çakra bulunur. Kök çakra, 1. ve

en yoğun enerjili çakra. Kuyruk sokumunda bulunur. Varoluşun temelini, güvenliği, aidiyet duygusunu temsil eder. Sakral çakra. Göbek deliğinin iki parmak altında yer alır. Haz duygusunu, yaratıcılığı ve hayal gücünü temsil eder. Solar plexus çakra. Göbek deliğinin üç parmak üzerindedir. Cesaret, güç, dayanıklılık, özsaygı, empati ve iradeyi temsil eder. Kalp çakrası. Göğüs kafesinin tam ortasında yer alır. Huzurun, aşkın ve sevginin temsilcisidir. Boğaz çakrası. Boğaz bölgesinde bulunur, sağlıklı iletişimi ve dürüstlüğü ifade eder. Alın çakrası. Alnın gerisinde, iki kaşın ortasında, burun kökündedir. Karar almayı temsil eder. Taç çakra. Başın tepe noktasında bulunur. Gerçek yaşam amacını, anda kalabilmeyi ve bilinçli farkındalığı ifade eder. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre yaratıcılığı ve hayal gücünü temsil eden hangi çakradır? Süreniz başladı.

0: Son saniyelerde yarışmacılarımız yazdı ve bakalım neler yazmışlar. Buyurun lütfen.
1: Emin değilim ama Sakral Çakra diye hatırlıyorum.
0: Sakral Çakra geldi. İpek Hanım.
2: Ben Solar Hasulius diye duydum sizden.
0: Hatta yazarken yazdınız, okurken de bayağı bir zorlandınız, bakmak zorunda kaldınız.
2: Evet.
0: Ulaş Bey.
3: Benim kafam kendini boşa attı da ismini unuttum ya.
0: Her şey gitti mi bir anda?
3: Gitti gerçekten.
0: Konu başlığımız neydi, hatırlıyor musunuz?
3: Evet, çakralar.
0: Çakra, onu hatırlıyorsunuz. Meltem Hanım.
4: Ben de sakral dedim ama ben de emin değilim çok.
3: Kimse bilemedi.
0: Peki emin olmanız için o halde ben ne demişim? Bir bakalım mı? Sakral çakra, göbek deliğinin iki parmak altında yer alır. Haz duygusunu, yaratıcılığı ve hayal gücünü temsil eder. Cevap soruda. Sakral çakra iki yarışmacımıza puanlar gidiyor demek. Mehmet Bey ve Meltem Hanım. İlginiz var mıdır?
4: Çakralar ama yok.
0: Mehmet Bey, bilimsel olarak gözlemlenemeyen ve kanıtlanamayan aslında bilimin içerisinde yer almaz ki çakra da öyle bir durum söz konusu. Ne diyorsunuz bu işe?
1: Ben de çok bilgi sahibi değilim ama ben şey yapıyorum, ilgi duyuyorum. Biyolojik enerji türlerine falan inanıyorum ve faydalı olduğunu düşünüyorum ben de.
0: Yoga aslında çakra açmak için bayağı bir faydalıymış. Aynen. Öyle diyorlar İpek Hanım.
2: Daha önce yoga yapmadım.

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
2: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
1: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
2: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
1: Oğlum, merak etme baba.
3: Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
1: Tamam baba.
4: Davulun Battal Gazi geliyor!
5: Davulun Battal Gazi geliyor. Bugün 16.15'te TV4'te.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Hele bir gez dolaş, güzelce bir eğlen solukla. Sonra anlatırız derdimizi.
1: Senin müşilin varken ben eğlenemem ki ağa.
2: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır.
3: Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan!
1: Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım.
4: Bastı çatın!
1: Hepsini dem koydum kardeş.
3: Beğendinse kendin iç!
5: Yeter be! Ulaşır be!
6: Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş.
1: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim.
2: Özür dilerim, hatırlayamadım.
7: Sen hayatımıza girince bana da babama da güven geldi.
0: Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
7: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.
1: Toplantı olacak.
7: Peki ama kim gidecek?
3: Cumalioğlu.
1: İyi tanıdın Kaya Efendi.
8: Ben topraktan bir canım. Bugün 18'de TV 4'te.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Peki, yeni sorumuza geçiyoruz o halde. Safranbolu, buradan selam ve sevgilerimizi de iletelim o güzel yere. Safranbolu, Karabük ilinin en büyük ve gelişmiş ilçesidir. Klasik Osmanlı kent mimarisini yansıtan tarihi evleriyle ünlüdür. Safranbolu ismini bölgede yetişen ve nadir bir bitki olan safrandan alır. Şehir tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanır. Kent birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Safranbolu, Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Muhittin Mesut Şah tarafından 1196'da ele geçirilip Türklerin egemenliğine girmiştir. Selçukluların idaresindeyken şehrin adı Zalifre oldu. Daha sonra sırasıyla Çobanoğulları

ve Candaroğulları beyliklerinin egemenliğinde kaldı. 1423'te ise Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. Sorumuz gelsin. Safranbolu hangi sultan döneminde Selçuklu egemenliğine girmiştir? Süreniz başladı.

0: O Safranbolu evlerinde harcına dönemde, o Osmanlı döneminde yumurta akı koyarlarmış ve depreme de o kadar dayanıklı ki en ufak bir sıkıntı yaşamazmış Safranbolu evleri. Bakalım hangi yarışmacımız daha dikkatli dinledi beni? Buyurun cevaplar lütfen. Mehmet Bey.
1: Muhittin Mesut Şah diye aklımda kaldı.
0: İpek Hanım.
2: Ben ikinci Kılıçdaroğlu'nun oğlu dediniz. Ben o yüzden bunu yazmak istedim ama emin değilim.
0: Ulaş Bey.
1: Ben komple salladım boş kalmasın diye.
0: Üçüncü Abdülaziz dediniz. Ve Meltem Hanım?
3: Ya ben de unuttum duydum. Mahmut gibi bir şey duymuştum. Sanki öyle ikinci Mahmut, Zühren Şah gibi bir şey yazdım.
0: Evet. Boş kalmasın diye güzel isimler uydurduğunuzu buradan görebiliyorum aslında.
1: Yanlış.
0: Acaba ben ne demişim? Gidelim mi doğru cevaba?
4: Cevap soruda.
0: Safranbolu, Selçuklu Sultanı, 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Muhittin Mesut Şah tarafından 1196'da ele geçirilip Türklerin egemenliğine girmiştir.
4: Cevap soruda.
0: Muhittin Mesut Şah cevabı. Böylelikle Mehmet Bey yine tek başına doğru cevabı bildi. Alkışlıyoruz kendisini. 8250 oldu. Artı 4000 daha koyduk oraya.
1: Evet.
0: Mehmet Bey. Uzak ara lider durumdasınız şu anda.
1: Şu an mutluyum.
0: Siz nerelisiniz?
1: Ben Diyarbakırlıyım.
0: Aa ne güzel. Aynen. Diyarbakır neresinden?
1: Merkezinde oturuyoruz. Ben de şey söyleyecektim. Diyarbakır'da surlarımız var biliyorsunuz. Onların da harcında yine yumurta akı kullanılmış zamanında. Bu yüzden de yıllardır ayakta duruyorlar.
0: Evet, Diyarbakır'a buradan selam. Ben de 3 sene yaşadım Diyarbakır'da.
1: Ne güzel.
0: Çermik'te yaşadım.
1: Aa ne güzel.
0: Ama onun dışında tabii akrabalarımız da Diyarbakır'da yıllarca orada da orlular. Hala olanlar da var. Sürekli gittiğim bir yerdir. Çok da severim. Çok güzel bir yerdir Diyarbakır.
1: Teşekkür ederiz.
0: Meltem Hanım.
3: Efendim.
0: Siz nerelisiniz?
3: Eskişehirliyim ben de.
0: Eskişehirlisiniz. Ne güzel. Tüm yarışmacılarımızla ortak bir yönümüz var aslında. Ben de Eskişehir'de 4 yıl kaldım. Şimdi ikinci etabın son sorusuna geçiyoruz artık. 8. sorumuz, konu başlığımız geliyor.

Celsus Kütüphanesi'ne götüreceğim şimdi sizleri. Dünya mirası olarak korunan Efes Antik Kenti'nin en önemli yapılarından biri Celsus Kütüphanesi'dir. Milattan sonra 110-135 yıllar arasında Küçük Asya valisi Celsus onuruna oğlu tarafından yaptırılmıştır. Antik dünyanın kütüphaneleri büyüklüklerine göre ilk İskenderiye, sonrasında Bergama, ardından Celsus Kütüphanesi olarak sıralanır. İki katlı olarak inşa edilen yapının dış cephesi 17 metre yükseklikte ve 21 metre genişlikte mermerdendir. Kütüphanede yaklaşık 9500 ila 12000 arasında kitap rulosu olduğu tahmin edilmektedir. Kütüphanenin cephesini süsleyen heykeller 4 erdemi temsil eder. Bilgelik, cesaret, kader ve bilim. Sorumuz gelsin. Antik dünyanın en büyük kütüphanesi hangisidir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye İpek Hanım. İpek Hanım, İpek Hanım.
1: Ya
0: İpek
1: ya.
0: Hanım, 20 saniye yetmiyor herhalde İpek Hanım. Buyurun cevaplar lütfen.
1: Ne adı ya?
2: İskenderiye.
0: İpek Hanım.
1: Ben Küçük Asya yazacaktım. Sonra Belgama yazmak istedim.
0: Küçük Asya yazacaktınız.
1: Evet, sonra Belgama yazmak istedim.
0: Ben hiç Küçük Asya dedim mi?
1: Küçük bir şey dediniz de. Söyle. Acaba küçüğü şey var ama... dediniz? İşte o yüzden Belgama yazdım.
2: Vali ismiydi sanki.
0: Ulaş Bey.
3: İskenderiye.
4: Ben de İskenderiye dedim.
1: Ben bilmiyorum ya. Allah'ım.
0: Üç tane İskenderiye var. Bir de Küçük Belgama var.
1: Evet.
0: Kendi yazdığı cevabı gülen bir yarışmacımız da var aynı zamanda. İpek Hanım, hep böyle güler yüzü müsünüz?
1: Çoğunlukla, evet.
0: Çoğunlukla. Acaba ben ne demişim? Antik dünyanın kütüphaneleri büyüklüklerine göre ilk İskenderiye, sonrasında Bergama, ardından Selsus Kütüphanesi olarak sıralanır. İskenderiye olacaktı en büyük kütüphane ki yıkılmış, daha sonra onun yerine yenisi yapılmış. Şu anda aşağı yukarı 400 bin, 500 bin kitap olduğu belirtiliyor ama 8 milyonluk kitap alabilecek raflar var yeni kütüphanede. Artık 4 soru kaldı yalnız, hatırlatayım.
1: Evet.
0: Fakat 4 soru deyip de az diye düşünmeyin. Evet. Artık çünkü puanlar artacak ama ikinci etabı bitirdik. Puan durumunu bir hatırlatayım. Mehmet Bey 8950 puanla lider durumda şu anda. Ulaş Bey ve Meltem Hanım 2950 puandasınız. İpek Hanım'ın kaç puanı var?
1: 250.
0: 250. Üçüncü etaba geçiyoruz şimdi. Artık akıl oyun etabındayız. Cevap soruda, cevap soruda. Üçüncü etap. Akıl oyun etabı, her bir sorunun değeri artık 3000 puan oldu. İpek Hanım, sizin gibi bir yarışmacımız vardı. İki etabı 250 puanla geçti. Üçüncü etaptaki performansıyla finale çıktı. O yüzden yarışmaya tutunmaya devam.
1: Yok, bırakmıyorum zaten.
0: Bırakmıyorsunuz. Yani, evet. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Şöyle bir denizleri açılalım bakalım. Nusrat Mayın Gemisi Almanya'da özel bir mayın dökme gemisi olarak inşa edildi. 3 Eylül 1914'te Çanakkale'ye geldi. Başta Nusrat olan adı zamanla Nusret olarak kullanılmaya başlandı. Nusrat'ın döşediği mayınlar 18 Mart 1915'te Çanakkale Harekatı'nın kaderini değiştirdi. Nusrat'ın mayınları 639 kişilik mürettebatıyla Buve, onun ardından Inflexible ve Bolva zırhlarını sulara gömdü. Bu nedenle Nusrat, dünyanın en ünlü mayın gemisi unvanını kazandı. Nusrat mayın gemisinin maketi bugün Çanakkale'de Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu Çimenlik Kalesi'nin önünde sergileniyor. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Nusrat mayın gemisinin döşediği mayınlar kaç düşman zırhlısını sulara gömmüştür? Süreniz başladı.

0: 15 saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: 3 dedim ben.
0: Mehmet Bey 3 dedi. İpek Hanım?
2: 639.
1: Maşallah.
0: 639 dediniz. Mehmet Bey niye gülüyorsunuz?
1: Çok fazla bir sayı.
2: 3 kadar az olamaz bence yani.
1: 3-4 diye
0: düşünüyorum. 3 kadar da az olamaz diyorsunuz.
2: Tabii.
0: Buna Ulaş Bey ne diyecek?
3: Ben döşediğim mayın sayısına yakın bir şey yazmaya çalıştım sanırım.
0: 18 bin mayın döşedi diye yazdınız.
3: Evet.
0: Sorumuz kaç düşman zırhısını sulara gömmüştür?
3: Farkındayım evet.
0: Kötü dediniz oldu. 18 binle siz de arttırıyorum dediniz İpek Hanım'a karşı.
3: Gelsin.
0: Meltem Hanım.
4: Ya ben de 690 gibi bir şey duydum.
2: Ay
4: ama...
2: İnşallah benimki doğrudur Allah.
1: Mürettebat sayısı.
0: Şimdi mazeret de ben bir şey duydum. Benim sesimi net duyabiliyorsunuz herhalde değil mi?
1: Evet.
0: Mehmet Bey çünkü duyabiliyor musunuz? Yani bana daha yakın gibi görünüyorsunuz ama.
1: Duyuyorum gayet net.
0: Ben ne demiştim acaba bu rakamlarla ilgili? Mehmet Bey.
1: Aslında isim saydınız orada. Birkaç isim saydınız. Oradan ben 3

0: dedim o yüzden.
1: Kaç isim saydım?
0: 3 ya da 4 isim saydınız.
1: 3 ya da 4. O yüzden siz de emin değilsiniz.
0: Evet.
1: Doğru cevabı görelim mi o halde? Doğru cevap 3 olacaktı. İşte 1 ne dedim? Bouvet. Fransız gemisi. 2 Inflexible ve Bolva. Bu zırhları sulara gömdü. İpek Hanım.
2: Çok iyi gidiyorum bence.
1: İpek Hanım'a biraz moral verelim mi arkadaşlar?
0: Yapabilirsin.
1: Mehmet Bey, alkışların çoğu da size gelsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Çünkü 14.950 puan oldu. Tek başınıza kaçıncı kez cevabı biliyorsunuz?
0: 3 herhalde.
1: 3, evet. Hı. Üçüncü kez. Ve her etapta böyle 2000, 4000, şimdi de 6000. 3 soruyla birlikte 12.000 puan geldi.
0: Evet.
1: Meltem Hanım ve Ulaş Bey, matematiksel olarak şansınızın devam ettiğini ifade edeyim bu arada. Hatırlatmış olalım. 10. sorumuza gidiyoruz şimdi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Dublörlük sinema dünyasında geziyoruz şimdi. Dublör film çekilirken özellikle tehlikeli sahnelerde bir oyuncunun yerini oynayabilecek başka oyunculara denir. 1903'te Guinness Rekorlar kitabına giren ve Büyük Tren Soygunu isimli filmde resmi olarak dublörlük yapan ilk kişi Frank Hanaway oldu. Bu filmde attan düşme sahnesinde oynadı ve en ufak bir yara almadı. 1908 yılında The Count of Monte Cristo filminde geçmişte yapılan en tehlikeli ilk hareket yüksek bir kayalıktan şelalenin içine atlamak oldu. Bu hareketi gerçekleştiren kişi bir akrobat ve sirk artistiydi. Yaptığı tehlikeli atlayış onun ilk ve son işi oldu. İlk kez 1915'te Helen Gibson hareket halindeki bir treni atlayarak kadınların da bu işi yapabileceğini gösterdi. 1924 yılında Harry Arias Probos dublörlüğün çeşitlerini icat etti. Sorumuz gelsin. İlk kez dublör kullanılan film kaç yıl önce çekilmiştir? Süreniz başladı.

0: Son saniyeyi tükettik ve süremiz bitti. Cevaplarınızı göreyim lütfen. İpek Hanım hala hesaplamaya çalışıyor şu anda bir şeyleri ama.
1: Sağlama yapıyor şu an.
0: Çıkarmayı doğru yapabildim mi acaba diye bakıyor. Biz de bir görsek mi İpek Hanım?
2: Doğru herhalde.
0: Kaç çıktı Mehmet Bey?
1: 118.
0: 118 çıktı İpek Hanım.
2: 118.
0: 2021'den 1900 çıkardınız. Uzun uzun bakmanızın sebebi acaba doğru çıkarabilmiş
2: evet
0: miyim?
2: Evet ya herhalde. Yanlış çıkar tabii.
0: Ulaş Bey?
3: Evet 118.
0: 118. Meltem Hanım?
4: 118. Benim Meltem çıkartmam Hanım. Yanlış.
0: Efendim?
4: Ben onu sonra kafamdan çıkarttım. Burada yanlış yapmışım sonra orada kafamdan.
0: Son nerede yanlış yapmışsınız?
4: Şurada sen... Aa ya orada da 118 yapmışım. Evet.
0: Heyecandan mı?
4: Evet.
0: İki tarafta da 118 aynen. Yazıyor da.
4: Evet.
0: Birinci biri anladım da ikinci birazcık...
4: Altında şeyi var şöyle çizgisi var.
0: Çizgisi var. Şöyle ha 118'in altını çizdiniz siz.
4: Şöyle.
0: Peki. Dört tane aynı cevabı görüyoruz. Doğru cevap ne? 118 olacaktı doğru cevap ve böylelikle dört yarışmacımız da puanları aldı. İpek Hanım, uzun bir sürenin ardından ışık yeşile döndü. Artık geçebilirsiniz herhalde.
2: Umarım, geçerim.
0: Final öncesi şu anda son iki sorumuz kaldı. 11 ve 12. 11. Evet. Sorumuzun konu başlığına gidiyoruz. İtalya'ya götürüyorum şimdi sizleri. Pisa Kulesi, İtalya'nın kuzeyindeki Toskana bölgesinde yer alan Pisa şehrinde bulunuyor. Yapımına 1173'te başlanan ve inşası 199 yıl süren kulenin savaş

nedeniyle tam bir yüzyıl ara verilen inşaatı ancak 1272'de tamamlanabildi. Pisa Kulesi her yıl milimetrenin 1/10'si kadar, yani 100 yılda 0.7 santim eğilmeye devam ediyor. Pisa Kulesi'nin yüksekliği 55.86 metre, kalınlığı 2.44 metre. Yaklaşık 14.500 ton ağırlığa sahip. Üst üste bindirilmiş yuvarlak 6 sütun dizisinden meydana gelen kulenin tepesine 294 basamaklı bir merdivenle çıkılıyor. En üstteki çanların bulunduğu 8. kat silindir biçimine sahiptir. Pisa Kulesi'nin 6 ana sütun dizisinden oluşan 8 katı var. 8. katında her biri bir notaya denk gelecek şekilde 7 tane çan bulunmaktadır. Her katı sütunlar üzerinde yükselen kulenin ilk katında 15, ondan sonraki 6 katında 30'ar sütun bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Pisa Kulesi 300 yıl sonra toplam kaç santimetre eğilmiş olur? Süreniz başladı.

0: 1990 yılında yıkılabilir tehlikesi nedeniyle 800 yıl sonra, tam 800 yıl ziyaretçilere açık bir kule ve 2001'e kadar kapalı, 45 santim doğrultuldu. Ve hala ama her böyle yıl sanki biraz daha eğilme oluyor. Cevaplarınız lütfen.
1: 2.1 santim.
0: 2.1 santim. İpek Hanım.
2: 0.7 demiştiniz.
0: Evet.
2: Yani... 2.1.
0: Ne yazdınız İpek Hanım? Yani, hani ben görüyorum da sizin de söylemenizi bekliyorum.
2: Yani 0.7, yani 0.7 santim, 2.1 santim yapar.
0: Yani cevabınız?
2: 2.1.
0: Noktası yok yalnız orada.
2: Ya işte böyle boşluk bırakarak nasıl 2.1 mi yapsam, boşluk mu şey yapsam. Yani 0.7'yi biliyorum 2.1 olduğunu.
0: Peki siz 21 yazdınız ama.
2: Evet, 100 doğru yılda cevap... bir dediniz. 100 yılda bir 0.7 santim eğiliyor dediniz. Ben de bu şekilde yazdım ama kabul eder misiniz ki?
1: Kabul edelim bence.
0: Mehmet Bey kabul yani, edelim diyor.
2: Bir zamanlar boşluk bırakılıyordu.
1: Bir zamanlar
0: boşluk bırakılıyordu. Değil Ulaş mi? Bey.
3: Ben 60 milimetre olarak hesapladım bir şekilde.
0: 60 milimetre olarak hesapladınız.
3: Birim yazmayı
0: 300 yıl sonra yani. 60 milimetre eğilebilir diyorsunuz. Meltem Hanım?
4: 210 santim yaptım ama bilmiyorum, emin olamadım şimdi.
0: Siz 210'u da...
4: Çok emin yapmıştım aslında ama...
0: 300 çarpı 0.7...
4: Evet.
0: 210 santim mi çıkıyor peki?
4: Evet. O çıkmıyor mu öyle?
0: Doğru cevabı gidelim o halde. Bir görelim bakalım kaç çıkıyormuş. 2.1 olacaktı. Mehmet Bey, tek başınıza yine doğru cevabı bildiniz. Alkışlıyoruz.
1: Kabul etsek olmaz mı İpek Hanım'ın da? Gönlü kalmasın.
0: Siz ama 21 yazdınız İpek Hanım. Uzun uzun düşündünüz. Sonra baktınız. Sordum. Bir daha sordum.
2: Ya evet ama 0.7 olduğunu biliyorum.
0: Bir tek 0.7'yi doğru olarak bildiniz ama işte mesela Meltem Hanım da 0.7'yi bildi.
4: Evet.
3: Ya ben 10 santimde 2 santim oynayacak bir şey mi aklıma kaydetmişim, ne yaptıysam? Heyecandan birazcık elim ayağım...
0: Serhat Bey 17.700 ile puan rekoru kırmıştı. Mehmet Bey, kendisi Diyarbakırlı evet. Ve bir doktor karşımızda. Bugün diğer yarışmacılarımız gibi o da aramıza yeni katıldı. Ve artık yeni bir rekortmen var. Mehmet Bey'i bir de rekor için alkışlıyoruz. Yarışma tarihindeki en fazla puan alan yarışmacımız oldu. Finali garantiledi. Birazdan final için onunla yarışacağız. Ama kime veda edeceğiz? O henüz matematiksel olarak belli değil. O yüzden 12. sorumuza gidiyoruz şimdi. Buradan sevgiler, kucak dolusu sevgiler Sezen Aksu'ya. Türk popunun minik serçesi Sezen Aksu'nun 400'den fazla şarkısı bulunuyor. Sanatçının 1978 yılında çıkan Kaybolan Yıllar şarkısının söz ve müziği kendisine ait. 1984'te çıkan Tükeneceğiz, bugün hala dillerden düşmeyen bir aşk şarkısı. Yine aynı yıl çıkan Geri Dön, Sezen Aksu ve Onur Tunç imzası taşıyor. 1993'te çıkan Masum Değiliz'in bestesini Sezen Aksu ve Uzay Hepar'ı birlikte yaptı. 1989'da çıkan Şinanay, sanatçının en hareketli şarkılarından biri. Şarkının sözleri ünlü şair Melih Cevdet Anday'a ait. 1991'de çıkan Hadi Bakalım'ın sözleri ise Aysel Gürel imzası taşıyor. 1995'te çıkan Rakkas, sanatçının en hareketli şarkılarından biri olarak da biliniyor. Sorumuz gelsin. Sezen Aksu, Şinanay şarkısını Geri Dön şarkısından kaç yıl sonra çıkarmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Müzikle aramız nasıl Ulaş Bey?
1: Güzel.
0: Yani sever misiniz müzik Sezen Aksu şarkılarını?
1: Sezen Aksu şarkılarını çok dinlemem ama bence tabii insan Türkiye'de yaşadığı sürece haşır neşir oluyor.
0: Haşır neşir oluyor. Siz hazır kaldırdınız cevabınızı. Sohbete madem öyle diğer cevaplarla da beraber devam edelim. Diğer yarışmacılarımızı da görmüş olalım böylelikle. Mehmet Bey?
2: 7 diyorum.
0: 7 diyorsunuz. İpek Hanım?
3: 6.
0: Ulaş Bey?
1: 4 dedim.
0: 4 dediniz.
3: 7 dedim ben de.
0: Siz de 7 dediniz. Meltem Hanım sizin nasıl Sezen Aksu şarkıları?
3: Aa, çok severim. Çok severim.
0: Hangi seleri favori şarkınız?
3: İzmir'in Kızları.
0: İzmir'in
3: evet,
0: Kızları.
3: Evet, çok hoşuma gidiyor.
0: İpek Hanım?
4: Efendim?
0: Sizin hangisi Sezen Aksu şarkınız?
4: Yani ben dinlemedim daha önce. Yani...
0: Dinlemediniz mi? Sezen Aksu şarkısı mı dinlemediniz?
4: Yani pek o tarza hiç yönelmedim, o yüzden hiç dinlemedim. Kendim açıp hiç dinlememişimdir. Hani bir yerde çaldıysa dinlemişimdir.
0: Hangi tarz sizin tarzınız?
4: Yani herhangi bir alternatif.
0: Alternatif. Alternatif tarz.
4: Aynen alternatif.
0: Ulaş Bey duydunuz mu alternatif tarz? Kaşlar böyle kalkıyor Ulaş Bey.
1: Dinliyorum.
2: Alternatif tıp var da müzik duymamıştım işte.
0: Nasıl bir tarzdır o alternatif tarz? Vallahi ben de
4: alternatif müzik diyorlar. Alternatif müzik diyorlar.
0: Alternatif müzik diyorlar. Şarkıcı ismi var mı mesela örnek verebileceğim?
4: Yani Türk şeyleri var. Ne denir ona? Grup.
0: Rock müzik
4: gruplar,
0: mi demek istiyorsunuz?
4: Yani rock tam değil. Yani özgün ben de tam olarak ne dinlediğimi bilmiyorum açıkçası.
0: Özgün
4: ona,
0: müzik mi?
2: Özgün tarzı.
4: Yani alternatif diyorlar. Ben de ne dinlediğimi bilmiyorum. Ben de o yüzden öyle.
0: Kafamı buralara bulmak istiyorum şu anda. Ulaş Bey, İpek Hanım ne diyor?
1: Ya Radiohead evet, tarzı grupların olduğu bir...
0: Hangi işte, tarz?
1: Radiohead bilir misiniz bilmiyorum.
0: Peki, Meltem Hanım.
3: Efendim.
0: 7 cevabını verdiniz de.
3: Şuradaki şey evet.
0: Evet, oradaki şey dediniz. 2000... Nasıl bir şeydir o?
3: 2001 diye kaldı aklımda. Sonra 91 diye geri hatırladım. 2001. Onu kafamdan indirip 17'ye düşürdüm. Ay, 17 80, yazacaktım.
0: 2001'den 84'ü mü çıkardınız
3: evet,
0: siz?
3: Evet.
0: Ortaya önce, 7 çıktı.
3: 17 çıktı orada. Sonra ama 2001 olmadı, 91 olduğunu düşündüm. Sonra 7 buldu. Biraz karıştı kafam.
0: Bayağı bir karışmış.
3: Evet, çok karıştı.
0: Peki, doğru cevabı görelim o halde. Doğru cevap 5 olacaktı. Hiçbir yarışmacımıza puan veremiyoruz. İlk kez bunu da yaşamış olduk evet, böylelikle. Ve Mehmet Bey az önce de belirttiğim gibi rekor puan kırarak finalde benimle birliktesiniz. Birkaç dakika içerisinde sizinle yarışacağız. Neler hissediyorsunuz?
2: Mutluyum gayet. Çok eğlendim arkadaşlarla. Özellikle İpek Hanım'la gayet eğlenceli geçti. Keşke son soruyu bölüşseydik puanları. Onu istiyordum ben ama olmadı.
4: Ben evet, de rekor kırdım.
2: 2.1 olan.
0: İpek Hanım, siz de rekor kırdınız evet.
4: Evet.
0: Veda ediyoruz ama size.
4: Evet. Çok ama... eğlenceliydi. Ben güzel vakit geçirdim.
0: Bu kitabı da size
4: öyle mi?
0: Hediye ediyorum.
4: Geleyim mi?
0: Yok geleyim, ben veririm size. Evet, tamam. Umarım okursunuz. Bilmiyorum,
4: okurum,
0: bayağı bir kalın bir
4: okuyorum,
0: kitap ama.
4: Kitap okuyorum.
0: Okuyor musunuz? Hı-hı. İnşallah müzik gibi değildir yalnız o da.
4: Yani heyecanımdan dolayı böyle oldu sanırım.
0: Heyecanlısınız.
4: Yani evet, sizi dinlerken böyle kalbime 3000 atıyor oluyor.
0: Yarışmayı ikinci sırada aynı puanla tamamlayan iki isim var. Ulaş Bey ve Meltem Hanım. Yarın tekrar sizinle beraber yarışacağız. Ben inanıyorum yarın daha iyi bir performans İnşallah, ortaya koyacaksınız. Bugün biraz heyecan diyelim.
1: Evet.
0: Ve artık finale gitme zamanı. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Karşımda Mehmet Kardaş. Rekor puanla şu anda bizimle birliktesiniz, finaldesiniz. Tebrik ediyorum bir kez daha.
2: Teşekkür ederim. 3 eğlenceli etap geçirdik burada. Gayet eğlenceliydi arkadaşlar ve şu an finaldeyim. O yüzden mutluyum.
0: Siz nasıl başvurdunuz yarışmaya Mehmet Bey?
2: Ben de akşam izliyordum zaten. Her akşam izliyorum ben bu cevap soruyu. Hatta gece 12'den sonraya devam ediyor.
0: Evet.
2: Sabah işe gitmekte zorlanıyorum bu yüzden. Sonra başvuruda bulundum. Öbür hafta çağırdılar sağ olsunlar. Mülakattan sonra buradayım.
0: Vallahi iyi ki buradasınız. Gerçekten bence ilerleyen yarışmalarda da nasıl performans ortaya koyacağınız şimdiden merak konusu olmuştur. Çünkü o kadar başarılı oldunuz ki birçok soruya tek başınıza doğru cevap verdiniz ve bu yüzden zaten karşımdasınız. Neler yaparsınız peki mesleğinizin dışında? Sizin alanınız doktorsunuz ama...
2: Aile hekimiyim şu an.
0: Aile hekimisiniz.
2: Evet.
0: Ne güzel.
2: Yani İstanbul'da geleli 5-6 ay oldu aslında.
0: Daha yeni önce, geldiniz.
2: Aynen. Batman'daydım, acilde çalışıyordum, acil hekimiydim. Yoğun bir tempomuz vardı orada, nöbetler falan. Sonra çok yoruldum, aile hekimine geçmek istedim. Şu an mutluyum İstanbul'da olmaktan. Üniversiteyi de burada okumuştum.
0: Hayaliniz bu muydu peki?
2: Yok, daha hayallerim var. Ulaşmak istediğim yerler var.
0: Nedir mesela?
2: Uzmanlık yapmak istiyorum. Olmazsa plastik cerrahi olmak istiyorum. Biraz uzmanlık sınavı var, zor bir sınav. Onu çalışıyorum şu anda. Bakalım sınava gireceğim. Asistanlığa başlamak istiyorum.
0: Peki, sizin gibi tüm meslektaşlarınıza, sağlık çalışanlarına buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi de iletelim. Onlara minnettarız. Özellikle bu pandemi döneminde yaptıkları o kadar yoğun çalışmalardan dolayı ve fedakarlıklardan dolayı.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Hazır mısınız final için?
2: Hazırım.
0: Konu başlığı nereden gelse benim için daha iyi olur diyorsunuz.
2: Yani sağlık camiasından gelirse
0: daha... Tıptan. Peki, acaba konu başlığımız ne olacak? İşte Mehmet Bey'in sorusu için geliyor efendim. The 75th Hunger Games!

0: Açlık oyunları, orijinal ismi The Hunger Games.
1: Evet.
0: Açlık oyunları, Susan Collins'in çok satan romanından beyaz perdeye uyarlandı. Yazar Collins bir gece izlediği kanalların birinde reality show'da yarışan insanları, diğerinde Irak Savaşı ile ilgili görüntüleri gördü ve kitap fikri ortaya çıktı. Serinin ilk filmi Açlık Oyunları 2012'de vizyona girdi. 690 milyon dolar hasılat yaptı. 2013'te vizyona giren Açlık Oyunları Ateşi Yakalamak 870 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin suda geçen sahneleri gerçekten derin suyun içinde çekildi. Hatta Jennifer Lawrence yüksek basınca maruz kaldığı için 1,5 hafta duyma kaybı yaşadı. Üçüncü film, Açlık Oyunları Alaycı Kuş, uzun olduğu için 2 bölüm halinde beyaz perdeye aktarıldı. 2014'te vizyona giren ilk bölüm 750, ikinci bölüm 480 milyon dolar hasılat yaptı. Açlık Oyunları serisindeki birçok kahramanın isimleri Roma gladyatör isimlerinden türetildi. Final sorumuz geliyor. Açlık Oyunları film serisinin ilk 2 bölümü toplam kaç milyon dolar hasılat elde etmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. İzleme şansınız olmuş muydu bu filmleri?
1: Tabii tabii. Hepsini izledim. Gayet de hoşuma giden bir film.
0: Aynen. Hepsini izlediniz. Aynen. Ne güzel. Bildiğiniz bir yerden geldi diyebilir miyiz?
1: Geldi. Ama yanlış yere odaklandım soruda. Farklı bir şeye odaklanmıştım. Yıllara.
0: Yıllara odaklandınız.
1: Hasılata çok odaklanamadım.
0: Odaklanmadınız. Peki finalle ilgili olarak bazı seçeneklerimiz var. Onları biliyor musunuz?
1: Biliyorum.
0: Biliyorsunuz. Birincisi bu 5000 TL para ödülü. Hı-hı. Doğru cevap bildiğiniz takdirde. İkinci seçeneğimizin ne olduğunu biliyorsunuz herhalde.
1: Biliyorum.
0: Cevap vermeme hakkını kullandığınız takdirde de 1000 TL ile yarın yine bizimle birlikte olacaksınız. Yıllara odaklandım dediniz.
1: Aslında sayılar da hakkımda ama emin değilim.
0: Mesela neleri hatırlıyorsunuz o sayılarda?
1: Yıllar hakkında mı?
0: Yok. Hasılatla ilgili hatırladığınız var mı?
1: Evet. İlk filmi 610 milyon dediniz sanırım. İkinci filmde 870 milyon dediniz sanırım.
0: 610 ve 870 diye hatırlıyorum.
1: 1 milyar 480 milyon olması.
0: Peki. O zaman ben sorayım size. Mehmet Bey. Final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Üzülerek cevap veremeyeceğim. Oysa ki biraz emin gibiyim ama vermeyeceğim cevap.
0: Cevap vermeme hakkımı evet. kullanıyorum dediniz. Ve 1000 TL'yi size takdim ediyorum. Kasada 1000 TL ile yarın tekrar birlikte olacağız.
1: Evet.
0: Cevap verseydim de bir rakam söylediniz.
1: 1 milyar 480 milyon.
0: 1 milyar 480 milyon. 610 birinci film, 870 ikinci film diye hatırlıyorum dediniz. Cevap vermeyip iyi mi yaptı yoksa yoksasını görelim isterseniz. Doğru cevaba bakıyoruz. İyi yaptı çünkü 610'u yanlış hatırladınız. Evet. İkincisini hatırlamanız doğru.
1: Evet.
0: Ama ilkinde hata var ve böylelikle cevap vermem hakkıyla birlikte yarın tekrar beraber olacağız Mehmet Bey. Tebrik ediyorum bir kez
1: daha. Çok teşekkür ederim, sağ olun.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Arkamdan da görüldüğü üzere bugün tarihi bir fırında, Üsküdar'da böyle adına münhasır çınar gibi eski ama içindeki ekmekler tazecik, sıcacık. Ben bugün bu fırında çalışacağım, ekmek yapacağım. Nasıl olacak dersiniz? Hiç bilmiyorum. İlk defa yapacağım. O halde hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün sıcacık, mis gibi çıtır çıtır ekmekler yapacak.
0: Evet, Cengiz Usta'nın yanına geldim. Bugün birlikte çalışacağız. Öyle görünüyor ki çoktan da hamurunu yoğurmaya başlamış bile. Ben geç kalmış olabilirim. Geç Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Ben bugün ekmek yapmayı öğrenmek istiyorum. Onun için doğru adresin burası olduğuna karar verdim ve çıkıp geldik arkadaşlarımla birlikte. Şimdi ustam bu şekilde makine hamurunu yoğurmaya başlamış bile çoktan.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Şu an mayasını verdik hamura. Siz girgaldığınız için şu an tuzunu vereceğiz. Tuzunu verelim.
0: Ne kadar dökeceğiz? Ben atayım mı?
2: Burada şu anda bir çuval unumuz var.
0: Evet.
2: 1 kilo. 600 gram tuz veriyoruz.
0: 600 gram. Evet. Bunun 600 gram var mı şu an?
2: Evet.

0: atacağım. Aa, çok zevkli.
1: Şöyle her tarafına dök Tuğba. Bir yerde toplanmasın tuz.

0: ediyorum. Çünkü bu işler eldivenle olmuyor. Değil mi usta?
1: Evet, eldiven
0: olmaz. Elin girmesi gerekiyor mutlaka.
2: Tuba Usta'nın eli de değecek hamura.
0: Çok güzel ya. Böyle çok sabırsızlanıyorum böyle alıp mıcıklamak için. Allah'ın verdiği nimetler böyle bir arada burada buluşup bizim sofralarımıza sıcacık bir şekilde ekmek olarak geliyor. Ne kadar güzel.
1: Şu an hamurumuz tamamdır.
0: Tamam mı? Bakayım
1: evet,
0: mı?
1: Evet Tuba Hanım. Gördüğünüz gibi hamurumuz tamam.
0: Vallahi on numara hamur oldu. Ben yaptım diye demiyorum.
1: Evet.
0: Çünkü ben yapmadım.
1: Öğreneceksiniz.
0: O zaman ne yapıyoruz? Evet. Şimdi, arkada da ustalarımız şimdi, bizi yönlendirmeye çalışıyor. Bunu mu vereyim?
1: Aşamaya geldik.
0: Tamam.
1: Aşamaya geldik. Şimdi bu hamurumuzu makinemiz burada.
0: Buraya mı aktaracağız?
1: Ustam oradan yağ verir misin? Bunu biz yağlayalım.
0: Ha.
1: Buraya atacağız şimdi. Ondan sonra gramaj ayarını ekmek sistemine getireceğiz.
0: Ay. Böyle artık eliniz şey gibi olmuştur sizin, tartı gibi.
1: Evet.
0: Değil mi? Hemen böyle her şey patlıyor.
1: Zaten şimdi bir kere tartıyı elde etmiş. Zaten makineler sandığı şu gördünüz makine. Hem kesiyor gramajına göre, kaç gram yapacağımıza göre. Ayarlıyor. Biz de atıyoruz. İşlemesini yapacağız. Göreceksiniz Tuba Hanım.
0: Tamam.
1: Bugün çalışacağız.
0: Teşekkürler.
2: O makineye ustalarımız kestart derler Tuğba'cığım. Hamuru keser, gramına göre ayarlar ve oradan başka bir makine olan yuvarlama makinesine sevk etmemize imkan verir. Söylemesi ayıp olmasın, fırın işinden bir hayli anlarım Tuğba. Ona göre gözüm üstünde haberin olsun.
0: Ustam saçımı böyle topladım. İyi mi?
1: Güzel oldu, iyi.
0: Tam teşekkür, şu evet. An hazırım herhalde
1: evet,
0: ben.
1: Evet, teşekkürler.
0: Evet ustam.
1: Şimdi hamurumuzu kestik gördüğünüz gibi.
0: Evet.
1: Şimdi neye geçtik? Yuvarlama bölümüne.
0: Şey böyle beze evet. Yani bu beze, makine yapıyor. Beze. Şöyle yapmıyoruz evet. Biz. Makine yapıyor bu
1: evet,
0: herkese.
1: Evet, makine yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi kesiyoruz hamurumuzu. Bismillah dedik.
0: Ben buradan diğer...
1: Oradan o tarafa atabilirsiniz Tuba Hanım.
0: Çok güzel.
1: Evet, güzel.
2: Tuba yine eğlenmenin bir yolunu buldu.
0: Bazı kişiler de bana iş öğretmiyor, elimizden alırsın
1: öğretmezler. Sandviç ekmeğimizi kestik Tuba Hanım. Şimdi de bu yeterli bize.
0: Tamam.
1: Şimdi normal yediğimiz ekmek kesik başlıyoruz.
0: Tamam,
1: bu 120 gramlı sandviçimiz. Ekmeğimizi de 320'den ayarlıyoruz. Gramaj yerimiz burada.
2: Hamurlarımız hassas terazide gramı gramına tartılıyor.
1: Normal ekmeğimize geçtik Tuba Hanım.
0: Geliyor.
1: İki tane atabiliriz.
0: Söyle. Ay çok güzel.
1: Öğrenmeye başladım Tuba Hanım.
0: Valla aslında ben bir şey yapmıyorum şu an. Makine evet. Yapıyor ama hoşuma gitti burada olmak. Hop. Çok güzel ya.
2: Tuba işi iyice benimsedi.
0: Ekmek böyle olacak şimdi.
1: Şu anda 260 tane ekmeğimiz olacak Tuba Hanım.
0: Hop. Ya çok güzel ya. Gerçekten çok çok mutluyum ben şu an.
1: Hoşuna gitti ekmek işi.
0: Çok hoşuma gitti. Böyle zaten hamur işlerini çok seviyorum. Ustam çiçek ekmek yapıyor musunuz?
1: Evet, yapıyorum.
0: Çok severdim ben çocukken çiçek ekmeği. Bunların hepsini zaten 5 tane yan yana getirince
1: yapacağız,
0: çiçek ekmek
1: yapacağız.
0: Oluyor mu?
1: Evet.
2: Hemen kendince bir çözüm üretti Tuğba çiçek ekmek yapımı konusunda. Tebrik ediyoruz.
0: Ne zaman oldu bu kadar hamur ya? İnanmıyorum.
1: Evet Tuğba Hanım, çalışıyoruz ya.
0: Aa, artık yavaşladın mı farkındaysan yavaş yavaş.
2: Tuğba adeta kendiyle yarış halinde. Bir makineye bir tezgaha koşturuyor ve hamurları itinayla sıralamaya devam ediyor. Süratine hayran olduk Tuğba. Şaşırtıyorsun bizi.
0: Var mı daha? Vallahi diğer ustam kızacak bana da düzgün dizemedim diye. Şu an böyle bakıyor bana zaten kızgın bir şekilde. Sıranı bozdum ya usta.
2: Yok yok Tuğba kızmazlar. Azminin farkındalar ustalarımız da.
0: İmdat! Otomatiğe bağladık ya.
1: Evet Tuba Hanım, bastım makinesini, bastım işlemeye başladık. Hamurun yanı bastım bölümüne geldik.
0: Bir dakika,
1: ne oldu?
0: Başım döndü ustam. Şimdi biz bunu küçük sandviç
1: evet,
0: ekmeği...
1: Evet, küçük ekmeği, birbirine küçük ekmek yapacağız.
0: Küçük ekmek yani...
1: Evet, sandviç ekmeğinden...
0: Sandviç ekmeği de... Memgisi olmuyor şu an.
1: Öğreneceksin.
0: Ben poğaça yapıyorum sanki.
1: Evet. Aynen öyle, peynirli poğaça
0: yapıyorum. Senin yaptıklarını dizeyim ben buraya en iyisi.
2: Bak yine başladın kaytarmaya Tuğba. Gözümden kaçmıyor.
0: Şöyle ustam, şöyle.
1: Evet. Aa, tamam.

0: Nasıl bir onaylama şeklidir ya? Buraya bir alkış alabilirim. Ben böyle kendimi ana sınıfında yeni şeyler öğreniyor gibi hissediyorum yine.
1: Burası da bir ana sınıfı gibi bir şey.
0: Kameraman abileri görüyorsunuz değil mi? Ne kadar tatlılar. Sonra bunları pişireceğiz, güzelce yiyeceğiz. Merak etmeyin. Yalnız ben hiç bir tane bile yapmadım. Yani yapamadım henüz. Öyle bir çabam da yok gibi.
1: Niyetin yok öğrenmeye gibi geliyor.
0: Sanki biraz kolaya kaçmış gibi gördüm kendimi.
2: Evet, ben de öyle hissettim Tuğba. Yine işin kolayına kaçıp öğrenmeye çaba göstermiyorsun.
0: Beni buldunuz, çalıştırıyorsunuz şu an. Gayet güzel değil mi? Keyifliyiz
1: evet.
0: Yani.
1: Çok keyifli. Şimdi Tuğba Hanım, gördüğünüz gibi hamurumuzu işlemeyi sana gösteriyoruz. Hamurumuz şu gibi ittik.
0: Aynı şöyle.
1: Evet, iki elinle yapabilirsin. Şu kat bunu çek aşağıya taraf. Çek tarafa, sen ön tarafa. Çek.
0: Tamam. Çek. Oldu mu?
1: Evet, çek.
0: Böyle.
1: Çekme şöyle. Şimdi topla. Bak, yapıştırma elini.
0: Nasıl?
1: Bak, elimi bir daha bakacaksın. Bak.
0: Şöyle.
1: Evet, bir olacak.
0: Ben çekeceğim. Taklit yapıyorum şu an. Yani aslı böyle değil bu ekmeği. Esas öğrenecek. Yapım aşaması bu değil, ben taklit yapıyorum.
1: Öğrenecek şu an.
0: Hani benzetmeye çalışıyorum.
1: Tamam, ustam. Olmadı. Bir daha dene.
2: Olmaz ustam, yapamaz Tuğba o işi, ben biliyorum.
1: Tuğba Hanım'ın yaptığı ekmektir.
0: Şöyle.
1: Görsün arkadaşlar.
0: Ayberciğim, bu benim yaptığım, bu ustamızın yapmış olduğu ekmek. Şöyle göstereyim. Olmadı. Olmadı, bunu karıştırmayalım, müşterilere gitmesin yanlışlıkla.
2: Tuğba Hanım'ın yapamadığı ekmektir.
1: Buyurun.
0: Ay.
3: Açmıyor.
0: Tabii burası fırın. Böyle bir şeyler olabilir, gürültü olabilir değil mi ustam? Tepsiler kayabilir. Her şey olabilir.
1: Şimdi normal yediğimiz ekmeğe geçiyoruz.
3: Ustam. Aç. Öğrenecek.
0: Ay.
1: Şimdi normal ekmeğe geçtik Tuğba.
0: Normal ekmeklerimiz de burada.
1: Evet.
0: Siz burada usul usul oturun, tamam mı? Şimdi sizi fırına göndereceğiz birazdan.
3: Şöyle aralarda boşluk olsun. Kabarma
0: payı olsun. Boşluk olsun.
3: Kabardığı zaman birbirine girmesin.
0: Tamam, şimdi anladım. Ha. Uyanamadım ben ya. Hani uyandım, geldim buraya, program çekiyoruz ama daha ben burada
3: Allah
0: değilim.
3: Allah korusun, geceleri çalışmış olsan ne yapacaksın?
0: Vallahi Allah korusun ya. Herkesin işi çok zor gerçekten yani.
2: Kolay mı sandın Tuğba? Fırın işi de ayrı bir zordur.
0: Bunun kumaşı az geldi sanki. Aman yine kızmasın bana. Şöyle biraz. Tamam, oldu.
2: Oldu gibi Tuğba.
3: Ha böyle.
0: Ha böyle.
3: Yapacaksın.
0: Cengiz ustam. Fikret Usta senden bayrağı aldı.
1: Evet.
0: Şu anda benimle kendisi ilgileniyor.
1: Demek kızdırdın ustayı.
0: Yo, ben bir şey yapmadım ki. Ben hiçbir yerde bir şey yapmam. Kimseye bir zararım olmaz.
3: Kaldır.
0: Oy.
2: Bilmez miyiz kimseye bir zararın olmadığını Tuğba? Çok esnaf, sanat erbabı, iş ehli senden sonra mesleğini bir daha gözden geçirmek zorunda kaldı.
0: Sanat eseri. Yani bir şey soracağım. Şu hareketi benim yapmamı beklemiyorsunuz değil mi sevgili seyirciler?
1: Bekleyenler var demek ki sana.
0: Bekleyenler var zaten. Sürekli diyorlar onu yapamadın, bunu yapamadın, şöyle oldu. Bilmem ne oldu. Yani şunu ben nasıl yapayım, bakar mısınız bir? Cevap bekliyorum.
2: İzliyorsun, öğrenebilirsin Tuğba.
0: Ben bir tane farklı bir ekmek yapacağım birazdan. Kaçırmayın birazdan, az sonra.
1: Seninle papatya ekmeği yapacağız.
0: Ben papatya ekmeği yapayım en iyisi.
1: Evet, şöyle birazdan papatya ekmeği
0: yapacağız. 5 tane bezeyi birleştireyim, papatya ekmeği yapayım en iyisi. Çünkü normal ekmek olayına ben giremedim.
2: Papatya ekmeği de yapamayacaksın ki.
0: Şöyle değil mi ustam? Tamam. Oldu mu?
3: Bir ustadan dayak yemem lazım.
0: Ustadan dayak yemem lazım.
3: Şanslı çıraklardan da birisi sensin işte.
0: Bir şey söyleyeceğim. Gittiğim yerlerde dayak yemesem de dayak yemiş kadar olduğum zamanlar oldu yani.
2: Ustacığım biz şiddete karşıyız ama uyarısız olmaz.
0: Hayır, şiddete hayır.
1: Gülümseyen çırağımızı biz niye de öyle bir şey?
0: Evet yani bak işte ustam ilk defa sürekli gülümsediğim ve güldüğüm için bana bir şey demeyen bir ustam oldu. Çok teşekkür ediyorum bu konuda size. Gülelim, eğlenelim değil mi? Pozitif çalışalım. Gün geçmez yoksa. Vallahi gün bitmez ya.
1: Evet, geçmiş.
0: Gerçekten geçmez yani. Sizin için söylüyorum.
2: Sen hep gül, eğlen Tuğba. Yakışıyor sana.
0: Oldu bu çiçek ekmek zaten.
2: Daha neler?
0: Çiçekler açsın, böcekler ötsün.
2: Olmadı Tuğba, sanki eksik bir şeyler var.
0: Hem bu çiçek ekmekler, hem de diğer yapmış olduğumuz ekmekleri artık fırınla buluşturma vakti. Mis gibi odun ateşinde bir pişiversinler efendim, değil mi? Hadi buyurun o zaman. Evet. Kendi yapmış olduğum çiçek ekmeği fırında buluşturacağım ama inşallah buluşacak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle mi yapacağım abla?
2: Orada dahi ablamızdan yardım istiyorsun Tuğba.
1: Evet, bugün Tuğba Hanım geldi. Bizimle çalışmak istedi. Geldi biraz ekmek yaptı. Yapmaya çalıştı ama çiçek ekmek yaptı bize. Eline sağlık. Fırına verdik şu anda. Pişecek. Ve ekmeğini de alıp gitmesi için bekliyor. Kendisine başarılar dileriz.
0: Elimin hamuruyla yukarı çıktım. Bakayım dedim yapmış olduğumuz ekmekler ne durumda, nasıl pişti. Arkamda görüyorsunuz efendim yapmış olduğumuz ekmekler ve en önemlisi çiçek ekmek nerede? Hemen alayım. Mis gibi yapmış olduğum, sadece yapabildiğim daha doğrusu. Çünkü normal ekmek yapmak gerçekten çok meşakkatli. Ve sizler de gördüğünüz sevgili seyirciler bayağı bir böyle el hareketleri isteyen, bayağı bir çaba isteyen bir şey. Hiç kolay değil. Yapmış olduğum belki de en zor işlerden bir tanesiydi ekmek ama en keyiflisiydi. Efendim ben bugün ekmek fırınında ekmek yapmaya çalıştım. Artık yapabildiğim kadarıyla bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. Beni izlemeye devam edin. Hoşçakalın efendim.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam, yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin. Nasıl? Hani daha neyi bitti?
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız mı buraya daha?
0: Eyvah yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
11: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
12: Adımlarım

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
17: Otel mi? Trivago.
18: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
19: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim,

0: Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Platin Mayıs ayında da zengin içeriği

0: ile yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilat'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
9: Öyle bir gez dolaş, güzelce bir eğlen, solukla. Sonra anlatırız derdimizi.
10: Senin müşkilin varken ben eğlenemem ki ha.
11: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır.
12: Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan.
13: Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım.
14: Bastı çatın!
15: Hepsini dem koydum kardeş.
16: Beğendinse kendin iç.
17: Yeter be! Yeter be!
18: Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş.
19: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim.
20: Özür dilerim, hatırlayamadım.
21: Sen hayatımıza girince bana da babama da güven geldi.
19: Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
21: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.
19: Toplantı olacak.
21: Peki ama kim gidecek?
20: Cumalioğlu.
19: İyi tanıdın Kaya Efendi.
22: Ben topraktan bir canım. Bugün 18'de TV4'te.

Ben Türev Uludağ. Bugün size çok basit, çok güzel bir tarif vereceğiz. Ne yapacağız? Ev yapımı lor peyniri yapacağız. Hemen sütümüzü alıyoruz ve tenceremize yerleştiriyoruz. Sütü tencereye yerleştirdikten sonra sütü önce kaynamaya başlamasını sağlayacağız. Altını açacağız, kaynatacağız. Kaynattıktan sonra da böyle annelerimizin bir deyimi vardır. Sütü kestirmek dediğimiz. Sütü kestireceğiz ve öyle üzerinde partiküller oluşacak. Lor peyniri oluşuyor olacak. Çok basit, çok güzel ve çok keyifli bir tarif. Sütün ocağımızın altını yaktık. Sütümüz kaynayacak. Ben şu an pastörize süt kullanıyorum. Eğer sütünüz pastörize değilse, yani pastörize olmayan direkt üreticiden aldığınız bir sütse eğer, önce sütü kaynatın. Sütü kaynattıktan sonra da yaklaşık bir saat boyunca kaynatmaya devam edin. Bu onun birazcık daha pastörize olmasını sağlayacaktır. Daha sonra da limonunu sıkarak sütü kestirin, lor peynirini elde edin. Sütümüzü koyduk. Şimdi sütümüzün kaynamasını bekleyeceğiz. Sütümüz kaynama aşamasına geldi. Gördüğünüz gibi böyle köpük köpük oldu. İyice büyüdü. Hemen limonumuzu alacağız. Ortadan ikiye böleceğiz. Limonlarımızı sıkacağız. Yani sütümüzü kestireceğiz. Bu protein bakımından çok zengin olan bir tarif. Bunu 6 aydan sonra çocuklarınıza ek gıdaya geçtiğiniz zaman doktorunuza tabii ki danışarak yedirebilirsiniz. Örneğin bizim çocuğum, ya biliyorsunuz benim oğlum var. Oğlumun süt alerjisi var. O yüzden şu an eşim peynir, süt bu tarz ürünler yiyemiyor. Yani o yüzden bunları doktorunuza danışırsanız size daha güzel ve daha net bilgiler verecektir. Ama protein bakımından çok zengin, besleyiciliği çok fazla olan bir peynir elde edeceğiz. Hemen limonlarımızı sıkıyoruz. Bunun yerine sirke de kullanabilirsiniz isterseniz ama ben burada limon kullanacağım. Dediğim gibi sütü pastörize edilmiş süt kullandığımızdan dolayı sadece bir taşım kaynattıktan sonra işlemlerimizi yapmaya başladık. Şimdi burası çok eğlenceli. Mutlaka bunu çocuklarınızla birlikte yapın. Şimdi bu sütün içerisinde bu limonu ekleyeceğiz ve süt böyle partiküllere ayrılmaya başlayacak. Çok heyecanlı. Hemen başlıyoruz. Yavaş yavaş kaynatmaya devam ediyoruz. Bakın, süt kesildi. Üzerinde yavaş yavaş partiküller oluşmaya devam ediyor. Bu oluşan partiküller aslında lor peyniri. Bu besleyiciliği bakımından gerçekten çok lezzetli. Besleyiciliği bakımından çok yüksek, tadı bakımından da çok lezzetli olan bir peynir. Şu an tuzsuz lor elde ediyoruz. Bunun içerisine tuz atarsanız da o da tuzlu lor olacaktır. Tuzlu loru da bunu daha uzun süre kullanmak isterseniz, tuzlu lor elde ederseniz daha uzun sürede kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada partiküllerine ayrıldı. Şimdi birazdan üzerinde oluşan bu peynirleri alacağız ve altında bir peynir altı suyu olacak. Bu peynir altı suyu aslında çok değerli. Lütfen bunu atmayın. Bunu eğer bekletirseniz yemeklerinize, çorbalarınıza ekleyebilirsiniz. Çünkü orada protein bakımından çok zengin olan bir su var. Dediğim gibi bunun her şeyinden, etinden, sütünden derler ya, her şeyinden aslında faydalanıyoruz. Bakın bütün partiküller ayrıldı. Ocağın altını kapatıyorum. Şimdi taze lorlarımızı bir kevgir yardımıyla alıyoruz. Bütün peynirleri aldıktan sonra eğer kaynatmaya devam ederseniz lor yapımı devam edecektir. Bir miktar daha lor çıkacaktır. Biraz önce belirttiğim gibi peynir altı suyu gerçekten

0: olarak yolculuğumuza devam ediyoruz. İşte üçüncü gündeyiz. Buranın dışında Çekya'nın en önemli yerlerinden birine gideceğiz. Burası bir termal turizm cenneti. Karlovari.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Prag'da üçüncü günümüzdeyiz ve bugünkü turumuz sabahın erken saatlerinde Karlovy Vary'e doğru yola çıkacağımız bir tur olacak. Yani şöyle, yaklaşık 1,5 saat sonra bizler şifalar kaynağı o diyara merhaba diyeceğiz.
0: Tam 12 farklı suyun çıktığı Karlovy bir şifalar kaynağı. Yüzyıllardır burada insanlar şifa aramış. Romalılardan biri, şifa arayan insanlar burada medeniyetlerini kurmuşlar. Karlovy turu başlıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, 1,5 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Karlovy'deyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi eşsiz güzellikte, harika binalarıyla, termal sularıyla bir cennet. Karlovy ile ilgili birçok detayı sizlerle paylaşacağız elbette. Karlovy turumuz başlıyor.

0: Şehrin adı aynı zamanda kralın banyosu anlamına geliyor. Bunun sebebi yüzyıllar boyunca Karlovari'ye birçok aristokrat, imparator gelmiş ve ılıcalardan, kaplıcalardan yararlanmış. Karlovari 1370 yılında Kutsal Cermen İmparatoru Karl tarafından kuruluyor. Karl'ın keşfi, ılıcaları ve kaplıcaları bulması şehrin de başlangıcını hazırlıyor. Karlovari'de 12-13 ayrı şifa kaynağı var. Elbette şehirde bu kadar çeşitli şifalısı olunca önemli bir sağlık turizmi noktası Karlovari. Bu önemli turizmden yararlananlar dünyanın da önemli insanları. O insanlardan biri de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dışında ünlü Rus çarı Petro, birçok aristokrat, soylu, zengin, iş adamı ve dönemin önemli yazarları, sanatçıları tedavi için, şifa bulmak için Karlovari'ye gelmişler. Mozart, Beethoven, Pasteur gibi önemli isimler Karlovari'nin şifa kaynağından yararlanmışlar.
1: Efendim biz bu güzel şehri, inci gibi şehri gezeceğiz. Niye öyle dediğimi de ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Hakikaten bütün binalar gerçekten çok hoş ve hakikaten özenle inşa edilmiş. Dış yapıları da özenle detaylandırılmış diye düşünüyoruz. Gezmeye

0: havası hem termal hem ılıca. Porselen ibriklerle içiliyor burada termal su.
1: Karlovari'de bir başka noktadayız. Karlovari'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de görmüş olduğunuz porselen ibrikler. Peki bu ibriklerin önemi ne derseniz? Şöyle açıklayabiliriz. Karlovari'de 12-13 çeşit farklı su var. Bu suların dereceleri de

farklı. 30 dereceden 72 dereceye kadar değişen ısılardaki sular insanların ağızlarını yakmasın diye bu ibrikleri kullanıyorlar. Porselen ibriğe alınan su hem soğuyor hem de uç kısmından yavaş yavaş içmek mümkün oluyor. Suyu yavaş yavaş içmekte kullanılan bu porselen ibrikler Carlo Varin'in de simgesi olmuş.

Karlovari'ye şifa bulmaya gelenler tedavi süresi boyunca doktor gözetiminde yer alıyorlar ve suları belli oranlarda kullanıyorlarmış. Çünkü Karlovari'de çıkan 12-13 çeşit farklı suyun her birinin farklı özelliği, içinde farklı mineraller bulunuyor.

0: Görkemli taş binalar var Karlovali'de. Saray gibi bir şehir. Zaten adı da Kralın Banyosu.
1: Karlovari 14. yüzyılda keşfedilen bir şehir. Bu doğal kaynaklar 14. yüzyıldan itibaren dikkat çekmiş. Ama şehrin kaderini değiştiren gelişme 1700'lü yıllarda ünlü Rus çarı Petro'nun kenti ziyaret etmesi ve şifa bulmak için kente gelmesiyle başlıyor. Çar Petro'nun ünlendirdiği bu şehir 1700'lü yıllardan itibaren tüm Avrupa genelinde soylu ailelerin, zenginlerin şifa bulmak için geldiği bir yere dönüşüyor. Karlovari'yi zirveye taşıyan da işte bu zengin tabaka. Aristokratların gelmesiyle, yöneticilerin, kralların, çarların gelmesiyle kentin binaları da adeta birer sarayı andırıyor. Küçük bir kent olmasına rağmen Karlovari hemen hemen her binası birer saray gibi. Bunun sebebi de 1700'lü yıllardan itibaren kenti ziyaret eden zenginler ve aristokratlar.

0: Değerli izleyenlerimiz, keyifli bir gezi devam ediyor. Semra Hanım'la beraberiz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Beğendiniz mi buraları?
1: Beğendim.
0: Görüşlerinizi alalım biraz.
1: Her şey çok güzel. Orta çağdan bu yana korunmuş, muhafaza edilmiş olması olağanüstü.
0: Vallahi dünya size güzel.
1: Evet hocam.
0: Bir selam etmek ister misiniz İstanbul'a, Türkiye'ye?
1: İstanbul'a selam, Türkiye'ye selam.

0: hep beraber eğlenmeye, gezmeye devam ediyoruz. Karlovari'de Tepla Deresi'ndeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Karlovari turumuz devam ediyor. Bu arada görmüş olduğunuz gibi gayet keyifli, gayet güzel bir ortam. Dünya

0: Ayos Stefanos Kilisesi'ndeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Kos şehir merkezinin dışındayız. Kefalos turu devam ediyor ve şu anda bulunduğumuz nokta Ayos Stefanos Kilisesi. Erken Hristiyanlık dönemine ait bir kilise burası. 4. 5. yüzyıldan kalma. Tabii şu anda ayakta kalan çok fazla şey yok ama geldiğinizde hakikaten ortam çok çok güzel. Hemen sol tarafımda küçük bir ada var ve adanın üstünde de yine minik bir şapel var. Hatta bir yürüyüş yolu var. Yürüyerek de karşı adaya geçilebiliyor. Hani bizde Gümüşlük'teki Tavşan Adası'na geçmek gibi diyebilirsiniz. Deniz harika, güzel bir plaj var. Yani burada keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alandan bahsedebiliriz diyoruz. Ve şimdi hem Ayos Stefanos'u hem de bu keyifli plajı sizler için görüntülüyoruz.

Costa dönüş yolundaki koylara sapıp plajları keşfetmeniz gerekiyor. Değerli izleyenlerimiz, Coast Tour devam ediyor ve Kefalos'tan şehir merkezine doğru dönüş yolundayız artık. Tabii ki burada tavsiyemiz, bu dönüş yolundaki ortalama 40 kilometrelik bir mesafe var şehir merkezine. Aralarda çok güzel plajlar var. Tabelalarla işaretliyorlar ve o plajlara herhangi bir tanesine girebilirsiniz. Biz de öyle yaptık. Şu anda bulunduğumuz yerin adı Paradise Beach ve görmüş olduğunuz gibi bu sahil gayet güzel, gayet hoş ve yaz döneminde tıklım tıklım dolmuş durumda diyoruz. Costa hakikaten çok güzel plajlar ve harika bir deniz var.

0: Burası Saint Jean Şövalyelerinden kalma çok eski bir kale.
1: Şu anda şehir merkezinden tam 23 kilometre dışarıdayız. Arkamızda görmüş olduğunuz kale, Kos'un önemli kalelerinden biri Antimahya Kalesi. Bu kale eski çağlarda, antik çağlarda var olan bir şehrin üstüne kurulmuş ve Saint Jean Şövalyelerinin 14. yüzyılda yaptığı bir kale olarak biliniyor. İçeriye girdiğimizde eskiden kalma o antik yapıları da göreceğiz elbette. Bu arada her yıl Ağustos ayında bu noktada bal festivali de yapılıyormuş Kos'ta. Bunu da belirtelim diyoruz ve Antimahya Kalesi'ne doğru hızlıca

0: kale kapısında bizi Yannis karşılıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Antimahya Kalesi'nin tam kapısındayız. Kapıyı bekleyen bir abimiz var. What's your name abi?
2: Yannis.
1: John. Yani and you know this fortress history?
2: Castro in many years. Yes. Stavrofor in Greek. Before.
1: Before
2: Stavrofor.
1: Greece.
2: Before Greece. Uh-huh. After Venetian. Venetian.
1: Okay. Saint John. Night.
2: Demografi ne öyle?
1: Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi diyor ki burada diyor ta diyor İsa'dan önceki yıllarda bile yaşam vardı. Ama kale Saint Jean Şövalyelerinin yaptığı bir kale elbette. İşte kapıda böyle abimiz de duruyor.
0: Şimdi de Antimahya Kalesi'nin içindeyiz. Bölgenin en yüksek noktalarından biri burası. Saint Jean Şövalyeleri zamanında gelen düşmanları bu kaleden gözetliyorlarmış.
1: Dediğimiz gibi Saint Jean Şövalyelerinden kalma bir kale ama buradaki yapı antik çağlarda da yaşamın devam ettiğini gösteriyor. Birçok eski eser, tarihi eser söz konusu. Niye buraya kurdular derseniz bölgenin en yüksek noktalarından bir tanesi ve eski çağlarda gelen akınları, saldırıları karşılamak adına böyle bir gözlemci kale yapılmış. Çünkü Saint Jean Şövalyelerinin ana yaşadığı yer olan Rodos'a en yakın adalardan bir tanesi Kos. Ve görmüş

0: Olduğunuz gibi burada denizden gelen saldırılar çok rahat gözlemlenebiliyor diyoruz ve Antimahya Kalesi'nden keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
1: Ve Costa akşam yemeği zamanı.
0: Şehir merkezinde çok özel bir mekan, görmüş olduğunuz gibi ambiyans harika ve bizi burada ağırlıyorlar. Costa güzel bir akşam yemeği bizleri bekliyor. Bakalım burada neler atıştıracağız, neler sunacaklar. Petrino'yu bakalım sevecek misiniz?
1: Mihailis'e uzatıyoruz mikrofonu.
2: I'm one of the owners of this restaurant. We've been here about 24 years now. Location here is in the middle of the town, Greek Mediterranean. Like we have a lot of seafood and also meats at the same time, yeah. But our quality is very, very good. So we're using a fresh, very fresh vegetables and meats, and anything we saw here is all fresh. Okay. Yeah. Also, you have to come to try this place, to see this place. Is you must try Petrino and Kos. Like if you come to Kos, you have to try Petrino. Otherwise, you never come to Kos.
1: Ve Kos gezimiz boyunca bizimle birlikte olan, bizi Kos Adası'na davet eden Dimitri ile birlikteyiz.
3: 10 yıldır Kos ve 12 adalarından Türk misafirleri bizim her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Yatlar, feribot yolcuları, araba kiralama, otel ve feribot rezervasyonları için hızlı ve eksiksiz yardım sunabilmek için bütün personelimiz Türkçe konuşmaktadır. Kos Ege'nin bir kapısı. Türkiye'de çok kolay Kos'a geliyorsun. Buradan bütün 12 adaları gidebilirsiniz. Ya da Kos'tan Simi, Nisiros, Rodos kadar. Ya da Kalymnos, Psérimos, Patmos, Veleros.
1: Peki şunu soracağım. Bodrum'dan Kos kaç dakika?
3: Tam 50 dakika yapıyor.
1: 50 dakikada Yunanistan'a gelebiliyor misafirler.
3: Rahat rahat. Herkesin Kos'a bekliyoruz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Canlıyız sorun battal gazi.
9: Kara şövalye. Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
10: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
9: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
10: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
9: Oğlum, merak etme baba.
11: Harun, sen bu günahkar kulunu affet.
9: Tamam baba.
12: Savulun, Battal Gazi geliyor!
13: Savulun, Battal Gazi geliyor. Bugün 16.15'te TV4'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: basmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
7: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Akşamların dondurması Oando. Oando.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
11: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız bu sıraya daha.
9: Eyvah yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
15: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz biz.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: her zamanki gibi cevap soruda ile karşınızdayız. Ve dört yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz sizler de.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Aybala Hanım, merhaba.
2: Merhabalar Ersin Bey.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Ben 1992 Malatya doğumluyum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum.
0: Rekorların adamı Mehmet Bey.
1: Benim.
0: Bugün beyazları giymişiz.
1: Evet. Umarım daha büyük bir rekor kıracağım bugün.
0: Kaç puanla dün finale çıktığınızı hatırlıyor musunuz?
1: Maalesef.
0: 21.700. Tüm güzel. Zamanların en fazla puan alan yarışmacısı Mehmet Bey. Kendileri bir doktor efendim ama finalde 1000 TL ile yetinmek zorunda kaldı. Cevap vermeme hakkını kullandı.
1: Evet.
0: Meltem Hanım.
3: Evet, ben de bugün heyecanımı birazcık daha yendim. Dün çok heyecanlıydım. İnşallah Mehmet Bey güzel bir rakip olacağım bugün.
0: Aynı iddia var mı Ulaş Bey?
4: Ben de bugün daha iyi hissediyorum. Birazcık dün heyecandan elim ayağıma karıştı.
0: Bakalım. Gömlek değişmiş. Kolye gömleğin üzerinde. Beğendiniz. Ama ne aynı?
4: İçindeki.
1: Saçlar.
0: Saçlar aynı. Peki başarılar diliyorum. 3 etap var önünüzde. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etap akıl oyunu etabı. 3000 puan değerinde. Toplam 4'er soru yönelteceğim. 5000 lira para ödülünü de kazanmak için en fazla puan toplayan yarışmacımız karşımda olacak. 20 saniye süreniz var. Eğer hazırsanız başlıyoruz yarışmaya. İşte cevap soruda ve 1. etapla yolumuza başlıyoruz. Cevap soruda. Her zamanki gibi önce bilgi etabı ve işte ilk sorumuzun konu başlığı geliyor. İştah açıcı bir soru var karşınızda. Üzüm, incir, keçi boynuzu veya dut gibi tatlı meyvelerin ezilerek kaynatılmasıyla üretilen Anadolu'ya özgü, yoğun ve tatlı bir şuruptur. Üzümden yapılan tatlı olmasına karşılık duttan yapılanı biraz acımsıdır. Karbonhidrat içeriği dolayısıyla iyi bir enerji kaynağıdır. Şifa amaçlı kullanılırken kaşıkla ilaç niyetine içilebileceği gibi tahinle karıştırılarak sofrada gıda olarak tüketilebilir. Sorumuz gelsin. Üzüm, incir gibi meyvelerin ezilerek kaynatılmasıyla üretilen tatlı şurubun adı nedir? Süreniz başladı.

0: son cümledeki şifreyi eğer duyabildiyseniz herhalde hemen anında yazmış olmanız gerekir. Buyurun cevaplarınız lütfen. Aybala Hanım.
1: Pekmez dedim.
2: Pekmez.
0: Mehmet Bey'in de cevabı aynı. Meltem Hanım.
3: Pekmez.
2: Pekmez.
0: Ve Ulaş Bey. Tayine kadar kafanız karışıktı değil mi?
2: Yok.
3: Yok.
0: Emin misiniz? O zaman ben yanılmışım. Ulaş Bey, yorum gelmedi.
2: Şurup dediğinizde birazcık tahmin ettim.
0: Şurup deyince tahmin ettiniz. Peki, acaba pekmez doğru cevap mı? Pekmez doğru cevap olacaktı. Güzel başladık. Sever miyiz pekmezi?
3: Evet. Severiz.
0: Aybala Hanım.
1: Çok değil.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Malatya'da, Elazığ'da, oralarda.
1: Yoğun da ben çok sağlıklı beslenmediğim için.
0: Vallahi çocukken 7-8 yaşında sabah kahvaltıdan önce annem babam zorla yarım çay bardağına pekmezi koyar, aç karnına içerdik. Ama çok faydasını gördük daha sonra. Aybala Hanım.
1: Efendim?
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde yine böyle pekmezle ilgili bir soru geldiğinde ben kar pekmezden bahsettim. Siz Malatyalısınız, siz Diyarbakırlısınız.
1: Duymadım.
0: Hayda.
2: Çok güzel
0: siz
2: olmuş.
0: Siz de mi duymadınız?
1: Yok, duymadım.
0: Mehmet Bey?
2: Ben biliyorum. Biz küçükken yapardık. Temiz karı toplayıp üzerine pekmez dökersin.
0: Koşa koşa buradan evet. Size sarılmak istiyorum. Sonunda kar pekmezi bilen biri çıktı ya. Ya şu evet. Ana kadar kar pekmez deyince böyle bakıyorlar. Ne dedi acaba diye. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey.
2: Ne demek?
0: İkinci sorumuza geçiyoruz.

yedik yedik, biraz da spor yapalım değil mi? Atletizmde uzun mesafeli sert tabanlı cadde ve sokaklarda yapılan koşudur. İlk kez 1896'da düzenlenen Atina Olimpiyat Oyunları'nda koşuldu. Bugünkü resmi mesafesi olan 42.195 metre 1908 Londra Olimpiyatları'nda tesadüfen belirlendi ama dünyanın farklı ülkelerinde bu mesafe değişebiliyor. İstanbul'da her yıl düzenlenen uzun mesafeli koşu, dünyada iki kıta arasında koşulan tek uzun mesafeli koşu olma özelliğine sahip. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bu spor dalının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Aybala Hanım.
1: Maraton koşu dedim.
2: Maraton.
0: Mehmet Bey.
2: Maraton.
3: Ben de maraton dedim.
0: Meltem Hanım da maraton diyor ve Ulaş Bey.
2: Maraton.
0: Dörtte dörtle başladık. Yine aynı şekilde devam ediyor muyuz bakalım. Geliyor cevabımız. Maraton doğru cevap olacaktı. Sporlarımız nasıl Aybala Hanım?
1: Ya pilates ya da yürüyüş tarzında daha hafif sporlarla aramıyor.
0: Pilates?
1: Evet.
0: Dün bizimle birlikte olmalıydınız.
1: Neden?
0: Hep beraber yarışmacılarımızla pilates yaptık.
1: Ha, öyle mi?
0: Peki, sırada üçüncü sorumuz var.

0: Bakalım bu gördüklerimizin içerisinde hangisi var? Oldukça zehirli bir balık türüdür. Aslen Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kesimleriyle Kızıldeniz'de yaşarlar. Ancak son yıllarda küresel ısınma nedeniyle ülkemizin Akdeniz ve Ege sahillerinde de yoğun bir şekilde görülüyorlar. Çok fazla doğal düşman olmadığı için ekosisteme oldukça zararlı bir türdür. Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insanla temas etmesi durumunda zehirlenmelere hatta ölüme bile sebep olabilir. Sorumuz gelsin. Son yıllarda ülkemiz sularında da görülen bu zehirli balık türünün adı nedir? Süreniz başladı. Görünüşüne aldanma derler ya. İşte aynen öyle bir balık. Aslında güzeldir. Ay canım benim dersin ama işte öyle öyle kolay değil, öyle ay canım gibi değil. Cevaplarınız lütfen. Aybal Hanım.
1: Ben salladım açıkçası. Vatoz yazdım.
0: Vatoz. Evet. Biliyor musunuz vatozu peki?
1: Yok, sadece zehirli ve böyle bir balık gibi geldi bir an.
0: Akvaryumunuz oldu mu hiç?
1: Yok, olmadı.
0: Olmadı. Peki. Mehmet Bey, diğerlerinin cevapları da bakıyor.
2: Çünkü emin değilim hiç. Balık türünü bilmiyorum ama deniz kestanesi dikenli oluyor. O yüzden yazdım.
0: Deniz kestanesi.
2: Evet.
0: Meltem Hanım.
3: Balon balığı dedim. Ben de bir kitapta okumuştum. Zehirliydi.
2: Onu ben de
3: biliyorum. Oradan aklıma geldi.
0: Hatta balon emin balığı değilim. Dünyanın en zehirli balığı. Ama cevap doğru mu acaba?
3: Sularımızda var mı?
0: Ulaş Bey.
2: Bahsettiğiniz hayvanın tipini biliyorum ama isminden emin değilim. Böyle saçaklı falan bir hayvan değil mi?
0: Ve cevabınız o yüzden?
2: Aslan balığı.
0: Aslan balığı. Görmüşlüğünüz var yani.
2: Evet.
0: Gözünüzün önünde geliyor.
2: Evet.
0: Dört tane ayrı cevap var. Biraz
2: balon balığı.
0: Denizli olan haşır neşirlerinde acaba çarpı 2'yi kim kazanacak? 2000 puan vereceğim bir yarışmacımıza. Hazır mısınız? Geliyor doğru cevap. Aslan balığı Ulaş Bey. 2500. Tek başınıza doğru cevabı bildiniz. Aslan balığının özelliğini bilir misiniz peki?
2: Pek bilmiyorum ama
0: bunun için su altında çalışan motor bile yapmışlar. Aslan balığını avlasın diye. Kısa bir bilgi oldu. Sırada yeni sorumuz var.

Sinema dünyasında yolculuğa çıkıyoruz şimdi. 2010'da gösterime giren serinin ilk filminde Sylvester Stallone hem yönetip hem oynadı. İlk çekilen filmde birkaç paralı askerin Güney Amerika'da bir diktatörü devirme macerası konu edildi. İkincisi 17 Ağustos 2012'de, üçüncüsü 15 Ağustos 2014'te çekildi. Bruce Willis, Mel Gibson, Jason Statham gibi pek çok ünlü isim bu seride rol aldı. Bulgaristan'da çekilen ikinci filmde Sofya'da bir patlama sahnesinin çekimi sırasında 26 yaşında Çinli bir dublör hayatını kaybetti. Serinin dördüncü filminin çekimlerine 2021 Eylül ayında başlandı. Sorumuz gelsin. İlk filmi 2010 yılında gösterime giren bu serinin ismi nedir? Süreniz başladı.

0: Türkçe ismini hatırlayamadıysanız orijinal ismini de yazabilirsiniz dediğim an bir süre bitti.
1: Ya yazmıştım ama İngilizceye çevirdim sadece.
0: Neden?
1: Türkçe isminden emin değilim.
0: O yüzden İngilizce yazayım dediniz ama sürekli. Onu da zamanında yazamadınız. Süre bittikten sonra hala kalem oynuyordu çünkü.
1: Aynı isim aslında.
0: Peki göreceğiz bakalım. Cevaplarınız lütfen.
2: Cevap vermedim Ersin Bey.
0: O yüzden üzgün bir surat evet. var.
3: Ben Cehennem Savaşı diye biliyorum.
0: Cehennem Savaşı.
3: Evet.
0: Meltem Hanım.
4: Ben izledim ama aklıma gelmedi ya. Terminatör dedim. Doğru değil biliyorum ama.
0: Terminatör
4: evet.
0: ve Ulaş Bey.
1: Türkçesi Cehennem Melekleri olsa gerek ama
3: melekleri
1: emin olamayıp evet. İngilizcesini yazmak istedim.
0: İngilizcesini yazarken de
3: zaman
0: The Expendables diye yazdınız ama süre yetmedi.
3: Evet.
0: Türkçesini yazmış mıydınız, sildiniz?
1: Yazdım evet, siz söyledikten sonra değiştireyim dedim.
0: Emin olamadığınız için.
1: Garanti olsun diye diyelim.
0: Garanti olsun diye. Mehmet Bey.
3: Cehennem Melekleriydi evet, ben kafam karıştı şey.
0: Peki, şimdi ben soruyla ilgili detayları aktarırken aynı zamanda zaman zaman dışarıda da soruyorlar. Ya izleyicilerimiz görmüyor mu oradaki görüntüleri? Nasıl bu kadar kolay soruları cevaplayamıyorlar diye. Efendim hatırlatayım. Stüdyo ortamında o görüntüleri soru esnasında yarışmacılarımız görmüyor. Ama ekranları başındaki izleyicilerimiz görüyor. Bu bakımdan aslında çok kolay gibi görünen bazı sorulara cevap verememe durumlarıyla karşılaşılabiliyor. 4 tane cevap var. Bir tane üzgün surat tabii içlerinde. Bir de süresi yetmeyip de cevabı son anda değiştiren Ulaş Bey var. Acaba doğru cevap ne? Cehennem Melekleri doğru cevap olacaktı. Eğer Ulaş Bey zamanlamayı iyi yapabilseydi işte o zaman tek başına bilerek böylelikle 2000 puanı son ilk etabın son sorusunda kazanacaktı. Puan durumuna bakalım. 2500 puanla liderliğiniz devam ediyordu. Biraz daha arayı açabilirdiniz. Diğer yarışmacılarımızın da 500'er puanı var şu anda. Meltem Hanım, Mehmet Bey ve Aybala Hanım. İkinci etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda. Artık dikkat etabıyla devam ediyor. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

göz rahatsızlıkları ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım size şimdi. Hipermetrop olanlar uzağı iyi görür ancak yakın mesafeler bulanıktır. Miyop, yakındaki cisimleri iyi gördüğü ama uzaktaki cisimleri net göremediği bir durumdur. Katarakt, göz merceğinin saydamlığını yitirmesinden ileri gelen ve görmeyi engelleyen rahatsızlıktır. Gece körlüğü halk arasında

0: parası olarak da bilinir. Kişi loş bir ortamda ve gece alacakaranlıkta gerektiği kadar iyi göremez. Halk arasında çarpık ve bulanık görme olarak adlandırılan hastalığın adı astigmatizmadır. Kişi nesneleri çarpık, şekilleri bozuk bir halde görür. Sıklıkla kırmızı, yeşil gibi renklerin karıştırılması şeklinde ortaya çıkan göz bozukluğu ise renk körlüğüdür. Sorumuz gelsin. Gece körlüğünün halk arasında bilinen adı nedir? Süreniz başladı. Genetiktir ve yapılan araştırmalara göre 4000 kişide bir de görülür bu rahatsızlık. Cevaplarınız lütfen. Ayval Hanım.
1: Tavuk karası.
0: Mehmet Bey.
2: Tavuk karası artı çirkin bir tavuk.
0: Meltem Hanım.
3: Tavuk karası.
4: Tavuk karası.
0: Mehmet Bey, dün de zaman zaman gösterdiniz aslında böyle resim yaparak. Resme karşı ilginiz var mı?
2: Aynen, çizmeyi seviyorum, resim yaparım evde.
0: Ne güzel. 4 tane tavuk karası. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Gece körlüğü halk arasında tavuk karası olarak da bilinir. Kişi loş bir ortamda ve gece alacakaranlıkta gerektiği kadar iyi göremez. Cevap soruda. 4'te 4 doğru cevap geldi ve yeni etaba ne güzel böyle yeşil yeşil başladık. Devamı gelsin diyelim. Sırada yeni sorumuz var.

Yönetim biçimleri konu başlığımız. Demokrasi, halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir. Komünizm, bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzenidir. Oligarşi, ülkeyi zenginler, aydınlar ya da askerlerden oluşan bir grubun yönetmesidir. Teokrasi, siyasi iktidarın, Tanrı'nın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu yönetim şeklidir. Monarşi, siyasi otoritenin genellikle miras yoluyla bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzenidir. Meşrutiyet, hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan bir yönetim biçimidir. Sorumuz gelsin. Ülkeyi zenginler ya da aydınlardan oluşan bir grubun yönettiği devlet düzenine ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Özellikle eski zamanlarda, Roma döneminde, Yunanistanlarda, oralarda, Rusya'da mesela yine yakın döneme bakıldığında çok meşhurdur. Cevaplarınız lütfen.
1: Oligarşi.
0: Aybal Hanım'ın cevabı oligarşi. Mehmet Bey.
2: Oligarşi.
0: Meltem Hanım.
3: Oligarşi benimki de.
4: Oligarşi.
0: Ve yine aynı cevapları görüyorum. 4'te 4. Yeşile döner mi Ayvalı Hanım?
1: Döner.
0: Döner mi?
1: Evet.
0: İddialıyız.
1: Siyaset bilimi okudum.
0: Doğru adrese sormuşum bu arada ben de. Peki ben ne demişim? Oligarşi, ülkeyi zenginler, aydınlar ya da askerlerden oluşan bir grubun yönetmesidir. Cevap oligarşi olacaktı ve çok çekişmeli bir yarışma olduğunu söyleyelim. Mehmet Bey, dün tek tek götürdünüz. Bugün bakıyorum da bugün fonda evet. Değiliz.
2: Aynen. Bugün yarışmacılar arkadaşlar başarılı gayet. Heyecan atılmış üzerinden.
0: Ulaş, düne göre daha iyiyiz ama.
5: Yani dikkat soruları birazcık basit sanırım.
0: Öyle mi? Zorlarını da sorarız. Sorun değil. Ve 7. sorumuzda sizleri baş başa bırakalım.

0: Düşünen adam heykeli konu başlığımız. Fransız heykeltıraş Rodin'in ilk önemli yapıtı Kırık Burunlu Adam'dır. Kırık Burunlu Adam adlı çalışmasındaki modeli atölyesini temizleyen Bibi diye çağıran yaşlı bir işçidir. Rodin'in Düşünen Adam heykeli modern sanat alanında dünyada en çok bilinen yapıtlarındandır ve genellikle felsefi düşünceyi anlatan bir simge olarak kullanılmaktadır. Düşünen Adam, Rodin'in Cehennem Kapısı adlı eserinin üstüne yerleştirilmek üzere ürettiği bir figürdür. Rodin pek çok versiyonunu ürettiği heykelin ilk bronz dökümünü 1904 yılında tamamlamıştır. İlk versiyonu günümüzde Paris'teki Rodin Müzesi'ndedir. Türkiye'de 1951 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesine bir kopyası yapılmıştır. Sorumuz gelsin. Düşünen Adam heykeli, Rodin'in hangi eserinin üstüne yerleştirmek üzere ürettiği bir figürdür? Süreniz başladı. Rodin aslında onu yaparken Dante'yi yapar. Dante'yi temsil eder o. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Aybala Hanım.
1: Cehennem Kapısı.
0: Mehmet Bey.
2: Cehennem Kapısı.
0: Meltem Hanım.
3: Kapısını unuttum.
0: Kapıyı unuttunuz. Sadece cehennem kaldı. Allah korusun diyelim.
2: Cehennem Kapısı.
0: Cehennem Kapısı. Bilir misiniz peki, hiç gördünüz mü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki Düşünen Adam heykelini?
1: Evet.
2: Ben görmüştüm.
0: Aybala Hanım, hikayesini bilir misiniz?
1: Hikayesini hatırlayamıyorum.
0: O dönem oranın birinci sorumlusu bir masa üzerindeki kitapçıklarda Düşünen Adam heykelini görüyor. Daha sonra hastanenin bahçesine yaptırmak istiyor ve o ilk heykeli de orada bulunan bir hasta yapıyor, bir heykeltıraş yapıyor. Fakat yaptıktan sonra, belirli bir süre sonra para istiyor. Para isteyince para vermiyorlar. Sağ kolu ve sol eli yapılmamış bir vaziyette. Sonra başka bir hasta aradan belirli bir zaman geçip o heykeli tamamlıyor. Böyle bir hikayesi var. Eskiden hep filmlerde daha çok görürdük ve hala orada bir kopyası bulunmakta ki dünyanın birçok ülkesinde de görüyoruz. Biz sorumuzun cevabına gelirsek eğer, puanları kimlere veriyoruz? Ben ne demişim? Buyurun. Cevap soruda. Düşünen Adam, Rodin'in Cehennem Kapısı adlı eserinin üstüne yerleştirilmek üzere ürettiği bir figürdür. Cevap soruda. Cehennem Kapısı doğru cevap olacaktı. Meltem Hanım.
3: Dördüncüye düştü.
0: Puan olmadı tabii.
3: Aslında toparlayacağız.
0: Evet, şu anda 1500 puanınız var ve son sıradasınız. Ama toparlamak için zaman da var, soru da var. Ve işte şimdi ikinci etabın son sorusu geliyor. 8. sorumuz.

renk dünyasındayız. Galibar da kırmızı ve mavinin eşit tonlarda karıştırılmasıyla elde edilir. Magenta adıyla da anılır. Pas, demir oksitten meydana gelmiş kırmızı turuncu kahverengi bir renktir. Sahne aydınlatmasında yaygın olarak kullanılır. Burgonya, koyu kırmızımsı mor renktir. Adını Fransa'daki Burgonya bölgesinden alır. Falu, tahta kulübe ve ambarların boyanmasında kullanılan kırmızının tonu olan bir renktir. Adını İsveç'teki minik Falun kentinden alır. Prusya, demir içeren tuzların oksidasyonuyla ortaya çıkan koyu mavi bir renktir. Paris mavisi olarak da bilinir. Ekru

krem rengine yakın beyaz renktir. Kirli beyaz olarak da bilinir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre koyu kırmızımsı mor renge ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Son iki, bir. Süre bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: Ben hatırlayamadım, yazmadım o yüzden.
0: Ve hatta üzgün suratın gözleri de...
1: gözleri de düştü.
0: Gözleri de yok. O kadar üzgünsünüz ki.
1: İnşallah Ekru'yu sorarsınız demiştim ama...
0: Akılda bir tek o mu kaldı?
1: Ya o daha bilinen bir şey olduğu için...
0: Diğerlerini duymadınız mı hiç?
1: İsimleri çok garip geldi bazı söylediklerimizin.
2: Zor bir soruydu. Ulaş isteyince geldi zor soru gerçekten de. Ben de pas dedim ama boş bırakmamak için.
0: Boş bırakmamak için. Siz de kendi cevabınızı daha söylemeden bütün yarışmacıların cevabına bakıyorsunuz. Kameralar yakalıyor yalnız onu söyleyeyim ben. Benim de gözümden kaçmıyor.
2: Ben yazmıştım artık o yüzden sıkıntı olmaz diye şimdi.
0: Peki. Meltem Hanım.
3: Falu yazdım ben ama Burgunya mı vardı?
2: Burgunya,
3: o olabilir.
2: Evet.
3: Burgunya ya da Falu'ydu. Sonra Falu'ya karar verdim.
0: Ulaş Bey.
4: Ben de zor istedim ama emin olamadım. Aklıma bu geldi.
0: Aklınıza ne geldi?
4: Begonya.
0: Begonya. Begonya.
4: Bir çiçek ismi. Belki aynı ismi taşıyorlardır diye.
0: Ama ona benzer bir şey duydum diyorsunuz herhalde.
4: Gementa mıydı?
2: Burgunya mı?
3: Burgunya.
2: Burgunya.
3: Burgunya'ydı değil mi? Burgunya zor. Vardı.
0: Burgunya mıydı?
3: Ona benzer Burgunya vardı.
0: Ayvalı Hanım ne diyorsunuz Begonya'ya?
1: Burgunya gibi başta bir şey söylediniz, hatta eş seslisini de söylediniz ama Magellan gibi bir şeydi o da. O olabilir ama emin değilim.
0: Oo, bütün renkler birbirine karıştı.
2: Karıştı hepsi.
0: Valla Magellan'da, Burgunya'da, zor. Begonya'da, bir tarafta Falu, Pas, her şey var. Bu renk cümbüşünde acaba ben ne demişim? Buyurun. Burgunya, koyu kırmızımsı mor renktir. Adını Fransa'daki Burgunya bölgesinden alır. Burgunya olacaktı doğru cevap ve bizim rengimiz kırmızı oldu efendim. Kıpkırmızı bir vaziyette şu anda yarışmacılarımız. İkinci etabı bitirdik. 8 soruyu geride bıraktık. Hemen puan durumunu hatırlatalım. Ulaş Bey'in 4200 puanla birinci sıradaki yeri devam ediyor. Her şey yolunda.
4: Yolunda.
0: Daha zorları gelecek ama gelsin merak etme. Siz bana bir... Meydan okudunuz ya.
4: Ben kesinlikle meydan okumadım. Ne zaman?
0: Peki ikinci sırada Mehmet Bey ve Aybal Hanım'ı görüyorum. Aynı puanlarınız var. 2200. Ve Meltem Hanım. Üzgün surat. Meltem Hanım. Uçuş hevesi nasıl başladı? Bir tesadüf mü? Var mı bir hikayesi? Şu anda siz?
3: Kabin memuru olarak. Lisede uçağa binmiştim ilk defa. O zaman çok hayran kalmıştım. İnanılmaz büyülü bir ortam gibi gelmişti bana. Ondan sonra da hep ben havacılık okuyacağım. İşte kabinde olacağım dedim. 3,5 senedir de o yüzden bu işi yapıyorum şimdi. Hayalimdeki işi yapıyorum.
0: Çok çalıştığınız takdirde onu yaşayabilme şansı da var. Memnunsunuz, mutlusunuz.
3: Mutluyum şu anda evet. Her şey yolunda.
0: Üçüncü etapla yolumuza devam ediyoruz. Yeni etap başlıyor. Cevap soruda. Yeni etap demek akıl oyunu etabı. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Ve yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

yeni sorumuzun konu başlığı. Hristiyanlık tarihinin en önemli yapılarından olan Notre Dame Katedrali Paris'te bulunuyor. Katedralin yapımı 1163 yılında Kral 7. Louis döneminde başladı. Katedral 130 metre genişliğinde 37 şapel ve 75 dev sütundan oluşuyor. Aynı anda 9000 kişinin ibadet edebilmesine de olanak sağlıyor. Katedralin yapımı 1345'te tamamlandı. Yapı Fransız devrimi sırasında 1790'larda ciddi hasar gördü ve ihmal edildi. Victor Hugo 1831'de ünlü eseri Notre Dame'ın kamburunu yazarak yapının tekrar dikkat çekmesini sağladı ve 1864'te 23 yıl sürecek bir restorasyon sürecine girildi. 2019 yılında çıkan bir yangında büyük hasar aldı. Katedralin 2024 yılına kadar restore edileceği ve eski haline geleceği söyleniyor. Sorumuz gelsin. Notre Dame Katedrali'nin yapımı kaç yılda tamamlanmıştır? Süreniz başladı.

0: 2019 yılındaki o yangın yaklaşık 8-8,5 saat sürmüştü. Ve ardından da tam 2 gecede oranın yeniden yapılması için yapılan yardım kampanyasında 1 milyar euro para toplanmıştı. 2024 yılında da bitmesi bekleniyor. Ben de 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'da, Paris'te bir ay boyunca oradaydım. Gezdiğim yerlerden, hatta önünde fotoğraf çektirdiğim bir yerdir. Acaba kaç yılda tamamlandı diye sorduk. Buyurun cevaplarınız lütfen. Aybala Hanım.
1: 182 dedim.
0: 182 diyorsunuz. Mehmet Bey.
2: 182.
3: Meltem Hanım. 182.
2: Ben hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Bir şeyler yazmışsınız.
2: Yapılış tarihini yazdım ama bitiş tarihini hatırlayamadım.
0: 1173 mi yazıyor?
2: Evet.
0: Kaç yazıyor orada?
2: 1173. 63 yapıldı. 63 mü?
0: 63 müydü?
2: Evet.
0: 3 tane 182 var ve bir de cevap veremeyen Ulaş Bey var. Doğru cevap ne peki? 182 olacaktı. Yeni etaba 3 yarışmacımız puanlarla başlıyor. Tabii bu Ulaş Bey için kötü, diğer yarışmacılar için iyi oldu. Çünkü siz lider durumdasınız ve aradaki puan farkı azalmış oldu şu anda.
2: Yarışma arkadaşlar da çok iyi yarışıyorlar.
0: Puanlar bölüşülüyor,
2: evet,
0: değil mi?
2: Bakalım.
0: Sırada 10. sorumuz var. İşte konu başlığı. Turgut Reis'le cevap soruda devam ediyor. Turgut Reis, Osmanlı donanmasında amirallik yapmış Türk denizcisidir. 12 yaşında mızrak ve ok kullanmaktaki kabiliyetinden dolayı orduya alındı. 1540'ta Korsika'da bulunduğu sırada Cenovalılara esir oldu ve 4 yıl bir gemide tutsak olarak çalışmak zorunda kaldı. 1546'da Barbaros'un ölümünden sonra Akdeniz'deki Osmanlı donanmasının başına geçti. Trablusgarp'ı fethetmesi nedeniyle Trablusgarp Fatihi adıyla anıldı. 1565'te Malta kuşatması için 1600 askeriyle sefere katıldı. Ancak kuşatma sırasında kaleden açılan top ateşinde ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Turgut Reis, Osmanlı donanmasının başına geçmesinden kaç yıl sonra vefat etmiştir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. 1 0 son anda Aybala Hanım bir şeyler yazdı sanırım. Buyurun cevaplar lütfen.
1: Yanlış oldu da yazamadım, yetiştiremedim. 25 dedim ama 25 değil.
0: Değil mi?
1: Değil değil.
2: Doğru.
0: Mehmet Bey?
3: 19.
0: 19. Siz 1565 eksi 1546 yapmışsınız.
2: Ben tamamen salladım. Doğru çıkarsa çok şaşıracağım.
3: Gerçekten. Yandım.
0: Yanda bir şeyler görüyorum ama.
2: Ama tarihleri tam hatırlayamadım. Orada aklıma gelen tarihleri yazdım sadece.
0: Uğurlu rakamınız var mı?
2: Yani 7'yi 9'u falan severim. Önce 9'u yazacaktım. Sonra 9 çok kısa dedim. 19 yazayım dedim.
0: Salladım.

0: kadarıyla bilinçli cevap veren tek kişi sizsiniz.
1: Evet.
0: Mehmet Bey. Doğru cevap ne?
1: Şans.
0: Doğru cevap 19. Mehmet Bey ve Meltem Hanım. Tebrik ediyorum. Sallayıp tutturanlar da bugün Meltem Hanım'a ayrıca alkışlayalım.
2: Ama bana ben herkese bugün bana şans dileyin, bana şans dileyin dedim. Gerçekten olmuş demek ki. Şansımı kullandım.
0: Şansınızı kullandınız. Yani ben de tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum.
0: 9 yazıp sonra yanına bir de koy.
2: 9 çok kısa dedim. Çok hani
0: az. Çok kısa. Tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkürler.
0: Ulaş Bey biraz önce yaklaştılar dedim. Şimdi de geçen var sizi. Farkında mısınız?
1: Tahminimce yine aynı finalistimiz.
0: Kim? Mehmet Bey değil mi?
1: Evet.
0: Mehmet Bey şu anda lider. 4700 puanda. Çok kolaydı ya.
1: Meydan okumuş oldum.
0: Değil mi? Ne oldu?
1: Yani bakalım.
0: Ama final öncesi iki sorumuz daha var.
2: Evet.
0: O yüzden her şey değişebilir. Yalnız çok ciddi bir çekişme var. O kesin. Şu anda puanlar birbirine yakın. Ve işte yeni sorumuz ve konu başlığı. Şöyle biraz Hatay'a doğru gidiyoruz şimdi. Hatay'ın 600'e yakın özel yöresel lezzeti vardır. Belen tava, kuzu eti, tereyağı ve biberle hazırlanmaktadır. Domates, safran ve biberle hazırlanan kepse pilavı üzerine bütün tavuk eklenerek servis edilir. İnce bulgur, irmik ve salçayla hazırlanan fellah köfte, sarımsaklı yoğurt eşliğinde sunulur. Patlıcan ve yeşil mercimekli Şeyh Mualla, Hatay'ın en meşhur lezzetlerinden biridir. Kuşbaşı kuzu eti, nohut ve arpacık soğanla hazırlanan kumbursiye çorbası daha az bilinen Hatay lezzetlerinden biridir. Salça, sarımsak, ceviz içi, bayat ekmek ve baharatlarla hazırlanan muammara genelde kahvaltı sofralarında sunulur. Kapalı lahmacun olarak da bilinen sembusak, kıyma ve patatesli iç harç ile doldurulur. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz yemeklerden kaç tanesinde et çeşitleri bulunmaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Ben soruyu sorduktan sonra yarışmacılarımızın yüzündeki ifadeler... Bu ne ya? Der gibi.
1: Kolay dedik diyelim.
0: Kolaydı değil mi? Cevaplarınız lütfen.
2: 5.
0: Bilerek yazılan bir 5 mi? Yoksa yok. Meltem Hanım gibi sallayarak mı?
2: İçimden geldi diyelim.
0: Peki Mehmet Bey?
3: 4.
0: 4.
3: Aynen. 3.
0: Meltem Hanım?
4: 3.
0: Salladık mı?
4: Salladım ama 4 çıkmayacak bu sefer büyük ihtimal.
0: Doğru
4: şansımı
0: çıkmış.
4: Kullandım çünkü.
0: Ulaş Bey?
1: Ben 2 tanesini hatırladım ama.
0: Niye? Çarpı 2 mi yapayım dediniz?
1: 2 tane daha vardır gibi geldi. Çok fazla opsiyon vardı.
0: 2 tane 4, 1 tane 5 ve bir de 3 var şu anda. 3, 4, 5 diye gittik. Puanlar nereye gidiyor? Hatay'a selamlar diyerek verelim puanları.
3: Oh,
0: puanlar Mehmet Bey'e ve Ulaş Bey'e gidiyor.
3: Çok iyi.
0: Bu işe Mehmet Bey'e en çok sevinen oldu çünkü... Liderliği devam ediyor şu anda. Sizin nasıl yemekler aranız?
1: Ben çok yemek yerim ama saydıklarınızın hiçbirini bilmiyorum.
0: Hatay'a giden yok mu aramızda?
4: Ben gittim.
0: Var değil mi? Çok güzel yerdir.
3: Evet, güzel.
0: Künefe'ye de bayılırız.
3: Evet.
0: Yemek saydık ama tatlıyla bitirelim bari. Yeni sorumuza da öyle geçelim. Finalisti de belirleyecek, aramızdan ayrılanı belirleyecek sorumuz geliyor şimdi. Tam adı Ayşe Ajda Pekkan olan süperstarımız 12 Şubat 1946'da dünyaya geldi. Sahnelere adım atmasını sağlayan İlham Gencer'le ilk tanışması pembe bir yalanla olmuştu. Emel Sayın'ın akrabası olduğunu söylemişti ama değildi. Sahnelere adım attığında yıl 1963'tü. O zamanlar Türkçe pop yoktu. İtalyanca söylüyordu. Aynı yıl

Ses dergisinin açtığı Ses Sinema Artisti yarışmasına katıldı. Erkeklerde Edison, kadınlarda Ajda Pekkan birinci oldu. Aynı yıl çekilen Adanalı Tayfur filminde usta oyuncu Öztürk Serengil ile başrolü paylaştı. Fecre Ebcioğlu imzasıyla ilk plağı olan Her Yerde Kar Var'ı yayınladığında daha 20 yaşındaydı. En son Ajda isimli albümünü 15 Ekim 2021'de yayınladı. İlk albümünü çıkardığı yıldan bugüne kadar sesinden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi ve o her zaman Türkiye'nin süperstarı olmayı başardı. Sorumuz gelsin. Ajda Pekkan'ın sahnelere ilk adım attığı yılla ilk planı yayınladığı yıl arasında kaç sene vardır? Süreniz başladı.

0: Sadece İtalyanca değil, İngilizce ve hatta Fransızca albüm bile yapmıştır Ajdep Pekkan. Türkiye'nin süperstarına selam ve saygılarımızı iletelim. Ve 12. sorumuz, her şeyi netleştirecek olan bu sorumuzun cevaplarını görelim. Buyurun lütfen.
1: Ben elendim ve 17 diyorum.
0: Yenilgiyi şimdiden kabul ediyorum diyorsunuz. 17 neden?
1: Ya sadece 46 ve 63'ü tuttum aklımda. Diğer şeyleri kaçırmışım. O yüzden öyle bir 17 oldu.
0: Peki Mehmet Bey?
2: 3 diyorum.
0: 3. 1966 ve 63 yazmışsınız. Meltem Hanım?
3: 10 dedim. Ben bütün tarihleri aklımda tuttum.
0: Neymiş mesela o tuttuğunuz tarihler?
3: 46 doğdu.
0: 46'da doğdu.
3: Evet, 63'te sahnelere çıkmış. Evet.
0: 63'te evet. Sahnelere çıkmış.
2: 20 yaşında ilk albümü çıkarmış.
3: 20 yaşında ilk albümü
1: çıkarmış. Şu an geldi bilgi.
0: Evet.
2: 66.
1: 66. Evet.
3: 46'ya 20 ekleseydim daha sonra da 63'ten çıkartırdım.
2: Evet.
3: Evet. Evet, şu an kendimi düzelttim.
0: Hayır, onu nasıl buldunuz? Onu anlayamadım ben. Bütün tarihler doğru gerçekten.
3: Onu salladım. İşte onu salladım.
0: Salladınız
3: 46'ya 20'ye eklemeyi akıl edemedim o an. Şu an düştü.
0: Doğru aklıma cevap peki geldi. Ne olacaktı?
3: 20 ekleyince 66, 1 oluyor.
2: Yok, 63. Hayır.
3: 46.
0: Bak, sizin yaptığınız hesap makinesi bile çatlar. Ulaş Bey.
4: Evet, 3.
0: 3. Siz emin misiniz?
4: Emin olduğumu düşünüyorum. Evet.
0: 2 tane 3 var. 1 17 ve 1 10. Finalist belli oluyor.
4: Maalesef.
0: Veda edecek olan yarışmacımız belli oluyor. İşte yarışmanın finalden önceki en heyecanlı anı. Doğru cevap geliyor. Üç olacaktı doğru cevap ve Mehmet Bey 7700 puanla bu akşamın yine finalisti oldu. Tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkür ederim. Güzel bir yarışmaydı arkadaşlar. Sağ olun.
0: Son özellikle etaptaki puanlar Ulaş Bey'e geçmenizi sağladı ama o da son bir hata kalksa da yetişemedi size.
4: Aynen. Cehennem meleklerinden birazcık yatmış oldum.
0: Her şey orada değişti değil mi? Meltem Hanım.
3: Elenmedim. Yarın beraberiz.
0: Evet. Puanınızı biliyor musunuz?
3: Bilmiyordum.
0: Nereden biliyorsunuz elenmediğinizi? Elenseniz de ben kalayım diyorsunuz herhalde. Sevdiniz mi burayı?
3: Sevdim.
0: Peki. Aybala Hanım.
1: Efendim.
0: Size veda ediyoruz maalesef.
1: Evet. Kısa ve öz bir yarışma oldu.
0: Olsun. İyi ki geldiniz.
1: Çok sizi güzelmiş tanıdık. Ve çok hızlı geçti. Teşekkür ederim. Ben de çok eğlendim. Üçüncü etapta dikkatimi toplayamadım yani. O yüzden biraz üçte zorlandım. Ama çok güzeldi.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bu kitapta size bir hediyemiz olsun.
1: Ederim.
0: Bizi hatırlamanız için. Ve dün finalde Mehmet Bey ki... Dört yeni yarışmacımız aramıza katılmıştı. Onlardan birisiydi Mehmet Bey. Finale çıktı. 5000 lira para ödülü için yarıştı ama cevap vermeme hakkını kullandı. Cevap soruda, cevap soruda. Ekranların en çok bilgi veren yarışması cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Ve yine Mehmet kardeş bizimle birlikte dün olduğu gibi. Neler hissediyorsunuz?

0: Çok çekişimli bir yarışmaydı. Arkadaşlar bayağı başarılıydı. Son anda, son etapta öne geçtim neyse ki. Mutluyum burada olduğum için.
1: Dün puan rekoru vardı. Bugün daha çekişmeliydi.
0: Evet, bugün düşük puan ama çok çekişmeli geçti. Beklemiyordum finale çıkmayı ama son anda sürpriz oldu.
1: Ulaş Bey bayağı bir önde götürdü.
0: Evet, üzüldüm onun için.
1: Son düzlükte müthiş bir atak ve ardından yeniden final.
0: Aynen.
1: Bugün kasadaki parayı 6000 yapma ihtimali var. Cevap verirseniz ve doğru olursa. Ya da yine cevap vermeme hakkıyla birlikte yarın bizimle bu kez 2000 lirayı kasaya koyarak yarışabilirsiniz.
0: Bugün cevap vereceğim inşallah.
1: Cevap vereceksiniz.
0: Öyle düşünüyorum.
1: O zaman hiç bekletmeden, madem o heyecan, biraz da sabırsızlık da var. Final sorumuzun konu başlığını görelim mi?
0: Buyurun.
1: Geliyor final sorumuzun konu başlığı.

0: Güneş sistemindeki gezegenler final sorumuzun konu başlığı. Güneş sistemindeki en küçük gezegen olan Merkür aynı zamanda en hızlı gezegendir. Kendi etrafında 58 günde döner. Güneş'e en yakın ikinci gezegen Venüs'tür. Güneş'in etrafında 225, kendi ekseni etrafında 243 günde döner. Kızıl gezegen olarak anılan Mars, Güneş'in etrafında 687 günde dönmektedir. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter'in bir günü çok kısadır. Kendi etrafında yaklaşık 10 saat, Güneş'in etrafında yaklaşık 12 yılda dönmektedir. 62 uydusu olan Satürn, Güneş'in etrafında yaklaşık 30 yılda dönmektedir. Kendi etrafında 11 saatte dönen Uranüs, Güneş'in etrafındaki dönüşünü 84 yılda tamamlar. Güneş sisteminin en soğuk gezegeni Neptün, kendi etrafında yaklaşık 165 yılda döner. Dünya ise kendi etrafında 24 saatte, Güneş'in etrafında 365 günde dönmektedir.
1: Çok fazla sayı var.
0: Daha sorum gelmedi. Sorumuz gelsin. Mars, Güneş'in etrafındaki dönüşünü Venüs'ten kaç gün fazla sürede tamamlar? Süreniz başladı.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun.

0: Ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Öyle bir gez dolaş, güzelce bir eylem solukla. Sonra anlatırız derdimizi.
8: Senin müşkilin varken ben eğlenemem ki ha.
9: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır.
10: Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan.
9: Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım.
11: Bastı çatın!
8: Hepsini dem koydum kardeş.
10: Beğendinse kendin iç.
11: Yeter be! Yeter be!
12: Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş.
8: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim.
13: Özür dilerim. Hatırlayamadım.
14: Sen hayatımıza girince bana da babama da güven geldi.
8: Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
14: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.
8: Toplantı olacak.
14: Peki ama kim gidecek?
13: Cumalioğlu.
8: İyi tanıdın Kaya Efendi.
15: Ben topraktan bir canım. Bugün 18'de TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
16: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçilip beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
18: Parasının kıymetini bilenler.
19: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
19: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
19: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz.

0: inanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
12: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Ne kadar emanet tutuyorum.
14: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
13: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitti diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Gel.
13: Nasıl, yakışıyor mu bana?
14: Sünger çok büyük olan yasınız.
16: Ulan ne yapıyorsun?
14: Hava asacağız mı buraya daha?
13: Eyvah, yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
17: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: tütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Ne diyor? Ay, dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
13: Kasa.
18: Marul.
13: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır.
3: Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: İnanın sorumuz için süremiz bitti. Gezegenler dedik ama başımız bayağı bir döndü değil mi rakamlarla?
12: Ya aslında aklımda tutmuşsun biraz ama emin değilim yine.
11: Neleri tuttunuz aklınızda? Bir şeyler yazdınız. Yani bir ara evet. Bir heveslendiniz.
12: Evet, şu an cevabım var aslında ama emin değilim.
11: Emin değilsiniz. Peki nedir aklınızda tuttuklarınız?
12: Şöyle ki Venüs için 58 gün demiştiniz sanırım.
11: Venüs için 58 gün demiş miyim?
12: Mars için de 243 gün demiştiniz. 185 olması gerekmekti. Cevap vermeme hakkımı kullanmak istemiyorum.
11: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz.
12: Maalesef çok fazla sayı vardı, aklımda tutamadım.
11: Zor bir soru oldu değil
12: mi? Çok zordu.
11: O halde ben size 1000 lira daha takdim ediyorum.
12: Teşekkür ederim.
11: Kasa
12: cevap verseydim şöyle...
11: 2000 oldu ve cevap verseydiniz ne olurdu?
12: 185 olurdu ama bilmiyorum.
11: Cevap verseydim 185 cevabını verirdim diyor. Biz de doğru cevabı görelim o halde. ...462 olacaktı. Doğru cevap 687'den 225'i çıkartmış olacaktık böylelikle. Çünkü Mars, Güneş'in etrafında 687 günde dönmektedir. 225'i doğru hatırladınız aslında.
12: Evet.
11: Tebrik ediyorum yine de.
12: Çok teşekkür ederim.
11: Yarın yine beraberiz.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Selimiye semtindeyiz. Yolculuğumuz Selimiye Camisi ile başlayacak ve yol boyunca önce Ayazma Camisi'ni ardından da yepyeni yüzüyle Kız Kulesi'ni göreceğiz. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Ahmet Mezarlığı'nın yanı başında kırsal boş bir alanken 3. Selim bir niyetle burayı bir semt haline getiriyor. O niyette artık Yeniçeri'yi ortadan kaldırmak ve Nizam-ı Cedid ordularını hayata geçirmek. İşte bunun için buraya bir kışla, bir külliye, matbaa ve Selimiye cinsi kumaş üreten bir fabrika inşa ettiriyor. Ayrıca buraya kurduğu semti de o eski antik Yunan'daki ızgara plana göre tasarlatarak Selimiye semtini de kuruyor. Ve böylece ortaya 3. Selim'in adını taşıyan ve tamamen onun tasarlattığı ve hayata geçirdiği bir semt çıkıyor. Selimiye'de bugün cami sapasağlam ayakta duruyor. Kışla da öyle. Ancak matbaadan pek eser kalmamış. Yine o Selimiye cinsi kumaşı üreten fabrikalardan da geriye pek bir şey kalmamış. Ancak bunlar restore edilerek tekrar hayatın içine sokulmaya başlandı. Ama şu anda içinde bulunduğum yer ise hemen kışlanın yanı başında. Burası bir hamam. Nizam-ı Cedid ordularının seferden dönerken banyo yapabilmeleri için tasarlandığı söyleniyor. Uzun süre burası da metruktu ancak restore edildi ve bir küçük müzeye dönüştürüldü. Aynı zamanda bir kafe olarak da işlev görüyor ve burası semte değer katan bir mekan haline geldi. Şimdi yavaş yavaş 3. Selim'in yaptırdığı camiye geçeceğiz. Ama önce 3. Selim'in hayatıyla ilgili birkaç şey anlatmakta fayda var.

3. Selim 1761 yılında 3. Mustafa'nın oğlu olarak dünyaya gelir. Ancak öncesinde astrolojiye yani ilmi nücuma çok meraklı olan babası 3. Mustafa onun doğumu ile ilgili müneccimlere danışmıştır. Ve müneccimlerden gelen yönlendirmeyle doğum haritası ortaya çıkmış. Ancak bu doğum haritasında sonuç biraz 3. Mustafa'nın istediği gibi yönlendirilmiş müneccimler tarafından. Bunu tarihi Cevdet Paşa yazıyor. Diyor ki müneccimler ufak da olsa saatlere ufak ufak dokundular ve 3. Mustafa'nın gönlünü alacak bir doğum haritası çıkardılar, bir sonuç çıkardılar. Buna göre 3. Selim kıran zamanı, yani iki gezegenin bir burçta buluştuğu zamanda doğmuştur ki bu onu özel kılar ve böylece sahip kıran, yani iyi bir lider olacak demektir. Bu 3. Mustafa'nın tabii ki çok hoşuna gitmiştir muhtemelen. Ve işte 3. Selim bu şekilde doğduktan sonra yaklaşık 15 yıl Şimşirlik Dairesi'nde, yani kafeste kalır. Sebebi de 1774 yılında babasının vefatının ardından 1. Abdülhamit, yani amcası tahta çıkmıştır ve işleyiş gereği, o günkü kurallar gereği 3. Selim'i Şimşirlik Dairesi'ne kapatmıştır. Ve dediğim gibi 15 yıl kalır orada. Ve 15 yılın sonunda da tahta nihayet çıkar. Çıktığında dönem 1789 dönemidir. Yani Fransız devriminin yaşandığı dönemlerdir. Ve doğal olarak Fransa'da yaşanan bu devrim pek çok hanedanı ve imparatorluğu da etkilemiştir. İşte onlardan etkilenenlerden biri de 3. Selim'dir. Ve hatta o dönemde Fransız İmparatoru ile yazıştığı da biliniyor. Ve bu yazışmaların sonunda hem geçmişten aldığı bilgilerle, babasının ona öğrettikleriyle hem de dönemin ruhuyla ıslahatçı bir padişah olmuştur. Babası 3. Mustafa tıpkı daha önceki 3. Ahmet gibi, yani modernleşmeci, ıslahatçı gelenekleri devam ettiren bir padişahtır. Ve o da 3. Ahmet gibi oğlu 3. Selim'i elçi kabullerinde, çeşitli törenlerinde yanında bulundurmuştur. Ve böylece devlet işleyişini 3. Selim öğrenmiş ve dedesinden ve babasından gelen ıslahatçı zihniyeti ve ruhu da bu şekilde almıştır. Bütün bunların üstüne dediğim gibi bir de dönemin ruhu, yani Fransız devriminin ruhu eklenince ıslahatçı bir padişah olarak tarihe geçmiştir. Ancak bu ıslahatçı durumu canıyla ödemiştir.

Selimiye Camisi'nin yapımı 1801 yılında başlamış ve 4 yılın sonunda 1805 yılında artık açılmış. Ancak burasını sadece cami olarak düşünmemek lazım. Bir külliyenin merkezini oluşturuyor. Ama bildik külliyelerin dışında burası çok daha geniş bir külliye. Şöyle ki, normalde işte camilerin yanında medresesi, imareti, hamamı, türbeleri, muvakithanesi olur. Bu genel olarak bu parçalardan oluşan bir yapısal topluluktur. Ancak burası bambaşka. Çünkü bütün bunların dışında bir de buraya eklenen başka yapılar var. İşte bunlar matbaası, yine kumaş fabrikaları ve harem iskelesine kadar götürebiliriz. Orada kayıkçılar için depolar ve barınma yerleri olmak üzere bütünlüklü bir çalışmanın tam ortasında yer alıyor. Ve bu cami dönemi itibariyle Baroğ'un artık Türk mimarisine fazlaca etki ettiği bir dönem. Bu durumda da işte bu cami barok tarzın ağırlıkta olduğu bir yapı. Ancak her zaman söylediğim gibi yine tekrarlayacağım. Barok, batıdaki barok gibi değil. Temel olarak süslemelerde o S'leri, C'leri görsek de Türk mimarları yepyeni bir yorum getirmişler ve ortaya tekil olan, unik olan Türk baroğu çıkmış. İşte bu anlamda klasik Osmanlı cami mimarisinin üstüne barok süslemeleri koyarak, aslına sadık kalarak, sadece süslemelerde dönemin ruhunu yansıtarak Türk baroğunu ortaya çıkarmışlar. Ve burada da kullanılan, özellikle mihrapta, minberde kullanılan bir mermer var. Bu somaki mermer. Normalde bu kırmızı ya da yeşil renkte olur ama burada gri tonda ağırlıktaki mermer kullanılmış. Ve çok böyle süslemesinin yoğun olduğu değil ama o grinin gücünü burada bize fazlasıyla hissettiriyor. Ve bu caminin bir takım teknik başka özellikleri de var. Dilerseniz hem minaresi, hem kuş evleri, hem de avlusu ile ilgili detaylara dışarıda bir yakından bakalım.

Selimiye Camisi'nin bazı özellikleri benzersiz. Biraz böyle kendine özgü detaylar var. Mesela o klasik Osmanlı camilerindeki avlu yok. Bahçesine giriyorsunuz ve 4 ayrı kapıdan giriliyor. Ve bu 4 ayrı kapının üstünde de kitabeler var. Ve bu kitabelerde cami mücessem bir nur diye tanımlanıyor. Yani ışığın beden bulmuş hali. Ve bunun da muhtemelen yapının bulunduğu kaideyle çok ilgisi var. Gerçekten de uzak mesafelerden görünebilecek şekilde bir kaide üzerinde yükselmiş ve bahçeye girdikten sonra bir de merdivenlerle çıkıyorsunuz. Bu heybetini arttıran bir başka şey de dört köşesindeki ağırlık kuleleri. İşte bu kuleler sayesinde gerçekten de çok azametli görünüyor cami. Bu caminin başka özelliklerini şöyle söylemek lazım aslında. O da simetriden biraz uzak durulmuş. Özellikle hünkâr mahfili ve kasrı dışarıdan eklenerek simetri biraz olsun bozulmuş. Buna da çok önem vermemişler. Tabii kimin yaptığını bilmiyoruz çünkü bir mimar ismi geçmiyor. Ama 1823 yılında minareleri fırtınada yıkılıyor. Bunun da sebebi ilk yapıldığında biraz kalın olduğu düşünüldüğü için minareler tıraşlanıyor. İşte bu yontma ve tıraşlama işlemi muhtemelen minareleri zayıflatmış olmalı ki 1823'teki Lodos fırtınasına dayanamıyor ve minareler o tarihte yıkılıyor. Sonra tekrar inşa edilip işte bugünkü görünüm ortaya çıkıyor.

Artık 3. Selim'in külliyesinden ve semtinden ayrılıyoruz. Ama yolculuğumuz bitmiyor. Buradan sonra 3. Selim'in babası 3. Mustafa'nın İstanbul'da yaptırdığı camilerden biri olan ve Üsküdar'da yer alan Ayazma Camisi'ne gidiyoruz. Ayazma Camisi'nin hem yapılışını hem mimarisini ama asıl önemlisi 3. Mustafa'nın şahsiyetini orada detaylı anlatacağım.

İstanbul Boğazı'nın Marmara tarafından girişinde sağda ve solda, yani Avrupa ve Asya yakalarında iki cami yükselir. Bunlar büyük ölçekli camiler değildir. Küçük ölçekli olmalarına rağmen bulundukları konum nedeniyle camiler neredeyse boğazın girişini işaret ederler. Girerken hemen solunuzda, yani Avrupa yakasında kalan cami Cihangir Camisi'dir. Sağ tarafta Asya yakasında kalan bölüm ise, yani Anadolu Üsküdar tarafındaki cami ise Ayazma Camisi'dir. İşte Ayazma Camisi 3. Mustafa'nın şehrimizde yaptırdığı 4 camiden biridir. Her zaman anlattığım gibi 4 cami yaptırmış ama hiçbiri onun adıyla anılmamıştır. İşte Ayazma Camisi de öyle. Bir zamanlar burada Ayazma Sarayı varmış. İsminden de anlaşılacağı gibi muhtemelen belki de bir kilisenin yerine bu saray yapılıyor ve ardından da sarayın olduğu yere 1758 yılında işte bu cami inşa ediliyor. Ve 2 yıl sürüyor inşası. 2 yılın sonunda Mimar Tahir Ağa tarafından bu anıtsal cami ortaya çıkıyor. Ve giriş kapısında bir kitabe var. Tarih düşürmek için yazılmış. Bunu yazan da en az 3. Mustafa kadar ilginç bir şahsiyet. Kendisi sadrazamı, Koca Ragıp Paşa, devlet adamlığının yanında şairliği de biliniyor. Ve bu kitabede bakın bu camiyi nasıl anlatmış. Ehli sünnetin imamı hayırla camiye topladı. Bunun için bu mabedi gösterişsiz inşa etti. Sadrazamlığın hizmetçisi Ragıp dedi tarihini Şah Sultan Mustafa'nın güzel camii binasının, diyor Koca Ragıp Paşa kitabesinde ve bu şekilde tarih düşürüyor camiye. Ve düşürdüğü tarihte 1760'ları işaret ediyor. İşte 1760'ta yapılan bu caminin hemen dış köşesine aynı tarihlerde bir de çeşme eklenmiş. Ancak bu çeşmenin ilginç bir takım özellikleri var. Örneği pek görülmeyen, hemen dışa doğru taşmış bir sütunvari blokla öne çıkarılmış. Ve bu şekilde çeşmenin akarı sağlanmış. Öte yandan üstünde yine bir kitabe var ve bu manzum kitabe şair Zihni tarafından yazılmış. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş caminin genel mimarisi ve özellikle de 3. Mustafa'nın hayatıyla ilgili bir şeyler anlatmaya devam edelim.

Dönem Lale Devri dönemidir ve o dönemde 1717 yılında 3. Mustafa dünyaya gelir. Babası 3. Ahmet'tir ve Lale Devri'ni sürdürmektedir. Ancak bir süre sonra tahttan çekilmek zorunda kalır ve yerine 3. Osman geçer. Ve 3. Osman tahta geçince 3. Mustafa'yı Şimşirlik Dairesi'ne yani kafese kapatır. O dönemin gereği

27 yıl kafes hayatı yaşar. 40 yaşına geldiğinde ise o artık tahtın sahibidir. Ve tahta geçtikten sonra aydınlanmacı, ıslahatçı hareketlerine başlar, tıpkı babası 3. Ahmet gibi. Ancak şartlar pek de uygun değildir. Özellikle dışarıdan gelen malların, ucuz malların ortalığı doldurması ekonomiyi bozmuştur. Öte taraftan basiretli devlet adamı bulmakta, zorlanmakta ve öte taraftan da ordunun gücü oldukça zayıflamış durumdadır. Ve bütün bunların ortasında bir de Rus Savaşı patlak verir. İşte bu Rus Savaşı ile birlikte bütün her şey daha da belirginleşir. Ve kendisi bir taraftan da şiirle uğraşmaktadır. Cihangir mahlasıyla şiirler yazmaktadır. İşte bu bozulan düzeni ve ülkenin durumunu anlattığı bir şiiri vardır. O şiire geçmeden önce onun 3. Mustafa'nın hayatını çok kısa özetleyen Samiha Ayverdi'nin yazısına bir göz atalım dilerseniz.

Sami Ayverdi, Boğaz İçinde Tarih adlı kitabında 3. Mustafa'yı şöyle anlatmış. Devir, 3. Sultan Mustafa devriydi. Islahatçı, takipçi, kanun ve şeriata saygılı olan bu hükümdar, farkında olmadan hukuk ve şeriat ölçülerine uymaz bir karar verdiğini anlasa, bunu bir izzet-i nefis meselesi yapmayı düşünmeyecek kadar küçük endişelere bağlı olmayan mert bir insandı. Ne yazık ki iktisadi ve mali tedbirlerle doldurduğu devlet hazinesini Rus harbi silip götürmüştü diyor. Bu 3. Mustafa dönemini anlatması açısından önemli bir paragraftır. Peki 3. Mustafa nasıl bir şahsiyetti ve asıl önemlisi önem verdiği astrolojiyle ilgili nasıl bir olay yaşadığı rivayetler arasındadır.

Üçüncü Mustafa Cihangir mahlasıyla şiirler yazmıştı demiştim. Ve durumun biraz da vehametini gösteren bir şiiri vardır. O şiirde sadece bir mısrasını söylesem bile ne demek istediği gayet iyi anlaşılacaktır. Diyor ki, yıkılmaktadır bu cihan, sanma ki bizde düzele. Kötü gidişatın nedeniyle o da umudunu kesmiş anlaşılan. Ancak kendisinin astrolojiye olan merakı pek meşhurdur. Daha önce anlattım, 3. Selim'in doğumunda da yine müneccimlere danışmıştı. Ama asıl bir başka şey için Prusya kralına elçi gönderir. 2. Frederick'e, yıl 1763. Ve 1763 yılında resmi Ahmet Efendi'yi 2. Frederick'e elçi olarak göndermiştir. Peki neden? Öğrenmek istediği bir şey vardır. 3 devlete karşı savaş kazanmıştır 2. Frederick. Bunun sebebini merak ettiği gibi asıl bunun sebebini 3. Mustafa müneccimlere bağlamaktadır. O kadar inanmıştır bu yıldızlara, talih meselesine. Ve elçinin gitme sebebi de işte o müneccimleri Osmanlı ülkesine istemek içindir. 3 müneccim göndermesini ister 2. Frederick'ten. 2. Frederick 3 müneccim yerine 3 nasihat gönderir ona. Der ki, 1. Tarihi iyi bilmen lazım, olaylardan ders alman lazım. 2. Talimli, iyi donanmış bir orduya sahip olman lazım. 3. Dopdolu, zengin bir hazineye sahip olursan bütün savaşları kazanırsın nasihatını elçiyle göndermiştir. Ve işte 3. Mustafa bütün bunlara rağmen Rus Savaşı'na girmiş ve kaybetmiştir. Tüm bu olumsuzlukların içinde yine de şehrimize, İstanbul'a pek çok cami yaptırmış. Bunlardan biri 1766 yılında yıkılan Fatih Camisi'nin tamamen yeniden yapılması. İkincisi Laleli'deki Laleli Camisi, 3 Kadıköy'deki İskele Camisi. İşte bu da Ayazma Camisi, onun eserlerinden biridir. Burasını annesi için ve abisi için yaptırmıştır. Onların hayrı için yaptırmıştır Ayazma Camisi'ni. Ve bu cami Türk barok tarzının en iyi örneklerinden biridir. Özellikle Hünkar Kasrı'nda, Hünkar Mahfili'nde var olan süslemeler dikkat çekici. Onun haricinde kullanılan yine Somaki mermer burayı biraz daha alımlı yapıyor. Ama her şeye rağmen çok fazla süsü püsü olan bir cami değil. Oldukça sade. Ama bütün bunlara rağmen özellikle konumuyla fazlasıyla dikkat çekiyor. Şimdi biz de artık buradan yavaş yavaş ayrılıyoruz ve gezimizin son durağı olan Kız Kulesi'ne doğru yolumuza devam ediyoruz.

İstanbul'un ikonik yapılarından, sembol yapılarından en önemlisi kuşkusuz Kız Kulesi'dir. Özellikle bulunduğu yer Boğaz'ın tam girişidir ve bütün İstanbul tablolarında, resimlerinde, fotoğraflarında pek çok kez onu görürüz. Kız Kulesi hakikaten egzotik bir yapıdır. Gerek yapısıyla, gerek konumuyla. Ama tarihi günümüzden neredeyse 2500 yıl önceye gider ve Üsküdar'da Bizans'tan kalan tek eser Kız Kulesi'dir. Tabii ki bugünkü hali değil. Zamanla dönüşmüş, değişmiş, pek çok kez yerine başka yapılar yapılmış, değiştirilmiş, dönüştürülmüş. Ama ilk olarak M.Ö. 408 yılında Kisikoz'da bir zafer kazanan bir komutan, Alkibiades, Yunanlı bir komutan, Kisikoz yani Erdek'teki zaferinden sonra işte buraya geliyor ve Boğaz'ın giriş çıkışını kontrol edebilmek için özellikle de Karadeniz'den Erdek tarafına geçecek gemilerin kontrolünü sağlayabilmek için işte bu kayalıkların üstüne ilk yapıyı yaptıranın o olduğu söylenir. Daha sonra Bizans döneminde de pek çok kez burası kullanılıyor farklı işlevler için. Ama ilk taş yapıyı yapan 1110 yılındaki imparator. Ve o taş yapı dediğim gibi değişip dönüşerek bugünlere kadar gelmiş. Peki kullanım amacı ne? Öncelikle buradan karşı kıyıya, Sarayburnu'na bir zincir çekiliyor. Ve böylece Boğaz'ın girişi kapatılıyor. Karadeniz'den Marmara'ya, Marmara'dan da Karadeniz'e geçecek gemiler o geniş alandan değil, hemen arkamda gördüğünüz Üsküdar'la Kız Kulesi arasındaki dar alandan geçmek zorundalar. O dönemki gemiler tabii ki şimdiki gibi büyük değil. O nedenle buradan rahatlıkla geçebiliyorlar. Ve bu dar alandan geçerken de gümrük vergilerini ve kontrollerini yaptırıyorlar. İşte bu nedenle burası önce bir gümrük kontrol noktası, bir vergi noktası. Sonraki dönemlerde özellikle 1453 itibariyle karantina olarak kullanılmış, rasathane olarak kullanılmış ve en önemlisi deniz feneri olarak kullanılmış. Ama 1453'teki kullanım amacı bambaşka. 1453 Türk orduları İstanbul'u kuşatmışlar. Tabii ki denizden de gemiler geliyorlar. İşte bu denizden gelen gemilere karşı burası Venediklilerin Osmanlı'ya karşı savunma yaptıkları yer. Ancak beyhude çaba, biliyorsunuz bütün bunlara rağmen 1453'te İstanbul Türkler tarafından alınmış. Şimdi bu kadar egzotik olur da, bu kadar konumu güzel olur da hakkında efsane olmaz mı? İşte bir özelliği de bu Kız Kulesi'nin. Belki de şehrimizde hakkında en çok efsane üretilen mekanların başında gelen yapı Kız Kulesi'dir. Peki bu efsaneler nelerdi?

şanssızdır. O nedenle de Leandros her gece yüzerek buraya çıkar gecenin karanlığında. Ancak o zifiri karanlıkta ona yön gösterecek bir şey gerekir. O da Hero'nun yaktığı meşaledir. Ve işte bu gelgitler sırasında yine bir gece Hero meşalesini yakar. Ancak meşale Leandros denize atladıktan sonra ve buraya doğru yüzerken rüzgardan, fırtınadan söner. Ya da bu manastırın rahipleri bu ateşi söndürdüğü rivayet edilir. Ve böylece Leandros o zifiri karanlıkta yönünü kaybeder ve boğazın karanlık sularında boğulur gider. Ve işte bu aşk hikayesinin anısına da buraya Leandros Kulesi denir. Ama işin ilginç yanı bu hikaye ülkemizin farklı coğrafyalarında da karşımıza çıkar. Aynı hikayeyi Çanakkale Boğazı'nda da görürüz. Aynı hikayeyi Van Gölü'ndeki Ahtamar Adası'nda da görürüz. Aşk evrenseldir ve her yerde bir hikayeyle mutlaka karşımıza çıkar.

Dedim ya, efsanesi pek çoktur Kız Kulesi'nin. Onların da en bilineninden biri, bir kral kızının kainin söylediğine karşı onu korumak adına kızını buraya kapamasıdır. Kain kız doğduğunda bu kızı bir yılan sokacak demiştir. Ve işte kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır. Ama kain 18 yaşına geldiğinde bu olayın olacağını söylemiştir. Ve nitekim kız 18 yaşına geldiğinde kuleye bir hediye gelir. Bir sepet dolusu meyvedir. Ve kız sevinçle bunu kabul eder. Ancak işte o kainin söylediği yılan o sepettedir. Ve oradan çıkıp kızı sokar. Ve o nedenle zaten buraya Kız Kulesi adı verilmiştir. Ama bir başka hikaye daha vardır. O da Battal Gazi ile ilgili. Biliyorsunuz Arap akınları. Osmanlı'dan çok önce burayı pek çok kez Araplar kuşatıyorlar. Bu efsane biraz Arap akınlarıyla Türklerin harmanlandığı bir hikayedir. Ve Battal Gazi Üsküdar tarafındadır ve şehir kuşatılmıştır. İşte Bizans İmparatoru buraya kızını ve altınlarını koyar korumak için. Bunu öğrenir Battal Gazi ve bir gece baskınla gelir, hem kızı kaçırır hem hazineyi alır ve Üsküdar üzerinden Anadolu'nun içlerine doğru yoluna devam eder. Daha sonra imparator gelir, bir de bakar ki ne kız kalmış ne hazine. Ve işte buradan da bir deyim ortaya çıkar. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Ve yine burası şairlere de esin kaynağı olmuş bir kule. Bedri Rahmi Eyüboğlu bu kuleyi bakın nasıl anlatmış. İstanbul deyince aklıma kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. Ama şu Kız Kulesi'nin aklı olsa Galata Kulesi'ne varır. Bir sürü çocukları olur.

Kız Kulesi pek çok efsaneye konu olmuş ama efsanelerin dışında burada yaşanmış gerçek bir olay da var. Yıl 1827. Almanya'da bir çocuk dünyaya gelir. Bu erkek çocuk Karl adını almıştır. Karl adı verilmiştir. Soyadı da Detroit'tir. Ve bu çocuk ailevi bir takım nedenlerden dolayı yetimhaneye verilir. 12 yaşına geldiğinde yetimhaneden kaçar, Hamburg'a gider. Hamburg bir liman kentidir. Orada bir gemiye miço olarak katılır. Ve o gemiyle pek çok yeri dolaşır. Bir gün o geminin yolu İstanbul Boğazı'na düşmüştür. Buradan geçmektedir. İşte bu büyülü şehir ve bu büyülü Kız Kulesi'ni gören Karl Detroit, bilmiyoruz hangi nedenle gemiden Boğaz'ın sularına atlar ve yüzerek Kız Kulesi'ne çıkar. Onu kurtaran ve burada sığınmasını

sağlayan kulenin bekçisidir. Ancak bu Almanya'yla küçük bir diplomatik krize sebep olur. Bunu çözen de dönemin sadrazamlarından Ali Paşa'dır. Karl'ı korumasını alır ve onu o yetiştirir. Ve çocuk büyür, büyürken de ismi değişmiş ve Müslüman olmuştur. Artık o Mehmet Ali ismindedir. Ve Abdülhamit döneminde çeşitli eğitimlerden sonra paşalık unvanına kadar yükselir. Mehmet Ali Paşa olarak anılır. 4-5 dil bilmektedir ve bu dillerde şiirler de yazmaktadır. Ve daha da ilginci, Berlin Anlaşması'nda ülkemizi temsil eden 3 kişiden biri olur. Bu kadar önemli bir devlet adamıdır kendisi. Daha sonra evlenir ve 4 çocuğu olur. Bu 4 çocuğundan biri olan Leyla Hanım'ın da yine bir kız çocuğu dünyaya gelir. Adı Celile'dir. Celile Hanım ülkemizin ilk kadın ressamlarındandır. Ve o da daha sonra Hikmet Bey ile evlenir. Bir paşanın oğludur Hikmet Bey. Ve bu mutlu evlilikten bir çocukları olur. Çocuklarına Nazım adını verirler. Soyadı henüz ortada yoktur. O dönemde herkes babasının soyadını almaktadır. Babası da Hikmet Bey'dir. Yani o kişi Nazım Hikmet'tir. Yani Karl Detroit'in Almanya'dan başlayan ve kurtulmasına vesile olan Kız Kulesi'nden ülkemizin önemli şairlerinden biri ortaya çıkmıştır. O da Nazım Hikmet'tir. Yani Kız Kulesi'nin böyle de bir hikayesi vardır.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. Lievito dondurulmuş artisan pizza 249 lira.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
11: Canlıyız sorun battal gazi.
12: Kara Şövalye, Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
13: Nişanlınızın abisi Kahraman Şövalye, Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
12: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
13: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
12: Oğlum! Merak etme baba.
14: Harım, sen bu günahkar kulunu affet.
12: Tamam baba.
15: Saul'un Battal Gazi geliyor. Bugün 16.15'te TV4'te.
16: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
17: Nasıl mı?
18: Zaman kaybetmek yok.
19: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
16: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
10: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
15: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
2: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben!
14: Botanik!
13: Abaküs!
11: Kasa!
13: Marul!
11: Kumbara!
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara!
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olan yazsınız.
3: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya daha?
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago, otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
17: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
16: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde yolculuğumuz Selimiye'den başladı ve son durağımız Kız Kulesi'ydi. İlk olarak Selimiye Külliyesi, ardından Ayazma Camisi ve Kız Kulesi. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşene dek hoşça kalın.

Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok keyifli bir günde yine beraberiz. Evet, bugünkü konuğum Hayriye Hanım. Hayriye Kant

0: Evime misafir alıp yemeği, ağırlamayı, sunum yapmayı bayılıyorum.
1: Peki bir şey soracağım. Geliriz. Sen gel bizim mutfağa. Sen gel burada yap. Seyircilerimiz de senin tariflerinden alsınlar.
0: Tamam.
1: Peki eşinin, şimdi sen Hakkari'lisin. Orada doğdun, büyüdün.
0: Evet.
1: Ama eşin İstanbullu. Nasıl tanıştınız?
0: Eşim İstanbullu. Eşim Didim'e geldi. Didim'deydi. Didim'de çalışıyordu. Didim'de tanıştık. Ben bir mağazada müdür yardımcısı olarak çalışıyordum. Ona bize malzeme getiriyordu.
1: Güzel geliyor. Baba
0: o şekilde, o şekilde başladık.
1: Bir şey olmaz değil mi? Baba da dinliyor.
0: Yok, hiç sorun olmaz. Biliyor.
1: Tamam. Hadi o zaman konuşalım. Sevdiğimiz evet. Konular.
0: Evet. Bu şekilde tanıştık işte.
1: Nasıl anlat. Tanış, herkes tanışıyor ama bir hikayesi var. Anlat.
0: Ben şöyle koyayım.
1: İremciğim, babamızı şöyle bir çay kahve ikram etmeye dışarıya alalım. Hayriye abla.
0: Eşimle tanıştık o esnada işte.
1: Nasıl oldu, nasıl? Geçiştirme o kısmı.
0: Tamam,
1: şimdi geçiştirmeyeyim. Sen mağazada müdürdün.
0: Müdür yardımcısı olarak çalışıyordum.
1: Tamam.
0: Eşim firmadan malzeme getirip götürüyordu. Ben bunu sürekli eleştiriyordum, kızıyordum ona.
1: Ne diye kızıyordun?
0: Benim dolabım biraz et dolabı, sergi dolabı olduğu için biraz yamuktu. Eşim de yoğurt getiriyordu.
1: Gıda sektöründeydin
0: evet.
1: Sen de. Eşim de yoğurt
0: eşim
1: getiriyordu.
0: Eşim yoğurt getiriyordu. Yoğurtlar yamuk durduğu için.
1: Yoğurtlar yamuk diye.
0: Sürekli sulanıyordu ve ben bunları sürekli iade etmek zorunda kalıyordum. Müşteri almıyor diye.
1: Sen de kızıyordun.
0: Kızıyordum evet.
1: Büyük aşklar kavgayla başlarmış.
0: Kesinlikle çok kavga ettik o konuda. O yüzden ondan sonra öyle konuştuk, anlaştık. Arkadaş olduk.
1: Ve şimdi çoluğunuz, çocuğunuz.
0: Evlendik, çoluğumuz, çocuğumuz var.
1: Aynen. Maşallah. Allah mutluluğunuzu daim etsin.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Çok güzel. Peki, şimdi böyle kavgalar, dövüşler vesaireler olmuş. Sonra aranızda güzel bir arkadaşlık evet. Başlamış. Evliliğe giden.
0: Kesinlikle.
1: Maşallah.
0: Evet.
1: Mutlusunuz da. Senin yüzünden, o gülümsemenden
0: teşekkür
1: öyle de anlıyorum.
0: Çok
1: utangaç
0: şükür.
1: Utangaç.
0: Çok şükür.
1: Peki nasıl evlenme teklifi etti? Ben yine bu bizim Dilek abla gibi yemeği bıraktım. Hep de burada oluyor bu sohbetler. Hatırlar mısınız? Çok tatlı, yine bir konuğum gelmiş Dilek abla. Onun da eşiyle çok tatlı bir tanışma hikayesi vardı. O yüzden ben yemeği unutuyorum. Nasıl evlenme teklif etti?
0: Arkadaşça geziyoruz, tozuyoruz böyle. Evlenelim mi? Bu şekilde.
1: Öyle özel bir şey yapmadın.
0: Yok.
1: Dizlerin üzerine çökmedi
0: yok,
1: yani.
0: Yok. Öyle yok.
1: O kadar da değil diyorsun. Ama maşallah.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Bunlar
0: maşallah.
1: Kalsın burada, hiçbir
0: evet,
1: şey yapma.
0: Tamam.
1: Gel unumuzu kavuralım, helvamızı yapalım. Ne yapıyoruz şimdi? Ne istedin?
0: Önce tavamızı alalım.
1: Evet, ocağımızın
0: tereyağı ve sıvı birlikte alacağız içine.
1: Evet, ocağımızın altını açıyoruz.
0: Arkasından unumuzu alacağız.
1: Ya burası çok kalabalık. Ben bir şunu alıyorum, şerbeti. Daha sonra evet. Tekrar alırız. Ne yapacaksak.
0: Tamam.
1: Evet, tereyağımızı koyduk. Şimdi un istiyorsun sen.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Pardon, sıvı yağ alacağım.
1: Sıvı yağ da verelim. Koyayım mı sıvı yağ?
0: Sıvı yağ da koyalım.
1: Hepsini koyayım mı?
0: Olur, olur.
1: Hey maşallah.
0: Olur.
1: Bayağı yağlı.
0: Yani yağlı bir şey olacak.
1: Öyle kete. Bu kıyır kıyır oluyordu değil mi kete?
0: Evet.
1: O kıyır kıyırlığı ne sağlıyor burada?
0: Az tuz koyacaksınız. Mayasına az tuz koyacaksınız.
1: Az tuz, az maya o kıyır kıyırlığa sebebiyet
0: evet,
1: veriyor.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Çıtır çıtır olacak.
1: Çıtır çıtır olacak.
0: Bir
1: mis
0: de.
1: Gibi. Evet. Şimdi unu koyacağız. Bir cevizleri de mi atacağız bunun içine?
0: Evet. Unu kavurduktan sonra cevizlerimizi ilave edeceğiz.
1: Ne kadar bir un koyacağız?
0: Böyle bunun kıvamını...
1: Yakalayana
0: biraz daha
1: kadar.
0: Koyacağız. Evet.
1: Tamam.
0: Kıvamına
1: ben sana
0: göre.
1: Getiriyorum. Aldım mavi kabımızı. Koyacağım unlarımızı. Koyayım tamam. Mı yavaştan? Biraz daha bir kızsın mı ya?
0: Kavrulsun.
1: Tamam.
0: Yağımız kavrulsun.
1: Başka? O zaman şimdi eşe dönelim.
0: Evet.
1: Sonra kavgalar evlilik süresince devam etti mi? Yoğurt
0: yok,
1: kavgası.
0: Yok. Ama hala söyler, hala şey yaparız.
1: Sen beni muhabbetini, çok azarladın diye mi?
0: Muhabbetini çok yaparız hala
1: ne
0: onun.
1: Ne diyor, ne diyor? Söylesene.
0: Ben anlatıyordum sen anlamıyorsun falan filan şeyler söylüyor.
1: Anlatıyordu sen anlamıyordun.
0: Evet.
1: Öyle mi diyordu?
0: Öyle
1: ama
0: diyor.
1: Ama kadın da haklı. Eşinin adı neydi?
0: Savaş.
1: Savaş Bey, siz yoğurtları böyle yamuk koyarsanız o yoğurtlar sulanır, satılmaz tabii. Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Evet, söyle yani eşine. Buradan bir şeyler söyle ona. Ne söylemek istersin? Bak şu kameraya. Şuraya bak.

0: Heh, yani çekildim, burnum çıkıyor.
1: Bir yandan sen de haklıydın ama...
0: Hesaplar.
1: Tamam mı, senin suçun değil.
0: Kabul ediyorum, sana biraz naz yaptım. Kabul ediyorum. Maşallah. Mutluluğunuz şimdi, daim ya, önemli
1: teşekkür
0: olan
1: ederim.
0: O. Ben unları ilave etmeye...
1: Unumuzu ilave edelim, evet. Kavuralım. Biz bayağı bir un koyacağız buna.
0: Bayağı bir koyacağız. Unları bitirdin mutfaktaki.
1: Evet, maalesef.
0: Biraz öyle oldu. Ne yapacağız? Bir dahaki gelişinde getirirsin bunu artık.
1: Unumuz var, bakın orada da var.
0: Fazla. Senden kıymetli mi un? Aşk
1: ay,
0: olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Neyse, üstümüz başımız.
1: Ben hallederim.
0: Tam da bugün siyah giymişiz.
1: Evet, ben de siyah giydim bugün.
0: Sen de siyah,
1: bugün.
0: Ben de siyah.
1: Aynen.
0: Evet, sözleşmiş gibi.
1: Kesinlikle.
0: Bayağı un kavuruyoruz, bayağı kavuruyoruz.
1: İç harcı.
0: İç harcı için. İçli ete, kete.
1: İçli kete, evet.
0: İçli kete. Bir de ama sadesi de oluyor değil mi?
1: Bunun sadesi de oluyor. O yufkayla, merdaneyle, yufka açılıyor. Şeklinde merdaneyle falan açılıyor. Hı-hı. Dolanıyor falan, bir şeyler yapılıyor.
0: Dolanıyor falan, şöyle bir şeyler yapılıyor.
1: Evet, biz Bayburtlular yapıyor onu yine.
0: Sen şimdi Bayburtlu musun, Hakkari'li misin, Didimli misin,
1: çok karışık,
0: musun?
1: Sormayın.
0: Kafam karıştı.
1: Çok karışık.
0: Ben anlatıyorum, anladım aslında. Hakkari'de doğmuş.
1: Evet.
0: Değil mi? Sizin Didim'de ailecek yazlık falan mı vardı?
1: Evimiz var. Benim babam memur olduğu için biz il önce dolaştık. Ha, sonra Didim'e
0: tamam,
1: yerleştik.
0: Baba nereli?
1: Baba Hakkari'li.
0: Tamam. Öz Hakkari.
1: Evet.
0: Atalar Hakkari'de. Onu evet, anladık. Baba da memur olduğu için tabii şehir şehir gezmişler atamalardan dolayı,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Tayinlerden dolayı. Didim'de olduğu bir dönemde de işte eşiyle karşılaşıyor. Eşi aslında Bayburtlu.
1: Evet.
0: Ama İstanbul'da.
1: İstanbul doğumlu da babası
0: ama atalar Bayburtlu.
1: Evet.
0: İstanbul doğumlu olması önemli. Ataların nerede olduğu önemli.
1: Bayburt. Evet.
0: Bayburt o zaman. Tamam ya, siz yakınsınız.
1: Eşim İstanbul.
0: Doğu Karadeniz, evet, ve Doğu Anadolu'yu böyle bir saran
1: turladık,
0: bir evlilik aslında.
1: Evet.
0: Tamam, çözdük olayı efendim. Hallettik. Evet, unumuz kavruluyor. Evet. Cevizleri koyayım mı?
1: Biraz daha kavuracağız. Biraz
0: bitti,
1: daha un elleyeceğim.
0: Un bitti.
1: Tamam, yeter bu kadar.
0: Ay ay. Vallahi çok sevdim seni Hayriye abla.
1: Ay teşekkür
0: samimiyetle
1: ederim. Ben de
0: söylüyorum,
1: sizden çok güzel enerji aldım. Çok mutlu oldum.
0: Evet vallahi güzel.
1: İnşallah
0: oldu.
1: Bir daha da gelir, yine gel. Bayburt ketesi yaparız.
0: Ay oğlum, kaç tane kete yapacağız? Durup durup kete mi yapacağız?
1: Bayburt'un soğuk şey yaz yapalım çorbası var. Çok güzel.
0: Onu yaparız.
1: Kuşburnuyla yapılıyor. İçinde fındığı var, fıstığı var, cevizi var.
0: Onu
1: onlar
0: yaparız.
1: Çok güzel. Ondan
0: başka
1: sonra
0: ne, ben ne istedim?
1: Erzurum
0: bak,
1: tarafında
0: deyince
1: da
0: benim ne aklıma geliyor biliyor musun?
1: Evet.
0: Aklıma geliyor da dilime gelmiyor. Söyleyeceğim. Kaldım. Cezerye diyesim geliyor da cezerye değil. Sucuk da değil İrem. Değil, sucuk da değil. Dur ya, şey
1: helva
0: var ya. Pestil.
1: Pestil. Heh,
0: geldi
1: üzüm
0: işte
1: pestili
0: aklıma. Evet.
1: Cevizli pestil.
0: Kamera gelsin,
1: evet,
0: bana. Bayburt deyince aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Pestil geliyor. Hakikaten pestil,
1: evet,
0: çok güzel olur ya, gümüşhane.
1: Kesinlikle.
0: Bayburt'un.
1: Evet, o tarafların. Cevizli yapıyorlar.
0: Yapabiliyor musun
1: işte,
0: sen onu?
1: Sucuklu yapıyorlar. İstanbul'da elverişli değil yerler ama Didim'de yapabilirim, yani yapabiliyorum.
0: Didim'de yap, getir sen bize.
1: Çünkü orada yerlerimiz çok geniş, balkonlarımız falan hani...
0: Onların şey, öyle bir serilmesi, asılması
1: güneş,
0: gerekiyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet,
0: kurutulması
1: güneş
0: gerekiyor.
1: Görmesi gerekiyor.
0: Ay, o kadar
1: vesaire
0: güzel ki efendim, yolunuz düşerse öyle Doğu Karadeniz'e, belki böyle Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu turu yaparsınız. O turda
1: evet,
0: zaten
1: evet,
0: yol üstünde bir sürü pestilci
1: kesinlikle
0: var. Alın onlardan, çok lezzetli. Ben tatlı severim biliyorsunuz.
1: Çok güzel.
0: Çok da severim.
1: Şimdi
0: kuruyorum
1: katabiliriz
0: artık,
1: evet.
0: Müsaadenle. Unumu da bitirdin. Var mı onunla işin artık?
1: Benim şu anda bitti onunla işim.
0: Şunu açarken falan bir
1: yok,
0: şey
1: yok,
0: olmayacak
1: elimle,
0: değil mi?
1: Hayır.
0: Heh,
1: çok
0: tamam,
1: pratik bir şekilde açacağım aslında. Yani hani poğaça yaparken hanımlar evde bu çok güzel bir alternatif olur.
0: Evet. Şimdi
1: onlar
0: diyorum
1: için
0: ki mesela hadi bir değişiklik yapalım. Yani şu an yapmayalım da seyircilerimize acaba olur mu diye böyle bir sesli düşünelim seninle birlikte.
1: Evet.
0: Şimdi bunun içine böyle bir şeker koyduk diyelim.
1: Şeker.
0: Pekmez koyduk. Şekeri boş ver. Pekmez daha sağlıklı. Pekmez koyduk. Ketenin içine tarçın da olur. Ketenin içine bu karışımı koyduk. Böyle tatlı bir lezzet elde edebilir miyiz? Olur mu?
1: Yani bu yöresel olduğu için.
0: Olmaz.
1: Olmaz.
0: Ya?
1: Yöresel.
0: Olmaz. Yöreselden çıkarmayın bizi. Evet,
1: evet,
0: olmaz.
1: Yöre gideceğiz.
0: Yöre gidiyoruz burada.
1: Yöre gidiyoruz, ha, evet.
0: Kris yapacağız, lalepe yapacağız.
1: Yapacağız. Evet,
0: duydunuz
1: daha
0: mu hiç
1: işimiz
0: Kris,
1: çok
0: lalepe? Ya.
1: Evet, bunun altını
0: kolay
1: kapatabiliriz
0: bu
1: aslında.
0: Tamam.

0: Çok yanmasını istemiyorum. Tamam. Koyulaştıkça acı bir tat oluyor. Verecek.
1: Doğru aynen. Söylüyorsun. Aynen. O zaman hadi gel buraya.
0: Hemen gelelim.
1: Ben hemen bunu şu bezeleri alıyorum elime.
0: Evet.
1: Koydum buraya.
0: Bunu ben hatta şunu şu kaseye alırım.
1: Ben alayım, sen bezelerle ilgilen. Ver kaseyi, ver ver ablacığım ver. Ben bunun içine boşaltayım.
0: Bir kaşık da alacağım. Evet.
1: Al kaşığını da, al güzelim. Yanına. Evet. Bak bak, Gizem sana bir şey gösteriyor, Gizem. Gördün mü? Çok tatlı kız değil mi?
0: Evet.
1: Güzel kız.
0: Çok tatlı, evet.
1: Evet, geliş. Bizim kızların hepsi güzel ve tatlı.
0: Evet.
1: İrem, Gizem, Büşra, evet. Rejideki fıstıklar. Herkes birbirinden güzel ve tatlı. Evet. Erkekler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Şaka şaka. Ekibimiz çok şekerdir bizim.
0: Evet, çok sevdim gerçekten.
1: Sevdin
0: daha önce
1: mi?
0: De geldim.
1: Ha, sen daha önce Açelya'ya geldin, evet. Değil mi?
0: Evet.
1: Ama orada sen hep beni sormuşsun. Zeynep söyledi bana. Yapımcımız Zeynep var ya, Açelya'nın,
0: evet,
1: yapımcısı.
0: Evet, evet, sordum. Evet, evet. Sordum.
1: Sonra zaten bana da yazdın sen. O kadar yani sosyal medya adresini o kadar iyi biliyorum ki. Bir gastronomi macerası diye. O yüzden evet. İyi ki geldin. Keyifli keyifli de geçiyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Çok büyük keyifle
1: yapıyorum. Şimdi dur kız, anlatsaydın.
0: Neyse, şimdi bir tanesini yaptım, onu koyalım kenara. İkinciyi anlatayım ben size. Bunu bu şekilde elimizle açıyoruz.
1: Açıyoruz.
0: Öyle merdaneye ya da şeye gerek yok, oklavaya.
1: Oklavaya.
0: Elimizle
1: tamam.
0: Böyle açıp,
1: aha,
0: içini dolduruyoruz.
1: İçine, hamurun içine hamur koyuyoruz efendim.
0: Evet, bunun tadı şu anda evrim geçirdiği için daha farklı olacak.
1: Evrim yani, geçirdi derken?
0: Yani kavurduk ya, ceviz falan koyduk.
1: Ha, bayağı güzel, içi böyle kıtır kıtır.
0: Evet.
1: Al sana sarıyı da yaptım.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Bir şey değil canım. Ne demek?
0: Çok sağ olun.
1: Evet.
0: Böyle kapatıyoruz bu şekilde.
1: Aha.
0: Ondan sonra buraya koyuyoruz.
1: Koyuyoruz, tamam.
0: Hepsini öyle yapıyoruz.
1: Bu
0: şekilde
1: bu
0: yapıyoruz.
1: Ya.
0: Evet evet, çok basit. Onun
1: bir
0: için
1: daha
0: diyorum.
1: Şöyle bir seyircilerimiz, ama bayağı da güzel çünkü ben
0: bu
1: ne
0: şekilde
1: zaman gittim? Dur Erzurum'a ne zaman gittim, ne zaman gittim? Bir ay önce, Ekim'de gittim galiba. Evet, Ekim'de gittim. İki ay önce ya da. Evet, Ekim'de olunca iki ay oluyor. Tabii ki Erzurum'da da kete meşhur olduğu,
0: evet,
1: için böyle bir de büyük büyük doyurucu, ama ben yine iki tane de yedim yani.
0: Büyük büyük de yapılabilir, küçük de yapılabilir. Fırın,
1: büyüktü benim
0: imkan,
1: yediklerim.
0: Fırın, imkan. Sizin yediğiniz tandır ketedir.
1: Yo, böyle keteydi.
0: Fırın ketesi.
1: Bu kadardı işte.
0: Genelde bunu tandırda yapıyorlar, biliyor musunuz?
1: Bu kadardı.
0: Musunuz?
1: Şimdi sen hangilerini doldurdun? Şu ikisini mi doldurdun?
0: Evet.
1: Emin misin?
0: Ben bunları açacağım birazdan.
1: Ha, daha öyle şey yapmayayım mı şeyi?
0: Daha sürmeyeceğiz.
1: Ha, tabii,
0: evet.
1: Daha ince oluyor.
0: Daha
1: bu,
0: biraz
1: doğru.
0: Daha açacağım.
1: Neyle açacaksın? Yine elinle mi?
0: Elimle açacağım.
1: Ben açayım onu.
0: Hatta
1: göster
0: bir tanesini
1: bana.
0: Göstereyim. Çok güzel şekiller veriliyor.
1: Tamam, hadi göster, merak etme. Ben içini doldurayım, sen aç.
0: Tamam, hemen. Bunu ben halledeyim.
1: Tamam, bir merak ettim açma kısmını. Zaten üç tane kaldı değil mi? İçini
0: bu da var.
1: Doldurucu.
0: Bu da var.
1: Ha, bunu açtın, evet. Doldu mu bunun içi?
0: Dolu değil daha. Bunlar dolu.
1: Ha, bunlar dolu. Evet. Bu dördü dolu.
0: Tamam. Siz bunu içine açın.
1: Açayım ben.
0: Koyun.
1: Böyle elimizle efendim. Ben de ilk defa yapıyorum işte. Gayet kolay,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, bu şekilde açıyoruz.
1: Evet. Şu an açma işlemini gösteriyor. Kameralarda birazdan gösterecek.
0: Evet.
1: Doldurduğumuz içleri böyle açıyoruz.
0: Evet.
1: Evet.
0: Böyle keteler yapıp. Tepsimize dizeceğiz.
1: Şey, tepsi?
0: Bir tane daha tepsi kullanabilirim. Bu şekilde orada şey de yapılıyor. Böyle kenarları süsleme yapılıyor.
1: Yap, süsle süsle.
0: Çok güzel oluyor.
1: Süsle. Böyle kapatıyorum.
0: Evet. Evet.
1: Uy,
0: dikkat
1: yandı.
0: Edin, elinizi yanmasın.
1: Vallahi yandı elim.
0: Biraz daha azaltabiliriz içindekini isterseniz.
1: Evet, çok, evet, koymuş. Benim elim boldur da biraz.
0: Ben de az önce öyle biraz
1: yaktı.
0: Bir şeylik geçirdim.
1: Evet, yaktım vallahi elimi. Evet, böyle böyle. Evet.
0: Ay, çok güzel oldu. Ellerinize
1: oldu,
0: sağlık. Evet, süper oldu.
1: Yaptık ketemizi.
0: Çok güzel.
1: Evet, bunlar dolu
0: çok
1: muydu,
0: güzel.
1: Boş muydu?
0: Boş, onları siz dolduracaksınız.
1: Evet efendim, bakın ne demiştik hep size. Hayriye abla da iletişime, evet, geçti bizimle. Dedi ki, ben seninle beraber yemek yapmak istiyorum dedi. Siz de benimle beraber yemek yapmak istiyorsanız,
0: evet,
1: eğer başvurabilirsiniz bize. Sosyal medya adresimizden, aynı zamanda web sitemizde,
0: evet,
1: yer alan mail adresine başvuru yapıp
0: başvurucu
1: gelirsiniz. Böyle sizin yörenizin yemeklerini,
0: evet,
1: yaparız. Çay saati de yaparız. Güzel güzel,
0: evet,
1: böyle keyifli bir 45 dakika, 1 saat geçiririz sizlerle. Ha bak ikincisini bir de konuşa konuşa pek güzel yaptın baksana.
0: Evet çok güzel oldu. Çok güzel oldu.
1: Ben de bayağı hamarat bir kız oldum sizler sayesinde.
0: Ay teşekkür ederim.
1: Gerçekten öyle. Göre
0: teşekkür
1: göre,
0: ederim.
1: Yapa yapa.
0: Sağ olun. Teşekkür
1: evet.
0: ederim.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Evet.
1: Buraya alacağı kadar yapalım. Chris'le Nelebe yetişmeyecek.
0: Tamam.
1: Tüm zamanımızı keçede... Ay keçe nereden çıktı? Ketede harcıyoruz. Evet.
0: Tamam.
1: Harcıyoruz zamanı. Sonra bir kısmını pişirelim, bir kısmını sonra pişirelim. Ne
0: tamam,
1: dersin?
0: Tamam, öyle de olabilir. Evet.
1: Evet onu evet. da aç sen.
0: Bunu da
1: zaten
0: açayım.
1: Hepsini kapattık. Evet. Efendim. Şimdi. Heh, onun da öyle kenarını
0: şöyle
1: kapa,
0: hepsini
1: süsle.
0: Böyle kenarlarını süslemek zorunda değiliz.
1: Değiliz. Düz de yapabiliriz.
0: Düz de yapabiliriz. Kaşıkla da süsleyebiliriz.
1: Tamam.
0: Çatal batırıp çatalla da süsleyebiliriz.
1: Süsleyebiliriz. Ben hatta evet. bir tanesini şimdi fırından yani fırın tepsisinden
0: bir tanesini
1: alıyorum.
0: Ben açacağım.
1: Bir tanesini ben açacağım. Bu kalsın.
0: Altı şeyli.
1: Tamam bir şey olmaz. Tepsi de şöyle. Ben istediğim gibi bunu açacağım.
0: Evet açın siz onu.
1: Sen de istersen yumurta sarılarını sür hadi.
0: Hemen süreyim. Ben şunu şöyle biraz daha açayım.
1: Hah aç tamam. sen onu. Sen yumurta sarılarını sür. Evet. Ben mesela böyle dümdüz istiyorum.
0: Evet. O şekilde olmaz de olabilir. Mi? Olabilir.
1: Evet.
0: Bu şekilde böyle bir şeylik de yapabilirsiniz.
1: Gel onu ver yapayım istersen. Böyle
0: tamam.
1: böyle yapayım. Böyle böyle diyorsun değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet.
1: Kaşıkla, çatalla.
0: Evet,
1: istediğimiz
0: şekilde
1: verebiliriz.
0: Evet,
1: evet.
0: Aynen.
1: Bu benimki oldu.
0: Evet.
1: Bunun yanına bir tane daha koyayım. Al bunu
0: hemen.
1: Da açayım. Bu düzler benim.
0: Tamam.
1: Benim olduğu belli olsun. Yiyeceğim
0: tamam.
1: çünkü. Evet, böyle böyle elimizle biraz daha inceltiyoruz.
0: Evet.
1: Evet. Buna da şöyle şöyle şekil vereyim istersen. Değil mi?
0: Evet olabilir.
1: Evet al canım.
0: Çatalla da batırabilirsiniz.
1: Çatalla
0: böyle sade
1: da olur,
0: de olur.
1: Kaşıkla da olur.
0: Evet.
1: Nasıl isterseniz. Evet efendim şimdi bizim ketelerimiz, içli ketelerimiz fırına gidiyor. İçli
0: hemen
1: keteler,
0: susamımızı da koyalım.
1: Susamımızı ve çörek otumuzu karışık mı koyalım?
0: Evet evet karışık koyalım.
1: Onu da koyalım.
0: Karışık koyabilir.
1: Çörek otu sağlıktır. Çörek otunu tüketelim.
0: Pardon.
1: Mutlaka değil mi? Şifadır
0: pardon.
1: Çörek otu.
0: Evet.
1: Hayriye abla.
0: Bol bol koyalım.
1: Bol bol koyalım. Ben de zaten
0: evet.
1: elim boldur. Bol
0: çok
1: bol
0: güzel.
1: Döktüm. Ve şimdi çok keteler güzel. Fırına gidiyor. Keteler
0: evet.
1: fırına giderken kaç dereceydi?
0: 180 derece.
1: 180 derecede böyle biraz şişecekler. Sonra zaten piştiğini anlarsınız.
0: Hazır.
1: Evet.
0: Servise hazır
1: 180
0: olur.
1: dereceye
0: evet.
1: aldık. O zaman hadi gelelim Chris'e. Gel gel
0: bir
1: onu ben hallederim.
0: Tamam.
1: Chris'in malzeme listesi burada. Ekrana geliyor ve ben size hemen sayıyorum. 1 kilo kemikli etimiz var. 350 gram köftelik kıyma, 1 kase ceviz içi, 1 kase haşlanmış nohut, 1 su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm. Yarım su bardağı pirinç, 2 adet kuru soğan, 1 çay bardağı kırık pirinç, 1 çay kaşığı domates salçası. Evet.
0: Evet ben bunu
1: 1 çay kaşığı
0: yani.
1: Biber salçası, 1 kase sumak bitmemiş daha. Tereyağı, pul biber, karabiber, tuz ve kuru reyhan. Evet canım.
0: Şimdi tereyağımızı eriteceğiz.
1: Evet hadi eritelim tereyağını.
0: Hı, öğrenmişim.
1: Ben açtım, ben açtım. Evet, onu herkes açamaz onu.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ha, ben de öğrendiğimi zannediyorum.
1: Onu herkes açamaz. Onu sadece ben açabilirim. Ben
0: tamam.
1: tereyağını eritirken sen diğer işlemlerini yap. Ne dersin?
0: Tamam.
1: Evet çünkü iki elden gidelim daha lelepe yapacağız.
0: Tamam.
1: Kıymamızı koyduk.
0: Kıymamızı koyalım. Hı-hı. İçine kırık pirincimizi alalım.
1: Kırık pirincimizi koyduk.
0: Evet.
1: Şimdi burada köfteler yapıyoruz değil
0: burada
1: mi Chris'e?
0: Burada içinin köftesini yapıyoruz.
1: Reyhanı
0: evet,
1: da bol.
0: Reyhanı da
1: evet.
0: koyuyoruz bol bol. Tuzumuzu alalım.
1: Hemen getiriyorum orada. Tuzumu.
0: Evet.
1: Al canım.
0: Tuzumuzu da alalım.
1: Şimdi efendim aslında içinde hem et var hem de kıyma var.
0: Evet.
1: Etimiz ne etiydi?
0: Kuzu kaburga eti kullanabilirler. Ondan sonra kuşbaşı iri doğranmış kullanabilirler.
1: Kuşbaşı iri doğranmış.
0: Evet.
1: Evet et de kullanabilirler.
0: Aynen.
1: Şimdi tabii Hakkari mutfağı deyince biraz onun üzerine de konuşalım.
0: Evet.
1: Ben biraz açılışta söyledim size ama şimdi coğrafi Değil. Yapı hakikaten o yörenin yemek kültürünü belirler.
0: Kesinlikle.
1: Hakkari de yüksek dağlarla çevrili,
0: evet.
1: sırtını dağlara yaslamış bir şehrimiz.
0: Bir şehrimiz.
1: O yüzden de hayli hayvancılık çok gelişmiş. Aslında sizin otlarınız da hiç fena değil değil mi?
0: Evet,
1: sizde otlar da çok güzel
0: çok
1: otlar.
0: Çok güzel otları var.
1: Evet.
0: Çok güzel ot yemekleri var. Ondan sonra yani
1: süt de bol sizde.
0: Malzeme olsaydı
1: süt
0: burada yapardık. Evet.
1: Evet süt de bol. O yüzden sütlaç da çok yapılıyormuş sizde. Benim yağım eridi.
0: Evet.
1: Ne yapayım bu arada?
0: Etlerimizi koyalım hemen.
1: Hemen etlerimizi koyalım.
0: Evet.
1: Valla zamanın çoğunu ketede harcadık. Evet. Şimdi yemeklerimiz...
0: Şimdi köftelerimizi yapalım. Misket,
1: hızlanacağız.
0: Şeklinde.
1: Ben soğanı doğrayayım mı, ister misin?
0: Olur.
1: Nasıl, yemeklik mi doğruyoruz?
0: Yemeklik
1: yani,
0: doğruyoruz.
1: Küp mü doğruyoruz?
0: Biraz iri doğrayacağız onu. Soğanın bir tanesini kullanacağım. Çünkü büyükmüş soğan. Ortada da bölüm. Evet.
1: Böyleyim.
0: Evet.
1: Soğan ay ay mı? Ha, böyle evet, böyle istiyorsun.
0: Evet, o şekilde
1: ha,
0: şey tamam, yapabilirsiniz. Köfteler çok minik olmayacak. Bu şekilde.
1: Ha, köfteler de öyle çok evet, minnak minnak olmayacak. Evet. Tamam. Ortadan bunu da keselim. Böyle ay ay doğruyoruz efendim evet, soğanlarımızı. Soğan nereye girecek? Ete mi girecek?
0: Evet.
1: Ha, yanında
0: etimi
1: beraberce.
0: Etimi öğledikten sonra soğanımızı ilave ediyoruz. Hı hı. Arkasından diğer malzemelerimizi.
1: Ve ilave ediyoruz.
0: Evet, sumak suyumuzu.
1: Ha, sumağı kaynatacağız.
0: Sumağı kaynatalım.
1: Bir de tabii sizde ekşili yemekler de
0: ekşili,
1: çok doğru.
0: Ekşili yapılıyor.
1: Yani
0: evet,
1: sumak
0: ekşili
1: oralarda çok güzel işte efendim. Hakikaten yani oraların sumağı, Güneydoğu'nun, Doğu Anadolu'nun sumağı yani lezzeti.
0: Evet, çok lezzetli, çok oluyor lezzetli, gerçekten.
1: Buralarda o kadar hakikaten istediğim
0: buralarda,
1: gibi sumağı
0: evet,
1: bulamıyorum.
0: Çok,
1: evet, çok bulunmuyor.
0: İşleniyor her şey. Evet. Doğu'da biraz
1: orada
0: daha
1: doğa,
0: saf, biraz daha doğa.
1: Gidiyor musun arada Hakkari'ye?
0: Keşke gitsem.
1: Gidemiyor musun?
0: Gidemiyorum.
1: Ben gittim biliyor musun Hakkari'ye? Geldi.
0: Öyle mi? Ciddi misiniz? Ne zaman gittiniz?
1: 2008'de. Hep ben derim ya programımızda,
0: aa,
1: benim gezmediğim,
0: güzel,
1: görmediğim yer yok diye. Hakkari de onlardan bir tanesi efendim.
0: Çok güzel.
1: Şunu da koyayım.
0: Onu da koyalım.
1: Getireyim mi soğanları?
0: Evet. Su ay, ilave edeceğiz.
1: Ay ay doğradığımız soğanlarımızı da ilave ediyoruz efendim. Evet, biraz da su mu ilave edeceğiz?
0: Suyumuzu da ilave edelim yeterince.
1: Hemen getiriyorum canım.
0: Sumağa da su alacağız. Biraz
1: tamam,
0: da sumağa ayıralım. Biraz koyu kıvamlı malzemeden koyu kıvamlı
1: ne kadar daha
0: olacak? Koyun koyun.
1: Koyayım mı daha?
0: Biraz daha koyun. Hı hı. Koyun üzerine geçsin.
1: Geçti.
0: Biraz daha mı koysaydık?
1: Koyalım. Nasıl istersen.
0: Tamam tamam.
1: Sudan
0: da şuraya koyalım. Şuraya koyalım.
1: Buna
0: çünkü
1: koyalım,
0: malzemesi bol olduğu için.
1: Evet, su ister.
0: Su
1: çeker
0: ister,
1: suyu. Doğru.
0: Evet.
1: Haklısın. Şimdi evet,
0: pirincimizi ilave edeceğiz.
1: Pirincimi de ilave. Azıcık bir pirincimiz var ama.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: O yeter.
1: Evet. Yeter bu kadar.
0: Yeter.
1: Koyayım mı pirinci?
0: Koyalım direkt.
1: Pirincimizi de koyduk
0: evet,
1: efendim.
0: Evet, soğanlarla birlikte pişecek onlar.
1: Soğanlarla
0: onlar
1: birlikte pişecek. Sonra bu köfteleri içine koyacağız mı?
0: Önce bu malzemelerimizi koyacağız, sonra soğanları.
1: Salçayı falan mı?
0: Salçayı kavuracağız.
1: Ha, kavuracağız onu. Şimdi sumağı
0: evet,
1: bir şey yapayım mı?
0: Evet evet.
1: Kaynatayım mı?
0: Şey yapalım, açayım, kaynatalım. Onu süzeceğiz sumağı.
1: Sumağı süzeceğiz. Bol ekşili
0: evet,
1: olacak efendim. Ay, lalepe, lalepe kolay mı yapması?
0: Lalepe çırpacağız, kızartacağız.
1: Ha,
0: bu şekilde.
1: Çırpacağız, kızartacağız.
0: Evet.
1: O kadar.
0: Evet.
1: Evet, koyduk. Sumağımızı da koyduk ve bir güzelce kaynatacağız. Sonra süzeceğiz.
0: Evet, süzeceğiz.
1: Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım diyorum
0: evet,
1: ben.
0: Evet, dinliyorum.
1: Ne yaptığımızı bir seyircilerimize böyle kısa bir özet geçeyim. Belki
0: tamam,
1: hem lalepeyi hem de Chris'i beraber hallederiz diye düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Efendim, Chris güzel bir hem etli hem de kıymalı böyle köfte yaptığımız keyifli bir lezzet. Et severlere duyurulur diyelim. İlk önce ne yaptık? Etimiz kaburgaydı değil mi?
0: Kaburga etimizi kavurduk tereyağında.
1: Evet, kaburga etimizi ilk önce tereyağında hafif kavurduk. Sonra soğanlarımızı ay ay doğradık ve içine ilave ettik. Sonra suyumuzu ilave ettik. Pirincimizi de koyduk. Azıcık bir pirincimiz var. Böyle bir bağlayıcı bir kıvam
0: evet,
1: kadar.
0: Evet.
1: Evet, pirincimizi koyduk. Şimdi suyunu da ilave ettik. Onların güzelce pişmesini bekleyeceğiz. Bir
0: evet,
1: taraftan da köftelerimizi yapıyoruz. Köftelerimizin içinde de kırık pirincimiz, kıymamız var. Bir de reyhanımız
0: tuz
1: var.
0: Tuz ve reyhan.
1: Tuz
0: evet,
1: ve reyhan. Özelliği
0: evet,
1: tuz ve reyhan. Daha sonra soğanlar pişince, etimiz de iyice yumuşayınca haşlanmış nohutunu, cevizini ve üzümünü ilave
0: üzümünü
1: edeceğiz.
0: Ilave edeceğiz. Evet.
1: Daha sonra bu köftelerimizi de koyacağız ve
0: en
1: yemeğimiz böyle...
0: Evet,
1: hem tatlı bir tat,
0: suyunu da
1: ekşi tatlı, sumağın da suyunu süzeceğiz. Bir taraftan da sumağı
0: evet,
1: kaynatıyoruz çünkü. Ben köfteleri yapmaya devam edeyim.
0: Tamam.
1: Bir taraftan da çünkü kete'de çok zaman harcadık efendim. Çok böyle muhabbet de güzeldi, sohbet de çok güzeldi.
0: Evet.
1: O yüzden lalepe ile, lalepe tatlısıyla kete'yi beraber, kete'yi diyorum affedersiniz, Chris'i beraberce yapalım diyorum ben. O yüzden malzeme listesi bence gelsin lalepe'nin de. Neler varmış içinde seyircilerimize sayıyorum. 4 adet yumurta, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz, aldığı kadar un, 2 su bardağı da toz şekerimiz var. 2 su bardağı suyumuz, 4-5 damla limon suyu, 1 su bardağı da sütümüz var. Bizim, gel gel buraya.
0: Tamam.
1: Bak
0: tamam,
1: kaldı. Şerbetimizi hazırladık değil mi? Daha
0: şerbetimizi önceden hazırladık. Şimdi yumurtamızı kırıyoruz.
1: 4 yumurta.
0: 4 tane yumurta var. Kullanıyoruz. Hı-hı. Evet.
1: Ben de bir taraftan efendim Chris'in köftelerini yoğurmaya devam ediyorum. Köftelerimiz çok küçük olmuyordu. Bu büyüklükte, birazdan elimde göreceğiniz büyüklükte. İçinde evet. kırık pirinç var, tuz var, kıyma var ve bolca reyhan var.
0: Reyhan var.
1: Evet. Şimdi 4 yumurtayı kırdım lalepe evet. için. Sütü ilave ettim.
0: İlave ettik. Karbonatını koyuyoruz.
1: Karbonatını koyuyorsun.
0: Evet. Evet. Şimdi çırpıcımızı alalım.
1: Al oradan, tel çırpıcımız orada.
0: Evet, bir yandan sıvı yağımı da koyayım.
1: Nereye koyacağız?
0: Ocağa.
1: Ocağa kızartmak ya. İçin tamam evet. canım. Bu da kaynadı zaten.
0: Evet, onu alalım.
1: Sumağımızı kaynattık, onu kenara aldık efendim. Birazdan tamam. süzeceğiz, tencerenin içine süzeceğiz değil mi?
0: Evet.
1: Ben süzerim onu. Chris, ben de çözdüm ben Chris'i. Tuz mu istiyorsun?
0: Tuz alacağım. Evet, buradaymış. Tamam.
1: Benden iste, ben sana veririm.
0: Tamam. Hı-hı.
1: Biraz şimdi böyle bir hamur karışımı yapıyoruz. Sonra şerbetin, şerbet mi kaynatıyoruz tekrar ya da soğuyan şerbetin içine mi atıyoruz?
0: Yok yok, bunu yapıp direkt şerbetin içine koyup...
1: Şerbetin içine atıyoruz.
0: Atıyoruz.
1: Tamam. Ya bu kolay.
0: Evet evet, çok basit.
1: Çok basit.
0: Ama çok lezzetli bir şey.
1: Ha, evet ama zaten dedim ya az önce, şimdi sütlaç çok yenilmiş ama benim okuduğum bir yerde öyle yazıyordu. Öyle bir lalepe tatlısı vardır ki o işte hakikaten...
0: Çok lezzetli oluyor gerçekten.
1: ...yöreselidir, çok da lezzetli olur evet. diye. Evet, köftelerimiz bitmek üzere. Vallahi ben olmasam
0: ben yetiştirecek misin? Keyif aldım gerçekten. Ay çok teşekkür ederim. Evet.
1: Sen gel, sen yine
0: bir
1: gel.
0: Bir de konuk olmak isterim yani programınıza.
1: Ne olmak istersin?
0: Konuk olmak isterim programınıza.
1: Tabii ki, memnuniyetle.
0: Bu sefer de Bayburt yaparım.
1: İstediğin her yöreyi yapabiliriz beraber.
0: Biraz da il dolaştığım seni. İçin, il il dolaştığım için.
1: Bir gün yöreten... Ege yemekleri yaparsın.
0: Ege
1: o
0: yaparız.
1: O kadar dizimde kalmışsın.
0: Kastamonu'da da kaldım, Kastamonu'da yaparız.
1: Kastamonu üst üste biz 2 defa yaptık galiba.
0: Yaptınız
1: çok
0: mı?
1: Çok da güzel oldu.
0: Ha. Ege yaparız, Erzurum yaparız.
1: Erzurum'da olur. Yaparız, sen
0: yaparız,
1: gel.
0: Yaparız, yaparız. Erzurum'un şeker
1: pancarını görelim biz.
0: Teşekkür ederim. Erzurum'un da şeker pancarlı köftesi var. O da çok güzel oluyor.
1: Şeker pan. Ya bana evet. geçen gün bir arkadaşım söyledi. Mert söyledi hatta. Dedi ki sen hiç şeker pancarı yedin mi yemeğini? Dedim ben yemedim, bilmiyorum.
0: Çok
1: bir
0: güzel.
1: Yiyelim o şeker pancarını.
0: Yapalım
1: gel şeker
0: gün.
1: Pancarı yap hakikaten.
0: Yapalım.
1: Ablacığım ben bunun içine sumağı süzüyorum.
0: Hemen süzelim. Evet.
1: Ben süzerim ya, var burada süzgeç. Ben hallediyorum.
0: Tamam.
1: Böylece halledeceğim zaten değil mi?
0: Evet evet. Tabii tabii.
1: Evet.
0: Bu şekilde.
1: Efendim. Kameralar bana gelsin, kameralar beni çeksin. Şu anda Chris yemeğimizin etini yumuşadı, soğanlar da pişiyor. Şimdi kaynattığımız sumağı içine süzüyoruz böyle.
0: Evet. Çok güzel bir renk veriyor.
1: Hem renk veriyor hem de o güzel
0: lezzetli
1: ekşiliği
0: oluyor.
1: Alıyoruz buradan. Evet, sumağımızı da süzdük. Bunu da böyle arkaya kaldıralım.
0: Evet.
1: Şimdi biraz şöyle bir karıştırayım.
0: Bitti.
1: Ver canım bunları. Ver bana, ver ver. Ben hallederim,
0: tamam.
1: onu da ver. Evet, şöyle mutfağın diğer köşesine koyalım. Ne aradın?
0: Ben bir kaşık alacağım.
1: Hı-hı.
0: Bunu alıp, bunun özelliği şekilsiz olması.
1: Ha, kaşık kaşık atacaksın.
0: Kaşık, kızarmış yağın içine atacağım, şerbetimi alıp
1: şerbeti
0: tabağımı
1: de getiriyorum
0: şöyle.
1: Sana.
0: Evet.
1: Kızarmış yağın içine atacağız efendim. Sonra şerbetine koyacağız. Şerbetimizi de zaten daha önceden hazırlamıştık tencerede. Evet. Etlerimiz pişmeye başladı. Ben az önce böyle bir dokundum çatalla. Gayet iyi. Bence cevizini evet. ve haşlanmış nohutunu ilave edelim mi? Üzümünü.
0: Koyabiliriz, koyabiliriz.
1: Koyabiliriz.
0: Evet.
1: Şimdi tekrar Chris'e dönüyoruz efendim. Ne vardı içinde? Etimizi şöyle güzelce tereyağında bir kavurmuştuk. Daha sonra ne ilave ettik? Soğanları ay ay doğradık, ilave ettik. Suyunu koyduk, pirincini evet. koyduk. Şöyle bir avuç pirincimiz vardı. Daha sonra kaynattığımız sumağımızın
0: suyunu süzdük,
1: kaynattık.
0: Içine, evet.
1: Şimdi malzemeleri ilave ediyoruz. Malzeme, evet. Köfteyi mi koyalım ilk önce bunları?
0: Yok, önce bunları koyalım.
1: Cevizimizi koyuyoruz.
0: Nohudumuzu da koyalım.
1: Haşlanmış maşallah. Yani bu yemekte
0: çok zengin bir yemek.
1: Çok.
0: Evet.
1: Çok.
0: Biraz da Osmanlı mutfağını andırır.
1: İşte dedim ya, Osmanlı evet, saray evet. mutfağını içinde evet. böyle kuru meyveler olunca direkt Osmanlı saray mutfağı canlanır benim gözümde de. Kuru üzümünü de ilave ettik efendim.
0: Evet, biraz karıştıralım.
1: Şöyle biraz bir karıştıralım. Sonra köfteleri koyacağız.
0: Evet,
1: bu tencere yeter mi bu yemeğe bilmem. Hadi sen istersen şey yap. Yağımızı...
0: Yağımız kızsın, evet.
1: Kızmadı mı daha diyorsun? Bayağıdır da orada kendisi ama.
0: Bir bakalım.
1: Azıcık bir şey koy.
0: Test etmek kolay bunu. biraz daha kızacak.
1: Birazcık daha kızacak. Evet. Ha, o zaman gel değiştirelim.

0: Olabilir. Aha. Olabilir.
1: Yemeğimiz nasıl olsa pişti. Daha tamam. Büyük ocağa alalım. Tamam. Kısın burada. Tamam. Tamam. Şimdi salça, domates salçası ile biber salçasını evet, ne yapıyoruz?
2: Onu da kavuracağız. Biraz bir yağda kavuracağız. Ayrı bir ilave edeceğiz.
1: Yağda hafif sumak kavuracağız.
2: Evet, sumak koyduğumuz.
1: Sumak koyduğumuz şeyde tamam.
2: Evet, ben onu hemen... da hafif kavurup, biraz kavurup ilave edebiliriz yemeğe.
1: Tereyağı mı istersin peki kavurmak için?
2: Tereyağı koydum, biraz sıvı yağla kavurursak iyi olur.
1: Sıvı yağla kavuralım. Evet. Tamam canım, hemen onu da hallediyorum ben sana. Onu da üzerine ilave edeceğiz. Gel canım. Şimdi efendim bir taraftan lalepeyi kızartacağız. Lalepeyi bir de anlat. Kaç tane yumurta, ne kadar, ne malzeme kullandın?
2: 4 tane yumurta, bir su bardağı süt, karbonat, tuz, un.
1: O kadar.
2: Aldık, evet.
1: Sonra şerbetimiz nasıldı?
2: Şerbetimiz sadece şeker ve iki...
1: Ölçüsünü söyle işte.
2: İki su bardağı tas şeker, iki su bardağı
1: birebir bir ölçüsü vardı.
2: Evet, birebir ölçüsü. Bunda limon falan kullanmanıza gerek yok. Çünkü hemen batırıp çıkaracağınız için sorun olmaz.
1: Limona da
2: yani.
1: Gerek yok. O,
2: limona da gerek yok.
1: Ağdalaşmasına da gerek
2: evet,
1: yok diyorsun.
2: Yok, yok.
1: Çünkü yaptığımız lalepeleri içine batırıp çıkaracağız. Bak evet. Yağımız kızdı hemen.
2: Yağımız kızardı.
1: Evet, ben de bir taraftan efendim yine Chris'in domates salçası ve biber salçasını şöyle sıvı yağda hafif kavuruyorum. Zaten içine malzeme olarak Chris'te sadece yaptığımız kırık pirinçli, kıymalı, bol reyhanlı ve sadece tuz olan köftelerimizi de ilave edeceğim. Evet. Sonra bu salçalı sosumuzu da koyacağım ve işlemimiz bitmiş olacak
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, yemeğimiz hazır olacak.
1: Ay ben bir ketelere bakayım size. O sırada.
2: Tamam.
1: Aa, çok güzel gözüküyor.
2: Ya, sizin de eliniz değdi ondandır.
1: Vallahi değdi elim.
2: Evet.
1: Yalan değil, değdi. Yani şimdi. Şöyle
2: yani
1: çıkardım.
2: Hakkınızı yemeyelim.
1: Benimkinin bir tanesi maşallah. Diğeri incelikten ölecek.
2: Oh, öyle mi?
1: Ben yiyeyim bari. Çok güzel gözüküyor. Biraz daha kızaracak ama. Hatta fırınımı tamam. Biraz daha açıyorum
2: ona sizin
1: ki
2: de eliniz değdi. Kızarsın. Siz de yaptınız.
1: Beraber
2: de
1: yaptık
2: var.
1: Canım benim. Beraberce yaptık. Evet efendim. Şimdi ben artık köfteleri de ilave ediyorum.
2: Edebiliriz. Evet.
1: Evet. Chris'in içine. Efendim köfteler giriyor. Ne dedik? Kırık pirinç, kıymamız, reyhanımız ve... Tuzumuz var tabii ki kıymaların içinde.
2: Evet.
1: Şöyle koyalım. Çok küçük köfteler yapmıyoruz. Böyle
2: çok
1: biraz...
2: küçük olmasına gerek yok.
1: Evet.
2: Biraz daha iri olabilir.
1: İrice.
2: Evet.
1: Ya ablacığım biraz daha büyük şey olsa. Bak bu oldu bunlar. Ters çevir
2: evet,
1: istersen.
2: Çevireceğim.
1: Biraz ve al sana maşa vereyim.
2: Hemen alayım ben maşamı.
1: Tencere yetmeyecekmiş ha yemeğimize. Baksana bayağı yani.
2: Biraz öyle evet.
1: Sizin bu bayram yemekleri mi?
2: Bu düğünlerde yapılır, bayramlarda yapılır. Kıymetli bir yemektir bu orada.
1: Özel ve kıymetli bir yemek.
2: Evet.
1: Evet, evet.
2: Özel günlerde yapılır.
1: Yani ona göre efendim böyle düğünlerde, bayramlarda artık hep aynı yemeği yapıyorum diyorsanız size işte böyle alternatifler sunuyoruz.
2: Yöresel bir tarif.
1: Farklı farklı alternatifler sunuyoruz.
2: Evet.
1: Şerbetimiz de burada. Ay bakın lalepeler çok tatlı oldu.
2: Evet renkleri de çok
1: renkleri
2: hoş oluyor.
1: Renkleri de çok güzel oluyor.
2: Evet.
1: Bunun içine de atıyoruz. Şekli hiç önemli değil.
2: Evet.
1: Kaşığınızla alıp ne yapıyorsunuz? Tavanıza kızgın yağ atıyorsunuz. Ben bir tanesini şöyle alıp şeyin
2: hemen
1: içine dağıtmak istiyorum.
2: Evet.
1: Şöyle şerbetimiz de burada biraz
2: evet,
1: böyle.
2: Evet tamam bununla.
1: Evet. Ha bu lokma gibi. Bizim Ege'nin lokması gibi bu.
2: Yani
1: ama sadece
2: şey,
1: lokma
2: ama
1: şekli vermiyorsun.
2: Tadı farklı oluyor işte şekli tadı.
1: Şekli farklı oluyor. Ha, çok güzel çok güzel. Tamam benim sevdiğim lezzetlerden bu. Tamam şu an anlaşıldı her
2: tamam.
1: Şey.
2: Evet. Anlaştık bu konuda.
1: Evet bu konuda da anlaştık.
2: Bu konuda da
1: Saire ablayla çok iyi anlaştık bugün. Bence bizim arkadaşlığımız, dostluğumuz sürer gider böyle.
2: Ay, i̇nşallah çok sevindim.
1: İnşallah. Evet şimdi efendim şu anda biber salçamla domates salçamı biraz sıvı yağda şöyle kavurmaya devam ediyorum. Küçük ocak kaldığından bana daha geç kavruluyor. Sonra Chris'e onu da ilave edeceğim. Şöyle bir karıştıracağım hazır olacak.
2: Evet.
1: Zaten lalepeler de kızarmıştı. Sen maşayı vereyim sana. Şerbetimizin içine lalepeleri koyuyoruz. Batırıp
2: evet,
1: batırıp çıkaracağız.
2: Olmuşları
1: bir
2: çıkaralı.
1: Kez daha fırına bakayım. Fırında da keteler çok güzel görünüyor. Biraz daha
2: olmuşları da
1: hep
2: çıkaralım.
1: Beraberce. O zaman ne diyelim şöyle mutfağa dağıttık bayağı yemeklerimiz yoğundu ağırdı. Birazdan bekleyin bizi şöyle güzel bir sunum hazırlayalım size değil mi?
2: Evet çok güzel bir sunumla
1: az sonra
2: çok güzel bir sunumla az sonra karşınızda olacağız.
1: Az sonra.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
3: Şampiyon!
2: Şahanesin Gemini.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Öyle bir gez dolaş, güzelce bir eğlen, solukla. Sonra anlatırız derdimizi.
11: Senin müşkülün varken ben eğlenemem ki ağa.
12: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır.
13: Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan.
11: Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım.
13: Bastı çatın!
11: Hepsini dem koydum kardeş.
13: Beğendinse kendin iç.
11: Yeter be! Yeter be!
14: Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş.
11: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim.
15: Özür dilerim. Hatırlayamadım.
16: Sen hayatımıza girince bana...

0: Da babama da güven geldi.
1: Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
0: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.
1: Toplantı olacak.
0: Peki ama kim gidecek?
2: Cumalioğlu.
1: İyi tanıdın Kaya Efendi.
3: Ben topraktan bir canım. Bugün 18'de TV4'te.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Yeni Elidor, İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Parasının kıymetini bilenler. Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar

0: değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
0: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
0: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz.
7: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
7: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ne, ne,
2: nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te. Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
6: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
7: Aşka

0: Çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Evet efendim, bugün Hayriye ablayla birlikte Hakkari'ye yolculuk yaptık ve Hakkari'nin güzel lezzetlerinden yaptık. Evet. Sen hep gel, olur mu? Mutfağımıza neşe
4: teşekkür
3: kattın.
4: Ederim, sağ olun.
3: Öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak.
4: Yeniden karşılaştık.
3: Üç defa mı siz dedi?
4: Evet.
3: Söyle söyle. Konuk olarak davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
4: İyi ki geldin. Hep gel
3: çok
4: diyorum.
3: Çok büyük keyif aldım.
4: Mutlu oldum.
3: Çok güzel
4: yüzün
3: enerjiniz
4: gülüyor.
3: Var.
4: Ay, canım
3: ederim.
4: Benim. Sağ senin olun. Güzel enerjin var. Gel beraber kapatalım. Tamam. Gel yanıma. Efendim, bizden bugünlük bu kadar. Biz çok güldük, eğlendik, mutlu olduk. Dilerim siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Hep ne diyoruz? Yemek yapmak iyileştirir diyoruz. Bol bol yemek yapın. Hoşça kalın. Bay bay.

Metrekare'de bu bölüm Anadolu Hisarı'nda İpek Erfidan'ın ailesiyle birlikte yaşadığı 150 yıllık tarihe dayanan köşke konuk oluyoruz.

0: Hisar'ın tarihi sokaklarında eskiyle yeninin buluştuğu bu köşkün hikayesini İpek Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, İpek Erfidan ben. Porselen sanatçısıyım. Bugün Anadolu Hisarı'nda set üstünde olan 150 yıllık bir köşk içerisindeki evimi anlatacağım birazdan sizlere. Burası Anadolu Hisarı'nda eski set üstü dediğimiz yer. Kalenin tam arkasında kalıyor aslında. Bütün evler benim şu an birazdan sizlere göstereceğim gibi eski tarihi eser. İstanbul içerisinde yer alan eski evlerin aslında tarihi dokusuna çok uyuyor birazdan izleyeceğiniz ev. Şehrin karmaşasından uzak, biraz daha doğayla ve tabiatla vakit geçirebileceğiniz eski bir yapı. Dilerseniz şimdi evi gezmeye başlayabiliriz.

Şu an evin salonundayız. Burası eski bir ev. 150 yıllık bir eski Osmanlı evi diyebiliriz aslında. Eski tarz bir ev olduğu için bütün odalar salona açılıyor gördüğünüz gibi. 10-15 yıl.

yıldır falan boştu aslında bu evin içerisi. Daha önceden tek bir köşk olarak kullanılırken daha sonra ticari amaçlı olarak köşk 6'ya bölünüyor. 6 evden biri şu anda olduğumuz ev. Burası evin salonu. Ben gelmeden önce dediğim gibi 15 yıldır boş olduğu için bayağı harabe bir haldeydi. Bu gördüğünüz bütün değişiklikler, işte salonların biraz daha büyütülmesi, mutfağın yeniden yapılması ve banyo kısımları ben geldikten sonra gerçekleşti. Akşamları genelde bu masanın etrafında toplanıp yemek yemeyi seviyoruz. Yemek masası ve salonun bir arada olması sebebiyle evde davet olduğu zaman da hem burada yemek yiyoruz hem de arkadaşlarımızın bir kısmı salon kısmında oturarak bize dahil oluyorlar. O yüzden salonun bu kadar büyük olması aslında çok avantaj sağlıyor bize. Salon ve bahçe kısmı birlikte yazın daha çok bahçede de vakit geçiriyoruz. Bahçe alanında da yer alıyor toplantıların bir kısmı. Eski bir ev olduğu için daha eklektik tarzda eşyalar tutmaya çalıştım. Çünkü burayı daha boğucu ve kaba eşyalarla boğmak ve ortamı karartmak istemedim. Masa ve salon takımı ve diğer eşyaların hepsi bizim evlilik hayatımız boyunca topladığımız, hoşlandığımız parçalardan oluşuyor. Sadece tarihi eseri tamamlayacak parçalar değil, eve bir bütünlük katacak ve mimarisiyle örtüşecek eşyalar olsun istedik. O yüzden her bir parçayı almadan önce evle olur mu, evin içerisinde nasıl olması gerek gibi ayrıntıların üzerinde çok durduk aslında. Bir mimarın gelip alıp baştan bütün eşyaları koymasından ziyade biz evin içerisinde yaşayarak doldurmak istedik. O yüzden şimdiki halini bulması biraz zaman aldı. Eve aslında hacim katan kısım tavan boyunun yüksekliği. 3,5 metreye yakın bir tavan yüksekliği var bu evde. 150 metrekare bir ev. Tavanlar daha öncesinde yaldızlı boyayla boyalıydı. Fakat o haliyle kullanmak çok kolay olmayacağı için biz tamamen beyaza boyatmayı tercih ettik. Ve iki ayrı aydınlatmayla salonu iki parça halinde kullanmayı seçtik. Bu kısım daha çok yemek yenen, sohbet edilen kısım oluyor davet verdiğimiz zaman. Diğer kısımda arkadaşlarımızla oturmayı ve onları ağırlamayı tercih ediyoruz. Gene duvar rengi olarak soft kahverengi kullanıp evin o soğuk yapısını biraz kırmaya çalıştık. Yerler cilalandıktan sonra eski ahşap yapısı görüntüsünü korumaya devam etti. Ahşap haliyle çok memnun olduğumuz için halıyla boğmak ve kesmek istemedik alanları ve tek bir salon oturma grubunun içerisinde küçük bir halıyla diğer evin hiçbir kısmında halı olmadan alanları bu şekilde kullanıyoruz.

dışarıdaki bahçe görüntüsünü çok seviyoruz aslında. O yüzden kapıları yarısını kesip camla birleştirdik ve burada da büyük bir aynayla dışarıyı aslında içeri yansıtmaya çalıştık. O yüzden içeride otururken de aslında dışarıda yemek yiyormuşum gibi hissediyoruz biz. Büyük bir masa var. Biz dediğim gibi masa başı sohbetlerinden çok keyif alan bir aileyiz. Masa büyük olduğu için sandalyeleri daha modern, şeffaf tarzda, hayalet sandalye dediğimiz cinsinde kullanmak istedim ki evin bütünlüğünü bozmasın aslında. Ahşap ve diğer yapılarla birlikte olsun.

zaman içerisinde eşim ve ben birçok eser toplamaya çalıştık evimize. Bu eserlerin yanında benim de aslında yaptığım eserler yer alıyor şu anda. Arkamda gördüğünüz antika büfe bizim için büyük önem teşkil ediyor. Mavi ve yeşil bizim ayrılamadığımız renklerden. O yüzden aynada dışarıdaki yeşili yansıtırken maviler hep hayatımızda. Süslemelerde genelde mavi ağırlıklı ilerlemek istedik. Bütün bardak ve yemek takımlarımız aslında bu büfenin içerisinde ve akşam masa başı sohbetimiz olduğu zaman muhabbeti bölmeden büfeden yararlanabiliyoruz.

Evin girişi aslında daha karanlıktı. Şu an dediğim gibi aynayla ve camla bütünleştikten sonra daha aydınlık bir hale getirmek istedik. Girişte seramik karolarla, porselen, daha doğrusu çini karolarla girişi tamamladıktan sonra ahşap alana gelip

Sebebi salona geldiğimizde bu gördüğünüz ışık. O yüzden bu ışığı çok kaybetmemek için sadece tülle perdeleri bırakmaya karar verdik. Bu ışığı hep evin içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü çok sıcak bir görüntü veriyor. Yazın olduğu kadar kışın da bu güneş görüntüsünü evin içerisinde bulundurabiliyoruz. Mobilya seçerken aslında tek karar verdiğimiz evin içerisinde evin enerjisine uyabilecek, oturduğumuzda rahatlıkla vakit geçirebileceğimiz bir alan yaratmaktı. O yüzden bu renklerde daha soft kanepe ve koltuk takımı tercih ettik. Diğer parçaların hepsi biraz önce de bahsettiğim gibi evlilik hayatımız boyunca tek tek topladığımız parçalar. O yüzden hepsinin mutlaka bir anısı var bizim için. Arkamda gördüğünüz aslında Ara Güler'in bir fotoğrafı. Bizim çok sevdiğimiz bir fotoğraf. Gene bu küçük orta sehpa evliliğimizde ilk aldığımız orta sehpa. Daha hiçbir şeyimiz yokken, eşyamız yokken bu sehpamız vardı diyebilirim. Biz genelde ustalarla çalışmayı çok seviyoruz. O yüzden evimizde hazır görebileceğiniz tek şey aslında biblolar ve süslemeler. Onun dışındaki koltuklar, evin içerisinde yer alan dolaplar hep bir ustanın eseri aslında. Gidip onlarla beraber ne yapmak istediğimizi konuşup son halini buluyor. Evin içerisindeki aydınlatma akşam da devam etsin. Bu güneşin sıcaklığı evin içerisinde kalsın diye abajurlar çokça var evin içerisinde. Hangi alanda oturuyorsak o abajuru tercih ediyoruz aslında. Bu küpün ayrı bir anısı var. Yapan ustayı biliyoruz. Elle yapılmış bir küp. O yüzden her eve bizimle beraber geliyor diyebilirim. Bir dönem içinde çiçek vardı. Sonrasında bu şekilde değerlendirdik. Gene televizyonun yanında yer alan cam üfleme özel bir eser. Onu da her eve kendimizle götürüyoruz diyebilirim. Belki ileriki dönemlerde televizyon kısmı yerine bir kütüphane yapma düşüncemiz var eşimle ama şu an iş yoğunluğu sebebiyle ona hiç vakit ayıramadık. Biz geldiğimiz zaman 15 yıldır boş olan bir evdi aslında burası. Biliyorsunuz bu tür tarihi evler aslında boş durdukça hızlıca yıpranan ve çürüyen evler. O yüzden aslında mutfağı ve banyoyu tamamen baştan yapmak zorunda kaldık diyebilirim ama şu an istediğimiz gibi olduğu için de mutluyuz aslında. Mutfak çok uzun ve bahçeye doğru küçük bir penceresi olan şirin bir mutfak. Tüm dolaplar söküldü ve yeniden bizim istediğimiz dolaplar yapıldı. Bu dolaplar yapılırken evin bütünlüğünü bozmak istemediğimizin aslında duvarın bir parçası gibi görünüyor hepsi. Mutfağın sonunda da gene dediğim gibi dışarıyı görebileceğimiz küçük bir pencere var. Mutfak daha çok country tarzında aslında. Dolaplar bizim istediğimiz gibi tasarlandı. Gene orada da hazır bir dolap almak istemedik. Çok sevdiğimiz ustalar var. Onlarla beraber oturup buraya gelip çizip kağıt üzerinde tasarladık mutfak dolaplarını. Alt kısım yerin rengine uygun olsun diye gri mavi tonlarda devam etti. Üst kısımda gene seramik mutfak seramikleriyle uyumlu olsun diye beyaz tonlarda devam ediyor. Tavanla uygun olsun ve evin aydınlığını bozmasın diye. Camlarla bir büfe görüntüsünü kazandırdık aslında. Çünkü mutfak salonun bir parçası. O yüzden yemek yerken soldaki büfe kısmından çok faydalanıyoruz mutfağın.

banyo aslında eski bir Türk hamamı görüntüsünde. Banyonun tavanları da çok yüksek olduğu için üst aydınlatmayla geceliğin evin içerisinde davet olduğu zaman o tavanın ışığını hep açık bırakıyoruz. O görüntü bir şekilde hep içeride kalıyor, boşumuza gidiyor. Banyoyu iki ayrı kısımda kullanmak istedik. Sol taraf daha çok bir hamam, eski Türk hamamı görüntüsünde. Sağ tarafta işte günlük eşyalarımızı kullandığımız, kremlerimizin ve bakım eşyalarımızın olduğu kısım diyebilirim. Gene banyo çok büyük olduğu için orada da birden fazla aydınlatma sistemi var. Hem tavan aydınlatması hem de apliklerle banyonun karanlığını kırmaya çalışıyoruz bir şekilde. Banyoda havluların olduğu küçük bir ahşap kısım var. Gene o Türk hamamı görüntüsüne uygun olsun diye bir gümüş tas var o hamam görüntüsüyle bütünleşmesi açısından. Banyo çok soğuk olmasın.

o gri mermer görüntüsünü kırsın diye mavi seramiklerle hem duşun yerini hem de küvetin duvarını mavi seramiklerle döşedik diyebilirim. O hamam görüntüsündeki eski yapıyı andırabilmesi için büyük bir ayna var. Yanında apliklerle akşamleyin aydınlığı devam ettiriyor aslında görüntü.

şu an yatak odamdayız. Aslında bu ev iki ana salon gibi tasarlanmış. Burası daha çok oturma grubu, içerisi yemek odası veya tam tersi. Ama bu ışığı ben çok sevdiğim için burayı yatak odası yapmayı tercih ettim. Evin içerisinde salonda olduğu gibi burada da çokça ışık görüntüsünü korumayı tercih ettim. O yüzden sadece tül var burada da, üst perde yok. Gene açık bir yatak. Arkasında çok değerli, bizim için anlamı olan bir tablo. Ve gene üstte benim kendi çalışmalarımdan bir tablo yer alıyor. Yatak başı yerine aslında tabloyu kullanmayı tercih ettik yatağın arka kısmını tamamlaması için. Yine evin içerisinde biz aslında ana dokuyu hiç bozmak istemedik. O yüzden kapılar ve tahtalar biz geldiğimiz haliyle aynı. Sadece bakım gördüler ve şu anki haline geldiler. Yeni bir görüntü olsun istemedik. Eşyalarla yeniliği tamamlamak istedik. O yüzden aslında avizeler ve diğer eşyalar biraz daha yeni tarz. Ama gördüğünüz bütün ev, o evin eski ahşap halini koruması için sadece bakım ve boya işlemlerinden geçti.

bu alan gene salonun içerisinde kullanılması gereken bir kısım olduğu için vitrin gibi aslında ama evlendiğimiz zaman eşimin bana hediye ettiği bonsai 7-8 yıldır bizimle beraber. Biz burada bonsai evin içerisinde yeşil bir görüntü versin diye kullandık vitrin görüntüsünde. Yine gömme bir dolap var arkamda gördüğünüz. O da evin bir parçasıydı. Eşyalarımızın bir kısmı orada, bir kısmı da kiler dediğimiz küçük kısımda diyebilirim. Ahşap kütüğün üzerindeki cam bizim bir cam ustası tanıdığımızı üflememizle son halini buldu. O kütüğü bir deniz kenarında bulduk ve üzerine bu şekilde bir cam üflettik. Akvaryum olarak kullanmak istemiştik bir dönem ama hani daha tam yerini bulmadı diyebilirim. Arkamda gördüğünüz dolabı bir antikacıdan aldık zamanında. Şu anda içinde kendimize ait değerli eşyaların bulunduğu ve yatak odasının bir parçası haline geldi. Yatak odasındaki ışığı seviyoruz ve bu alanda da vakit geçiriyoruz. O yüzden tekli bir koltuk var şu an gördüğünüz. Gene odanın renkleriyle bütünlük arz ediyor aslında üzerinde kullanılan renkler. Küçük bir dresuar var. Bu eşyalarımızın bir kısmını salondan buraya taşımayı tercih ettik. Burada da vakit geçirdiğimiz için. Gece aslında kitap okurken biz abajurlardan yararlanıyoruz. Burayı çok fazla aydınlık kullanmıyoruz geceliğin. O yüzden abajurlar iki yanda yer alıyor. Evin bu kısmında kullanılan tüller, burada ve salonda olan tüller, tavanın bütünlüğünü bozmasın diye duvardan rustikle çıktı aslında. O yüzden tavan hep bir bütün görüntüsünü devam ettiriyor salonda ve yatak odasında. Yüksekliğin verdiği bu ferah hissi de devam ettirebilmek için bütün şeyleri, tavanları beyaza boyadık. Bizden önce çok eski dönemlerde krem ve altın rengi ağırlıklı kullanılmış ama o eve bir ağırlık getiriyor aslında. O yüzden biz beyazla bu bütünlüğü devam ettirdik. Salon açık kahve tonlarındayken burası soğuk gri diyebileceğim tonlarda biraz daha ferah bir hale geldi. Evin içerisine girdiğimizde atölye olarak kullanabileceğim iki oda vardı aslında. Bir oda şu an birazdan göreceğiniz çocuk odası, diğer oda da şu anki atölyem. Çocuk odasının atölye olmasını istememin sebebi aslında ilk başta söylediğim gibi burası tek başına büyük bir köşkmüş ve evin girişi o alandan gerçekleşiyormuş. Biz boyaları kazıp altındaki dokuyu bulmaya çalıştığımızda girişin o eski duvar boyasını bulduk ve yani o hali benim çok hoşuma gitti aslında. Keşke orası atölyem olsaydı. Sonra atölyeyi yana taşımaya karar verdiğimizde orası oğlumun odası oldu. Ama hala bir anlam yüklüyoruz oraya. Hani o yaşanmışlığı devam ettirmek istiyoruz. O yüzden orayı boyamadık. Yani çocuk odasında ilginç bir görüntü bu aslında ama hani orada devam ettirdik. Arkadaki o soğuk duvar görüntüsünden çocuk odasını koparmak için biraz sarmaşık ve bitki kullanmaya karar verdik ve evin dışına bir sarmaşık ve yeşil bir pano yükledik diyebilirim. Çocuk odasında olabildiğince oyuncakları düzenli muhafaza edebileceğimiz bölmeler var, yataklar, çekmeceli dolaplar var. Ve bir küçük oyun halısı var. Genelde oğlumun bütün vakti akşamleyin burada geçiyor. Burası evin en karanlık odası aslında bizim için. O yüzden birden fazla lambayla odayı aydınlatmak ve işte hani o çocuk ruhunu korumaya çalıştık. Genelde gün içerisinde bu kadar temiz olmasa da hani bu kadar aydınlık oluyor.

Ben aslında vaktimin çoğu bu odada geçiyor diyebilirim. Atölyem burası. Farklı bir renk kullanmak istedim. Bu mercan kırmızısı diye geçiyor. Ben daha çok mercanlara hayranım. Zaten bütün işlerde bir şekilde mercandan bir parça görüyorsunuz. Porselenle çalışıyorum. Porselen şekil vermesi en zor çamur türlerinden biri. Fırınım burada. Porselenin bu beyaz hali belki mercanın kırmızılığını biraz, yani duvarın kırmızılığını biraz kırıyor diyebilirim. Son 5 yıldır porselenle ilgileniyorum. Biraz daha aslında resmin farklı bir boyutu diyebilirim benim yaptığım iş. Çünkü boyut kazandırıyorum aslında her şeye. İnsanlar biraz daha sanırım pandemiden sonra evlerini tablo dışında bir şeylerle süslemek istiyorlar. O yüzden heykel aslında günümüzün en çok talep gören alanlarından biri bence Türkiye'de. Çalışmalar 3 boyutlu olunca tabii içinde de bir anlam barındırıyor. O yüzden evinize bunu aldığınız zaman aslında sizinle yaşayan bir parça haline geliyor.

Aslında bu masa bizimle beraber hareket ediyor. Eski evimizde iki salon olduğu için bu yemek masasıydı. Şimdi benim atölyemde ayrılamıyoruz. Bu mermer çok nadir bulunan onyx mermerlerden. Üzerinde çok çalışmaya kıyamasam da işlerin bir kısmı bazen ben çalışırken bu masanın üzerinde oluyor. Gene arkamda gördüğünüz çalışma masası hem porselen yaparken çalıştığım hem de günlük işlerimi yürütürken vakit geçirdiğim bir yer.

Burada küçük bir vitrinim var diyebilirim. Yaptığım işlerin prototipleri, işi hayata geçirmeden önce prototipini yaptığım için prototipleri burada ama gene de çalışmalarımın çoğu aslında burada değil. Hem buraya sığdıramadım hem de bir tane olduğu için kişiye özel hazırlandığından onların evinde yer alıyor.

masayı pencereleri yakın seçmemin sebebi hem ışığı daha rahat kullanabilmek hem de sokağa daha çok hakim olabilmek aslında. Genelde ben bu odada çalışırken dışarıdan ziyaret eden arkadaşlarım kanepede vakit geçiriyorlar benimle beraber. Malzemelerim hemen yanımda. Akşam çalıştığım zaman küçük bir lambader ve masa ışığıyla işimi görebiliyorum diyebilirim. Bu oda hiç karanlık olmuyor dışarının ışığından dolayı.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Kara Şövalye, Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
8: Nişanlınızın abisi Kahraman Şövalye, Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
7: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
8: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
7: Oğlum! Merak etme baba.
9: Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
7: Tamam baba.
10: Savulun, Battal Gazi geliyor!
11: Savulun, Battal Gazi geliyor. Bugün 16.15'te TV4'te.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada Pots. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
16: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında Tarabya dilimli tost peynirinde 350 gram 124 lira 50 kuruş, 500 gram 175 lira.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
1: Sadece duruladım.
0: Özel bir formülün var mı?
1: Sadece duruladım.
0: Hadi ama.
1: Sadece duruladım.
2: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
0: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
1: Sen de sadece durula.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
6: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel Okyanus Ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim duruyu?
7: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
8: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
10: Bu gördüğünüz Manolya 30-35 yaşında diyebiliyorum ben, tam yaşını bilmemekle beraber. Normalde bir Manolya'nın bu kadar büyümesini beklemezsiniz İstanbul şartlarında ama evle beraber büyümüş. Ve evin bir parçası haline gelmiş. O yüzden biz bu görüntüyü çok seviyoruz. Kuşların da zaman zaman yuva yaptığı bir Manolya bu. Anadolu Hisarı Kalesi'nin arkasında yer alıyor evim. Benim Anadolu Hisarı'nda 150 yıllık geçmişe sahip evimin hikayesi bu şekilde. Umarım siz de benim gibi bu evin yaratılma hikayesinden keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size en sevdiğim reçellerden birini yapacağız. Ne yapacağız? Nar reçeli yapacağız. Taneleriyle, böyle güzellikleriyle, rengiyle, kokusuyla nar reçeli. Malzemelerimiz çok basit. Narlarımız var, şekerimiz var ve şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de hemen yarım limonumuzu kullanıyor olacağız. Nar reçeli nasıl yapacağız peki? Narı önce iki parçaya ayıracağız. Önce bir parçasını haşlayacağız. Yani o parçayla birlikte önce bir pişirme işlemine başlıyor olacağız. Daha sonra geri kalan yarısını koyacağız. Çünkü bunun sebebi şu, amacımız burada baktığımız zaman o reçel olduktan sonra hepsinin güzel güzel bütün taneleriyle görebiliyor olmak. Hemen sözü hiç uzatmadan işlemlerimize başlayalım. Dediğim gibi yarım narımızı aldık. Yani hazırlamış olduğumuz narın yarısını aldık. Tenceremize ekledik. Üzerine bir miktar su ekleyeceğiz. Ocağın altını açıyoruz. Ve burada bunları önce bir kaynatacağız. Kaynattıktan sonra üzerine şekerini ekleyeceğiz ve bir şerbet oluşturacağız. Daha sonra da üzerine kalanları ekleyeceğiz. En sonunda reçelimiz kaynadıktan sonra, böyle o reçel olma haline geldikten sonra şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Reçel yapmanın aslında birkaç yöntemi var. Bu yöntemlerden birisi bu. Bir yöntemi güneşte reçel pişiriyor olmak. Bir yöntemi şekersiz reçel pişiriyor olmak. Ama reçel yaparken en önemli hususları birazdan şimdi hemen size anlatayım. Şimdi önemli olan noktalardan birisi. Bir, iyi meyve kullanıyor olmanız. Yani bozulmamış, zedelenmemiş, böyle ezilmemiş meyveleri kullanıyor olmanız burada önemli bir sonuç doğuruyor olacaktır. İki, eğer ki reçeli bir gün önceden şekeri bekletecekseniz, yani üzerine şekeri koyup bir gün boyunca bekletecekseniz mutlaka üzerine bir tülbent örtün. Bu tülbent o içerisinde bir şey girmesini engelliyor olacaktır. Güzel güzel reçeliniz sulanacaktır. Reçel yaparken tahta kaşık kullanmayı mutlaka unutmayın. Aynı zamanda kullanmış olduğunuz tencerenin alt zemini birazcık geniş olmasına dikkat edin. Yani dikine bir tencere kullanmaktansa daha yayvan bir tencere kullanmayı tercih edin. Çünkü reçelin o meyvelerinin hepsinin aynı şekilde pişmesi, aynı lezzete sahip olması bizim için önemli. Yani ateşi bir yerden alıp o yukarıdaki meyvelerin pişmesini engellemek için böyle bir yöntem tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş burada ocağımızın altını yaktık. Kaynamaya yavaş yavaş başlayacak. Dediğim gibi kaynadıktan sonra onlarlar rengini salıyor olacak ve reçelin o güzel görüntüsü ortaya çıkıyor olacak. Bu diğer narlarda o tanelerinin güzelliklerini ortaya çıkarıyor olacak. Biz reçel yapmaya ilk başladığımız zamanlarda annemle birlikte yaptığımız ilk reçellerden birisi nar reçeliydi. Birazcık zahmetli bir reçel aslında. O narların hepsini çıkarıyor olmak birazcık zor. Bunun kolayı da şu, narı ortadan ikiye bölün. Bir tane kaşık alın, kaşıkla birlikte arkasında böyle tık tık tık tık vuruyor olun. O vurdukça böyle bütün narlar tek tek dökülecektir. Tam da mevsimi şu an. Besleyici özelliği çok yüksek, antioksidan özelliği çok yüksek olan bir besin nar. Umarım siz de bu lezzeti tarifi evinizde deneyip afiyetle yiyeceksiniz. Denedikten sonra bana Instagram'dan mutlaka yazın. Çok güzel, çok komik şeyler yazıyorsunuz. Evinizin oğlu olduğuna dair şeyler yazıyorsunuz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Eğer o hissiyatı size hissettirebildiysem, çünkü ben öyle hissediyorum. Sanki hepinizin evindeyim, evinizin mutfağındayım ve mutfağınızda size bir şeyler yapıyormuşum gibi hissediyorum. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradan yazdığınız o güzel şeyler beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hemen kaynatmaya devam ediyoruz. Reçel kahvaltının aslında vazgeçilmez bir besini. Kahvaltı denince de akla aslında, hani ben hep anlatıyorum ya, yani herkes de kahvaltı yapmak istemiyorsunuz. Ya kahvaltı yaptığınız insan özel insan olmalı. Ben geçen programda bahsetmiştim, eşimle dükkanda tanışmıştım. Dükkanda gördüm, dedim ki bu nasıl bir güzellik, yani hani böyle bir güzellik olamaz. Benim bir şekilde eşim dikkatini çekmem gerekiyordu. Sonra ben gittim, önce bir reçelli kek ikram ettim. Sonra bu beni beğendi. Keki. Keki beğendikten sonra da biz böyle tatlı tatlı muhabbet etmeye başladık. İşte buradan anlaşılacağı gibi kahvaltının birleştirici özelliği hayatımızın her anında mevcut. Sonrasında da o böyle günlük kahvaltılar etmeye başladık ve
şu an nur topu gibi bir oğlumuz var. Hani öyle denir ya. Gerçekten de nur topu gibi. Hani birazcık babasına benziyor. Biraz ağır doğdu galiba bizim oğlan. 4 kiloya yakın bir şekilde doğdu. Ama nazar değmesi çok uyuyan, çok güzel, böyle iyi beslenen bir çocuk. Hani babasına çekmiş yani. Uyumlu, keyifli, hayatı böyle güzel güzel yaşayan bir durumda. Bu arada gördüğünüz gibi narlar, nar suyu rengini salmaya başladı. Suyun rengi değişiyor şu an. Birazdan hemen şekerimizi de ekliyor olacağız. Kaynama aşamasına gelmek üzere. Kaynadıktan sonra, yani böyle birazcık fokurdadıktan sonra hemen şekeri koyacağız ve eritmeye başlayacağız. Daha sonra da geri kalan narları ekleyeceğiz. Şekerlenmemesi de azın ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekliyor olacağız. Eğer reçelinizi sıcak sıcak metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız, ters çevirirseniz, üzerinde böyle bir örtüyle örterseniz, o orada kendi kendini pastörize edecektir ve bir yıl boyunca yaklaşık bozulmadan saklayabilirsiniz. Bu geleneksel bir yöntem. Annelerimizin, anneannelerimizin, dedelerimizin yapmış olduğu bir yöntem aslında bu. Gördüğünüz gibi su yavaş yavaş kaynıyor. Hemen ben şekerimizi ekleyeyim. Şekeri ekledim. Tahta kaşık yardımıyla tek yöne doğru karıştırarak şekeri yavaş yavaş eritiyorum. Tek yöne doğru karıştırmanız önemli. Nar narin bir meyve değil ama yine de tek yöne doğru karıştırın ki o meyveler hiçbir şekilde ezilmesinler. Bakın şeker yavaş yavaş eridi. Kıpkırmızı bir su ortaya çıktı şu an. Şimdi içerisinde geri kalan narları da ekleyeceğim. Reçel yapmak çocuk büyütmek gibiyle hemen hemen aynı. Onunla sürekli ilgilenmeniz gerekiyor, onu sevmeniz gerekiyor, ona vakit ayırmanız gerekiyor. Gerçi tüm yemekler öyle değil mi? Hemen geri kalan narlarımızı da ekliyoruz. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bunu yapıyor olmamızın sebebi hem suyu kırmızı olsun hem de taneleri böyle kırmızı kırmızı ortaya çıksın istiyorum. Şimdi diğer narı ve şekeri eklediğimizden dolayı tabii ki kaynama derecesi düştü. Yavaş yavaş kaynamaya devam edecek. Kaynadıktan sonra yarım limonumuzu ekleyeceğiz ve reçelimiz olacak. Dilerseniz reçelimiz burada keyifli keyifli, güzel güzel yavaş yavaş olmaya devam etsin. Ben size sıradaki tarifimize geçeyim. Şimdiki tarifimiz fasulye.

türlü nane çayı. Hemen malzemelerimizi sayalım. Nanemiz var, limonumuz var, yeşil çayımız var ve şekerimiz var. Faslı bu çok fazla tüketilen bir çay. Aslında bizim de yeşil çay gündelik hayatımızda çok fazla tükettiğimiz çaylardan birisi. Yani metabolizmayı çok hızlandırdığından dolayı aslında diyet yapan birçok insan yeşil çayı tercih ediyor. Ama yeşil çay içerken en büyük problemimiz şu, lezzeti güzel değil, tadı güzel değil. Faslılar bunu genelde şekerli olarak tüketiyorlar ve kahvaltılarının vazgeçilmez bir besini aslında. Hemen burada şöyle bir işlem yapacağız. Önce yeşil çayları birkaç kere, daha doğrusu bir kere yapsanız da yeterli olacaktır. Önce süzgeçten geçirin. Şurada hemen sıcak suyumuzla birlikte yavaş yavaş bunları bir kere bir sudan geçirelim. Bunun sebebi şu, yeşil çayın birazcık acılığını almak istiyorum ben. Şöyle birazcık geçirdiğiniz zaman, geçirdiğiniz yeşil çayları da hemen kabımıza yerleştirelim. Diğer yeşil çayı da koyalım. Bu yeşil çayın acılığını alacaktır. Çok lezzetli, çok güzel, çok basit bir tarif. Yeşil çayı farklı yöntemlerle de tüketebilirsiniz. Örneğin yeşil elma ile birlikte yeşil elmanın suyunu sıkın. Yeşil çayı demleyin. Yeşil çayı demledikten sonra da çok güzel ve çok lezzetli bir diyet ürünü ortaya çıkacaktır. Bu çok diyet bir çayı değil aslında. Çünkü içerisinde şeker var. Şeker atmazsanız tabii ki farklı bir durum ortaya çıkar. Ama Faslılar, yani daha doğrusu Araplar genel olarak tatlıyı çok sevdiklerinden dolayı bu onların vazgeçilmez bir çayı. Evet, yeşil çaylarımızı koyduk. Buraya kalan çayımızı ayıralım. Birazcık nane alacağız. Dediğim gibi yapımı çok basit, çok lezzetli, çok da güzel bir tarif. Üzerine hemen sıcak su ekleyeceğiz ve pişirmeye devam edeceğiz. Limonumuzu ayıralım. Ocağımızın altını yaktık. Yavaş yavaş demleyeceğiz. Yavaş yavaş demlenirken de içerisine şöyle 3-4 dilim limon da ekleyelim. Hadi bir dilim daha ekleyelim. Bu yarım limonumuz kalsın. Bu yarım limonu da reçelimizde şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için reçelimizde kullanalım. Hey, hey. Dediğim gibi Fas'ta çok fazla tüketilen bir çay bu. Ama en önemli özelliği içerisinde şekerin oluyor olması. Hemen şekerini de ekledik. Yavaş yavaş tahta kaşıkla karıştırarak şekerini eritiyoruz. Evet, şekeri eridi. Şimdi bunu bir taşım kaynatacağız. Kaynattıktan sonra da süzeceğiz ve çayımız hazır hale gelecek. Bu arada reçelimizi kontrol edelim. Reçelimiz bir taşım kaynadı. Üzerinde köpükler oluştu. Bu köpükleri alacağız. Bu köpükleri alıyor olmamızın sebebi şu. Eğer bu köpükleri alırsak reçelimiz daha berrak halde olacak. Hemen şöyle. Kenarlarda oluşan köpükleri alıyoruz. İyice kaynamaya devam ediyor. Nar reçeli birazcık daha sıvı olan bir reçel. O yüzden reçel yaptıktan sonra sonuç olarak çok böyle katı portakal reçeli gibi bir sonuç ortaya çıkmayacaktır. Ya da çilek reçeli gibi bir sonuç ortaya çıkmayacaktır. Yarım limonumuzu da sıktık. Bu yarım limon bu reçelin şekerlenmemesini ve daha uzun ömürlü olabilmesini sağlayacak. Hemen yarım limonumuzu ekliyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Reçelimiz hazır. Reçelimizi sıcak sıcak böyle metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız afiyetle yiyebilirsiniz.

Bu arada çayımız da kaynama aşamasına geldi. Hemen çayımızı süzelim. Şurada şöyle küçük bir karıştıralım. Çok acı olsun istemiyorum. O yüzden bunu kendi damak tadınıza göre demleyebilirsiniz. Hemen ocağın altını kapattım. Bu işlemi birkaç kere yapıp çayı demlemeye devam edebilirsiniz. Bunu hemen geri aktaralım. Ve fas usulü nane çayımız da hazır. Umarım bu lezzetli tarifleri deneyip evinizde afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Aganleri bulsa bulsa Takanuri bulur.
1: Ya ben Taka abim nerede bulacağım?
0: Bu gece köşkünü sen yarın öğle vakti gelir.
2: Zavallı Takanuri. Kapıya dayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına cıldığını nereden bilsin?
3: Sandığını bulduk diyelim. Ne yapacaksın?
1: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
4: Canavra!
3: Aferin.
4: Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız.
5: Gazinosunu Takanuri'nin paşına yıkmamak olur mu çiğ?
0: Çok surmenelu vardır salona, cingar çıkabilir, tedik olalım.
1: Senin dediğin biraz somurtacak, gülüp durma kız, ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tedüremezsin.
5: Hakkala!
2: Sizinkiler sağ kalasın diye teştitular ispidur çizgi.
3: Sağ kabasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
6: Öyle bilirim doktor bey.
5: Hamsi lekesinden mi?
3: Hayır, kurşun tanesinden.
1: Açan korkudan evlendin benimle.
3: Güllü, yavrum.
7: Güllü geliyor Güllü, birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Ne iş yapacağım? Ne yapacağım? Giyim üretim atölyesinde çalışacağım bugün. Böyle ne dikeceğim, ne biçeceğim hiç bilmiyorum. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin efendim. Ben Leyla Hoca'nın yanına ışınlanıyorum.
1: Tuğba Leyla Hoca'nın yanına yürüyerek gitmek yerine ışınlanmayı tercih ediyor. Sonra ben her işin garip Tuğba deyince de bana sitem ediyorsun. Haksız mıyım şimdi?
0: Efendim ben Leyla Hocam'ın atölyesine geldim. Böyle tatlı mı tatlı, ponçik mi ponçik, o kadar güzel bir yerde çalışıyorlarken bir boğaz manzarası var. Ben burada çalışmaktan çok keyif alıyorum. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Çok teşekkürler. Siz de hoş geldiniz atölyemize.
0: Ben geleceğim diye böyle mutlu oldunuz mu? Çok. Benimle çalışacağınız için.
2: Çok mutlu olduk. Biraz da telaşlandık aslında.
0: Neden?
2: Siz geleceğiniz için ne yaptırabiliriz dedik. Kısa süre içinde neyi bitirebiliriz? İlk önce şöyle bir abiye düşünmüştük. Arkadaşlar dedim.
0: Çok iddialı benim için.
2: Böyle bir abiyeyi bitirmesi zor olur yarım saat içinde. Ondan sonra şöyle bir yelek çalışmamız olacak.
0: Olur, evet.
2: Soğuk kış günlerimizde sizi böyle sıcacık tutacak. Oh. Aynı zamanda kullanabileceğiniz bir yelek çalışmamız olacak inşallah. Bunu bitireceğiz. Biraz merakla öğrenilebilecek bir şey.
0: Olan sizin ben de sabırsızlanıyorum yapmak için.
2: Evet, hemen başlayalım. Evet, şu şekilde ilk önce kalıbımız hazır, hazırlamıştık. Kalıbımızı kumaşımızın üzerine yerleştirdik.
0: Evet.
2: Yapacağımız model burada hazır. Beğendiniz mi bilmiyorum.
0: Beğendim. Böyle beni kucaklayıp geçin.
2: Böyle bir yelek herkes çalışmamız görsün. Olacak.
0: Arkada dursun böyle.

0: Hazırlanan kumaş, kumaşın üzerine yerleştirdik kalıbımızı. Hemen etrafından çizmeye başlayalım. Kalıbın etrafından şu şekilde. Ben sizin programlarınızı seyrettiğimde hakikaten her işe gayet çabuk adapte olduğunuzu gördüm. Evet.
1: Ne güzel böyle direkt takip eden ve izleyenlerle bir arada olup sonrasında gelip çalışmak çok keyifli.
2: Leyla Hocam, size saygımız sonsuz ama sizin Tuğba'da gördüğünüz potansiyeli maalesef biz göremiyoruz.
1: Ya bunlarla falan çalışıyorum hocam yani. O kadar yani öncesinde hiçbir şekilde denemiyorum sevgili seyirciler. Direkt burada denemeyi tercih ediyorum. Çünkü neyi yapıp neyi yapamadığımı görün istiyorum.
2: Bu konuda hakkını teslim etmeliyim Tuğba. İşleri daha önce denemiyorsun.
0: Kalıbımızı çıkarabiliriz. Şurada bir de cebimiz var. Şimdi arkada kalmış şeyimiz. Çizimimiz. Bir makas alalım, orayı oyalım ki
1: üzerine cep
0: olur. Şu hemen buradan ben bir oyuk atacağım.
2: Leyla Hocamız yeleğimizin cep yerini tayin ediyor.
0: Şimdi evet, ben size şu makası vereyim. Etrafından çok düzgünce keseceğiz. Çizdiğimiz yerlerde.
1: Solağım bir de tersten tersten keserim.
0: Nereden
1: şimdi
0: rahat
1: keseceğiz? Çift katı da keseceğim
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, ikisini birlikte keseceğiz.
1: O zaman ben burayla meşgul oluyorum sevgili seyirciler. Siz izlemeye devam edin.
2: Leyla Hocamız kes dedi ama sen kesebilecek misin ki Tuğba? Hiç sanmıyorum. Aman dikkat et de canım kumaş ziyanı olmasın.
1: Buluşuyoruz burada.
0: Buluştuk şimdi, az kaldı.
1: Buluşma anımıza.
0: Evet, çok teşekkür ederim.
1: Buyurun, devam edin.
0: Bitirdik. Şurada bir küçük alanımız kalmış. Şurayı da bitirelim isterseniz.
1: Son noktayı koyduk. Evet.
0: Şu anda şöyle de bir cep kalıbımız var burada hazırladığımız. Bu yeleğin üzerine yerleştireceğiz daha sonrasında bunu.
1: Onu da mı çizeceğiz
0: şimdi? Bunu da çizip keseceğiz.
1: Başka bir yerden keseceğiz onu şu parçadan.
0: Bu kalan kumaşımızdan keseceğiz artık. Yoksa bunun üzerinde delik olur.
1: Üzerine kesiyor bunu
0: neredeyse. Evet, şunu getirip böyle buraya yerleştireceğiz sonrasında. Şimdi normalde bu modeli sizin tercihinize göre tek cepli veya çift cepli olarak çalışabiliriz. İsterseniz sol tarafa tek cep olarak
1: evet,
0: devam
1: sol
0: edelim.
1: Evet, solağım zaten. Sol elimi çok kullanıyorum. İsabetli bir karar olur yani.
0: Hemen bunu buraya koyuyoruz.
1: İğneliyoruz
0: ve etrafını çizip keseceğiz.
1: Böyle her gün hocam bir yerlerde çalışıyorum ya ben. Yeni yeni işler öğreniyorum. Hevesleniyorum. Sonra oraya tekrar gitmek istiyorum. Kabul eder misiniz beni?
0: Her zaman bekleriz.
1: Ne güzel.
0: Sizin gibi güler yüzlü, böyle işine sadık, ondan sonra önem veren elemanlara her zaman ihtiyacımız var.
1: Yani aslında böyle bazen unutuyorum program çekiminde olduğumu. Bayağı çalışıyorum ben. Sonra bakıyorum bitirmem gerektiğini söylüyorlar. Toparla hadi artık falan diye.
2: Çok güler yüzlüdür Tuğba.
1: Sonra neredeydim unuttum. Unuttum. Şuradaydı.
2: Tuğba hazırlayacağı yeleğin cebini de itinayla kesiyor.
0: Şimdi bunu da etrafını keselim.
1: Bu tek kat
0: tek
1: mı hocam?
0: Bir tane cep yapacağız doğru diye tamam, karar tamam aldık ya. İsterseniz iki yapacaksınız, bir tane daha
1: tamam
0: alabiliriz.
1: Tek iyidir. Bir tanesi yapabileyim de.
0: Yok, yapabiliriz inşallah. Şimdi ilk defa herhalde kullanacaksınız. Size bir makine ayarladık, dikiş makinesi.
1: Benim kullanabileceğim şekilde mi?
0: Evet, bakalım. Şimdi bir deneme yaparız öncesinde, sonrasında da
1: başlangıç yeleğim seviyesinde bir makine falan.
0: Çok
1: yok, gayet normal kullanılan makinede yapacağım sevgili seyirciler. Öyle tolerans yok bize. Madem istedin bu işi dediler.
0: Evet.
1: Madem kolay sandın.
0: Kolay mı sandın?
1: Kolay mı sandın?
0: Bakalım kolay mıymış?
1: Artık sokakta görüp kolay mı sandın diyorlar.
2: Bu bir marka artık Tuğba. Kolay mı sandın?
1: Az kaldı.
0: Buradan da geleyim mi ben?
1: Gelin buluşalım şurada.
0: Buluşalım ortada hemen.
1: Büyük buluşma.
2: Aman Tuğba dikkat et Leyla hocamızın eline.
1: Evet. Tamam. Cebi de kestikten sonra şöyle. Ne güzel, rengi de çok güzelmiş.
0: Evet, lacivert sizin için seçtik bunu.
1: Ya çok şımarıyorum ben buraya gelince. Beni hocalar çok şımartıyor.
0: Şimdi cebimizi bir kenara alalım. İlk önce yeleğimizin dikimine başlayacağız çünkü.
1: Tamam.
0: Bu yeleğimizin arka ortası. Şu anda tam yarısını görüyoruz yeleğin. Tahmin edebiliyor musun? Burası arka ortamıza gelecek, buraya öne gelecek. Şimdi kaldırıp baktığımızda şey yapmak istiyorum kaldırmadan, açmadan önce. Ama tek tarafa

0: cep koyacaktık. Bu işaret bizim için yeterli. Açabiliriz. Kağıt. Hemen açalım iğnelerimizden. Tamam, kurtulalım. Hocam.
1: Bu arada atölyemizin başka bir köşesinde diğer kursiyerlerimiz de hummalı bir çalışma içinde üretime devam ediyorlar.
0: Bakın şöyle üzerinize koyacağım hemen. Bunu diktiğimiz zaman şöyle güzel bir kocaman yeleğimiz olacak. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Evet, hemen başlayalım dikişimize o zaman.
2: O zaman dikişe geçiyoruz sevgili seyirciler.
1: Konu mankenimiz Tuğba dikiş aşamasına hazırlanıyor.
0: Kolay mı?
2: Yani şu an şu kolay da makineyi bilmiyorum. Makineyi hiç denemedim çünkü.
1: Tuğba'ya göre lafta her şey kolay.
2: Kayıttan çıkabilir miyim?
1: Ama gördüğünüz gibi iğneyi ipe geçiremiyor Tuğba.
2: Yok.
0: Artıcık. Oğlum bir bundan başlayalım. Çıkaralım onu. Direkt bundan başlayalım. Devam edelim. Bir şey olur mu?
2: Yok. Bir şey olmaz.
1: Bir şey olmaz. Yapamamana alıştık zaten.
2: Hocam aklıma ne geldi ben? Geçtiğimiz haftalarda gelinlik atölyesinde çalıştım.
0: Abiye'den başladınız yani.
2: Abiye direkt boncuk işlemeyle başladım ben bu işe. Gönül verdim. Oradaki hanımefendi de çok tatlıydı izliyorsa. Yapamayınca elime iğne batırıyordu.
0: Tecrübe kazanmışsınız. Burada gayet iyi gidiyor.
2: Evet. Orada direkt işlemeyle başladım yani.
0: Şimdi bu teyellediğimiz yeri makinede dikeceğiz.
2: Yuppi. Şöyle keselim mi hocam?
0: Hemen kestim.
1: Kulakların çınlasın Ayşegül abla. Şöyle Tuğba'nın eline iğne batıran ablalarımıza hayranım.
0: Evet, yeleğimizin provasını alalım. Ondan sonra makine dikişlerimizi çektikten sonra herhangi bir değişikliğe gitmeyelim. Nasıl, beğendin mi?
2: Böyle oldu hocam zaten. Oldu bence. Bu yeter.
0: Üzerine hemen gitti. Hemen böyle giyip gideyim mi diyorsun?
2: Şöyle iğneyle tuttururum ben o cebi. Gerek yok dikmeye. Biraz dikmeye gerek yok bence. Ben buraya iğneyle tuttururum şuradan.
0: Şöyle ulan, iğneleyelim diyorsunuz. Hemen buraya böyle iğneleyelim. Bunun da teğelini alıp makinalarımızı çekip bu işi bitirelim.
2: Bu kadar basit mi?
0: Tabii. Kolay mı sanmıştın? Tabii ben... Kolay sandın. Gayet de kolay değil mi?
2: Ben yapabileyim diye böyle bir kumaş tercih etti hocam.
0: Evet,
2: böyle
0: evet,
2: bir model
0: evet.
2: tercih etti. Yoksa hemen böyle ha deyince olmuyor bu işler sevgili seyirciler.
0: Evet, beğendiysen
2: o zaman
0: şekil.
2: Ben gidiyorum. Hoşçakalın.
1: Nereye gidiyorsun Tuğba? Daha yeni başladık.
2: Evet hocam.
0: Evet, şimdi makinalarımızı çekmeye geldi sıra.
2: Ay bismillah. Hocam siz yine de oraya elinizi çok yaklaştırmayın.
0: Siz de yaklaştırmayın. Şimdi indirelim makinemizin ayağını. Evet. Ne yapıyoruz ilk başta? Çekmeye başladıktan sonra.
2: Ne kadar ciddiyim ya.
0: Aa evet.
2: Hadi gül Tuğba gül. Hadi. Hadi gül Tuğba. Ay ne güzel
0: gayet
2: ya.
0: Gül.
2: Çok zevkli.
1: Sen yine de gülme Tuğba. Makineyi takip et lütfen.
0: Bitirdik. İğnemizi yukarı aldık. Çekelim bunu buradan.
2: Ay stres oldum. Köpek balıklarının içine daldım. Bu kadar stres olmadım. Şurada iğne ipliği makinede geçirmek. Değil mi hocam?
0: Evet.
2: Geçirmek.
0: Ama çok güzel oldu. Gayet başarılısınız.
2: Hocam kameralar var diye demiyorsunuz değil mi? Yani gerçekten olduğu için diyorsunuz değil mi?
0: Gerçekten olduğu için söylüyorum.
2: Düşündüm.
0: Biz de seksenini. İlk kez oturmanıza rağmen
2: gerçekten
0: çok iyi oldu.
2: Gerçekten ilk defa deniyorum.
0: Evet,
2: çok
0: elimizi sökeceğiz buradan. Bir tane şey alabilirim şuradan. Daha kolay.
2: Tel sökülecek gibi değil.
0: Buyurun.
2: Çünkü niye ben diktim?
0: Evet, çok sağlam dikmişsiniz. Güzel. Bayağı hızlandık. Bayağı birden hızlandık. Tamam.
2: Ben ki o konuşan Gülen Tuğba. Nasıl da bir ciddi iş yapıyorum var ya acaba. Çok ciddiyim.
0: Şimdi şuraya batıralım iğnemizi.
2: Ne diyor hocam?
0: Bakın orada. Tam o elimle göre. Tam bu. Çünkü dönmeniz gerekiyor artık. Şu şekilde.
1: Tuğba baya baya dikiş dikiyor.
0: Şimdi cebimizi de dikelim Tuğba'cığım. Ne yapıyoruz?
2: Ama şey bu ortada nasıl yapacağız?
0: Hep kenar dikmiyoruz tabii ki. Oradaki şeyleri de
2: bir dikmek dakika. İçin bir çizim. Elinize dikkat edin.
0: Tamam, benim elim uzakta. Hiç merak etme, sen yaklaştırma. Evet, şu şekilde giriyoruz hemen. O cebin şekline göre döneceksin. Yavaş yavaş durabilirsin azıcık.
2: Yine Ayberk telefonun ekranına bir şey yazmış. Hocam, terzi kendi söküğünü dikemez mi gerçekten? Size bir sual yöneltmiş. Öyle mi hocam gerçekten?
0: Ay, burada kendimden örnek vermek istemiyorum.

0: gitmek istemiyorum. Neyse cebimiz birazcık böyle.
1: Biraz yamuk oldu. Olur. Kadı kızında da oluyor.
0: Ve...
1: Dışarı çıkıyoruz neredeyse. Az kaldı. Tamam. Tamam. Dur. Şimdi bir sağlamlaştıralım yine. Tamam. Bitti. Tamam.
0: Oh.
1: Cebimiz de bitti.
0: Ay vallahi gerildim. Başım ağrıdı.
2: Tuğba zorlansa da cebi de dikip dikişi sona erdirdi.
0: Tüye geçtik hocam şimdi.
1: Şimdi bu diktiğimiz dikişleri iki açıp ütüleyeceğiz ki düzgün gözüksün.
2: Sırada dikilen dikişlerin buharlı ütüyle ütülenmesi var.
0: Tamam, ütü de bitti.
1: Ütü de bitti.
0: Şimdi bakalım nasıl bir şey ortaya çıktı. Hadi buyurun.
1: Evet, şimdi ürünümüzü deneme vaktimiz geldi.
0: İlk defa kendi yaptığım bir şey giyiyorum.
1: Gitti mi?
0: Evet.
1: Bundan sonra inşallah hep olur. Bak bakalım rahat mı, kullanışlı mı?
0: Vallahi gayet güzel. Şuraya da telefonumu koyarım. Kaybolmaz. Çok güzel oldu. Hocam.
1: Güle güle kullan.
0: Elinize, emeğinize sağlık.
1: Senin de eline, emeğine sağlık.
0: Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, şefkate, sabra karşı çok teşekkür ediyorum. Atölyenizi kapılarını bize açtığınız için de ayrıca.
1: Her zaman bekleriz. Tuba bugün çok gerçekten başarılıydı. Umduğumuzdan daha başarılı çıktı. Makine de çok hakimdi makineye. Evde ütülerini de kendi yapıyor herhalde. Ütü de gayet güzeldi. Çok memnun kaldık. Atölye olarak inşallah daha sonraki bir üründe birlikte çalışmak için yine bekliyoruz kendisini.
0: Efendim ben bugün kolay mı sandığında işte böyle bir yelek diktim üzerime. Üşüyorum zaten. O da soğuk. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

Forza!

I'm gonna go to the hospital.

Gördüğünüz gibi fındık oğullarıyla kumcular arasındaki kan davası boyda bir kaza neticesi başladı. Suç aslında Ali'ye dolu tabancayı hediye eden fındık oğlu Temel'deydi. İmiceleri ertesi gece küçük Ali'yi acele İstanbul'a kaçırdılar. Ama iş işten geçmişti. Fındık oğullarıyla kumcular arasındaki husumet alıp yürümüştü. Çok geçmeden fındık oğlu Rıza kumculardan Hasan'ı vurdu. Kumcu Süleyman da Rıza'yı çarşı ortasında temizledi. Fındık oğlu abidin de Süleyman'ı diktu. Nazım küçük Hasan'ı Cemal...

0: Ve bana. O denler saymak hafifmez. Oydaki aradan yıllar geçti. En son Fındıkoğullarından Hemzayir tarlada vurdular. Öyküp kalmayınca Fındıkoğullarından öç alma sırası Hemza'nın kızı Cüllü'ye çılmıştı. Hemza'yı vuran kımcıların emun cendermeden kaçarken dedede boğuldu. Beklenmeyen bu aksini yıllardır alışılmış hevayı bozdu. Şu Allah'ın işine bak. 30 yıl önce İstanbul'a kaçırılan küçük Ali bu vesileyle akla cıldı. Kımcılardan kalan tek öyküktü. Devanın asıl suçlusu oydu.
1: İnşallah o da Ecevi'yle olup gitmemiştir.
2: İnşallah. Beni çağırmışsınız Ece'de. Doğacak mı var?
1: Ölecek var Eba'nı, ölecek.
2: Allah cızından versin. Hayırlısı olsun.
1: Ha bunu tanıdın mı?
2: Allah iyi rahmet eylesin. Hemze'nin askerlik...
1: Yok Eba'nı, kumcuların Ali'nin sünnetlik resmidir.
2: Ha oydu o.
1: Ha.
2: Ne olmuş ki Ali'ye?
1: İstanbul'a kaçırmışlar diye gidip öldüreceğim onu.
2: Ellerin dertçi olmasın. Onu sen doğurtmuşsun Eba'na. Belinde bir nişanı varmış derler diye duyduk. Hatırladın mı? Vardı ya.
3: Ne vardı?
2: Unuttum.
0: Ebe inanın hatırlayamadı o hemsile kesiydi. Anası aşırırken hemsiye imrenmiş. Hemsile olduğu gibi Ali'nin tersesine çıkmış.
4: Ulan banyoda da mı rahat yok be? Affedersin abi. Arkadaş sen sesle kocasını getirdiler.
0: Ha, içeri alın geliyorum. Çok sigara içtin şeker, sesine dokunacak.
1: Çeneni kes Allah'ını seversen şimdi patlayacağım. Düpedüz grandis terlik bu, haydutluk.
0: Direnmemişler ya. Herif bir sürük kızartı bilirsin. Gari biraz rezillenecek olmuş, senin adini duyunca ikisinin de tutağı uçuklamış. Ben gene hır çıkacak diye korkarım. Surmanalı bu gazgüğün altına yatmak ister mi bilmem.
5: Keyfi bilir.
0: Şu kavga dövüşü olur olmaz garilerle düşüp kalkmayı bıraksan daha bizim oralardan şöyle güzel namuslu bir çizle evlensen artık
5: değil. Onun da sırası var baba.
0: Onun sırası mı kaldı evlat?
1: Surmanalı'ya ne cevap vereceğiz şimdi?
5: Hı? Hoş gelmişsiniz.
1: Bir yanlışlık oldu galiba Nuri Bey. Bu gece Surmanalı'nın gazinosunda başlayacaktım.
5: Yanlışlık yok hanımefendi. Öteki cumartesi benim gazinomda başlayacaksınız.
1: Hı? Avans almıştım.
5: Öderiz.
1: Mukarele?
5: Yırtarız.
1: Sürmeyeli kızacak.
5: Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bana takan Nuri derler Arzu Hanım. Birkaç gün misafirimiz olacaksınız. Arzu Hanım odasına götürüver.
1: Sen de bir şey söylesene.
6: Ne söyleyeyim şeker? Olan olmuş. Nuri Bey de yabancımız değil.
7: Dışarıda tertibat aldırdım Nuri abi. Sürmelerinin ne yapacağı belli olmaz.
0: Bu taka Nuri de nereden çıktı diyeceksiniz. Küçük Ali'yi İstanbul'a kaçırmışlardı ya. Sonunda çocuğun adını da soyadını da değiştirmeye karar verdiler. Ali Nuri oldu, kumcu oğlu da takacı. Ali'yi tepe başında pavyon işleten bir uzak akrabaya emanet edip memlekete tondular. Gidiş o gidiş. Ali adını da unuttu yediği haltıda. Zamanla Nuri Takacı, İstanbul'un unlu kabadayısı, kılıkçılar, kasinocular, kiralı Taka Nuri oldu. Uy Taka, bu ne Taka?
1: Tam iki kasinin ortasından vurunur. Fındıkoğullarının kanı yerde kalmasın. Hel varken kalmaz yerde kanı mı? Ha resmi aldın mı? Aldım da. Ha, adresi sunu aldın mı? Aldım, bırakır mıyım ki? Hakkını helal et hala. Kazan mübarek olsun. Kumcuların Ali İstanbul'un göbeğinde iki kaşının ortasında...
3: Hadi abla!
1: Vuracağım onu.
4: Hadi abla gidiyoruz.
1: Helal edin hakkını izle.
3: Helal olsun.
4: Tamam.
1: Ha mektup yazmayı unutmuyorsun.
5: Karı 200 bin demişti değil mi?
7: 200 bin. Sürmeneli geliyor abi.
5: Havası nasıl?
7: Görünüşü mülayim ama belli olmaz.
5: Oo, hoş gelmişsin hemşerim. Buyur otur şöyle. Kerim, Şevket abine yap bir şekerli kahve.
8: Aa, içmem.
5: Neden?
8: Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler de ondan.
5: Niyetin hatırımızı kırmak mıdır? Ne yapalım?
8: Öyle olsun.
5: Çabuk şu paraları sarın oğlum. Şevket abimizi bekletmeyelim.
8: Ne parasıdır bu?
5: Arzu'ya avans vermişsin ya, geri gönderdi. Bu kahvelere güvenmeyeceksin kardeşim.
8: Zorla kaçırmışsın onu. 15 gün sonra sende başlayacakmış.
5: Kaçırmak mı? Haşa! Bize yakışır mı?
8: Ben de yakıştıramadım ama...
5: Yakıştırmayacaksın. Şevket abinizi uğurlayın.
8: Yakina görüşürüz. Ha bu hesabı kapandı, saymayasın.
5: Acele işin sonu pişmanlık Sürmeneli. Sen biraz düşün.
0: Köyden ayrılırken halası Çıldı'ya İstanbul Karadeniz'in küçük bir şubesidir. Çengelköy'de Şirin Karadeniz kıraathanesinde Rüstem Kaptan'ı ara. Rastladığım üç kişiden biri muhakkak hemşerin çıkartmıştı.
1: Ha Karadenizli misin?
0: Konyalıyım, ne var?
1: İzmir'den misin?
5: Evet, Karadenizliyim yavrum, hem de aslından.
1: Fındıkçı bakayım.
5: Fındık? Dur bakalım güzelim, dilim sürçtü. Fındık, Allah canımı alsın, fındık.
9: Başım acılır, nasırıma bastın da!
1: Fındıkçı bakayım.
9: Ha sen de baka!
1: Fındık!
9: Uyy, bir zaman çürüsün galiba! Dilim biraz Karadenizli'ye çakayım.
0: Şu Allah'ın işine bak. Dost, rahatlık veren bir mezandır demiş atalar. Cullu da hemşerisini bulunca rahatlamıştı. Hemşerisi Cullu'ya haçet İstanbul avucumun içi gibi bilirim demişti. Ama saatte çocuk da hala bulamayınca Cullu ofkilındı.
9: Şirin kara Temuz, demedin mi sana İstanbul avucumun içi gibi bilirim diye? Ha diyorum bakalım.
0: Abu hayın surat bana hiç de yabancı gelmiyor.
1: Ha kumcuların hali işte da, nerede bulurum onu?
0: Cesur, kumcuların hali tanıyabildin mi?
5: Tanıdın mı desem, tanımadın mı desem? Ha bu kumcular Trabzonlu değil midir?
1: Hamsi çoyundan.
5: Ha bak bakayım reis, tanır mısın? Tanımıyorum. Adem reis'e mi yollasak?
0: O çok tamponamıştır. Sürmeneli'ye sorsam.
1: Sürmeneli mi dedin?
0: İstanbul'daki bütün hemşerilerin hesabı ondan sorulur. 10 dakikada bulurlar kanlısını.
9: Gidecekse takan oraya gitsin kız. 5 dakikada bulur kanlısını. Elindeki garayı zapt edemeyen kabadayıdan ne hayırcı olur Hasan Reyus.
8: Yarın görürsün Sürmen'in onun ne edeceği onu.
0: Altını mutlaka.
9: Uy, kabine bok ya sıcağı.
0: Olsa yalın kalasın.
9: Tutmayın, tutmayın.
0: Sonunda Tekan Uri'yi tutan Pakkal Yusuf Efendi'nin taki mi ağır bastı? Cüllü, tuz yolu karıştıran kılavuzunu atlatıp...
10: Ha şora şora Bağdat bulunur demiş atalar.
1: Ha Tekan Uri nereye dur arıyorum.
5: Ne yapacaksın?
1: İki lafım var hemşerimizdir.
5: Yok burada. Patron içeride mi? İçeride abi. Arzu'ya saz gitti mi?
11: Yolladık abi.
5: Ne var?
11: Kulağıma bir şey çalındı.
5: Neymiş?
11: Sürmeneli.
5: Ulan şunu doğru dürüst anlatsana be.
11: Memleketten kiralık katil getirtmiş, bizim tanımadığımız.
5: Beni mi vurduracakmış yani? Boş versene sen. Boşuna bekliyorsun. İşim var şimdi.
1: Dur, bir diyeceğim varsa. Takan oraya. Nereye gitti çabuk söyle. Söyle Pokovli.
5: Nereye gitti? Evine gitti.
1: Çabuk nereye dur evi Takan.

0: sen mikrofona alışınca tabii biraz şey oluyor, şey...
1: Ne konuşup duruyorsun öyle?
0: Hiç şeker, Nuri Bey'e tabii mikrofon olmayınca...
1: Ne demek mikrofon olmayınca?
0: Şey, mikrofonla tabii, nasıl söyleyeyim, gazinoda daha rahat okuyorum.
1: Ben açık havada 5000 kişiye mikrofonsuz konser vermiş insan.
0: Biliyorum şeker, onu söylemek istemedim ben, şey yani...
1: Ne yani?
0: Şey...
1: Sus bakayım, baştan başlayalım lütfen.

0: Demin önümüze çıkan kız değil mi bu?
1: Sakın o olmasın.
0: O işte, ne demek sakın o olmasın?
1: Sürmenin memleketten getirttiği yani.
0: Kiralık katil mi diyorsun? Bu karı mı beni vuracak?
2: Ne? Olmuyor, olmuyor. Baştan alalım.
1: Kapıya yaklaşıyor.
0: Ne yapalım yani?
1: Niye geliyor?
0: Ne bileyim niye geliyor? Çok merak ediyorsan git sor ya.
3: Zavallı Takanori. Kapıya dayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı? Yardım istemek için kurbanına çıldığını nereden bilsin?
1: Ne istiyorsun?
2: Takanori nereye dur?
1: Ne yapacaksın Takanori'yi?
2: Ne sorayırsın? Ondan tamam var benim.
1: Seni arıyor abi.
0: Ne yapacakmış beni?
1: Davası varmış.
0: Davası mı varmış? Ne davası?
1: Alo.
4: Benim
0: alo. Ha, Şaban sen misin? Anlamıyorum. Bağır biraz.
4: Benim sen.
0: Bir saattir arıyorsun, çıkaramıyorsun.
1: Sayın sunuyorsun. Ama çabuk çıktı.
2: Ay tahammül edemeyeceğim artık.
1: Sinirlenme şeker.
0: Kim tabanca çekmiş?
1: Dışarıdaki kız, Şaban'ı tabanca tehdidiyle söyletmiş.
0: Ne söyletmiş ya? Ne var söyleyecek?
1: Evin adresini almış. Sürmenin işi bu abi.
2: Ölmek istemiyorum! Ölmek istemiyorum!
0: Yeter be! Yeter be dedik! Kesin şamatıyı! Şunun odasına götürün! Hadi! Siz de yollayın! Kafa bırakmadınız be kafada!
1: Durun!
0: Ne oldu gene?
1: Kısa söylerler sevdi olduğunu.
0: Ulan Sürmeneli, bula bula bir karı mı buldun Takanori'yi temizletecek?

0: Tabii ben evde yok.
1: Beklerim. Nasılsa gelecek. Ha burası evi değil midir?
0: Belki gelmez.
1: Belki de gelir.
2: Saldın mı?
0: Gitmiyor.
2: Gitmiyor mu? Evde yok demedin mi?
0: Dedim beklerim diyor. Bunun seni temizlemeden gitmeye niyet yok abi.
2: Çattık mı belaya?
0: O davranmadan biz onu temizleyelim bari. Başka çare yok.
2: Olmaz! Milletin ağzına sakız mı edeceksin beni? Koskoca Takan Nuri korkusundan zavallı bir kızı mı vurdu desinler? Önce o davranmalı silah.
0: Gördün mü abi, tabancayı gördün mü?
3: Cumhur'un inadına da diyecek yok yani. Ha böyle kaç gün, kaç köşede kırdırsınız he? Şu Allah'ın işine bak, bütün kabadayla tam siper oldu.
0: Hala bekliyor abi.
2: Şeytan diyor ki çek tabancayı... Tövbe tövbe! Bu sürmeneli bizi bir de karı katili yapıp cümle aleme rezil edecek. Yakın şu ışıkları!
0: Aman abi!
2: Yakın dedim! Ulan bacak kadar bir kızdan korkacak adam mıyım ben?
3: Ha ışıklar yandı, şenlik başladı.
0: Sen dur abi, ben bakarım. Alo? Evde Zülküf abi. Deli Zülküf. Kulübünün açılışı var diye bu gece bekliyorlarmış. Takan Nuri abimiz gelmeyecek mi diyor.
2: Merhaba Zülküf kardeşim. Ayıp ettin, unutur muyum hiç? Bilirim arkamda olduğunu. Hemen geliyorum. Eyvallah. Kiralık katil meselesini o da duymuş.

0: Ne yapacağız şimdi?
1: Arka duvardan atlayalım abi.
0: Saçmalama!
1: Abi eve doğru geliyor.
0: Sahi mi?
2: Kız defterin dürüleye mi?
3: Hayrola uşaklar!
2: Ne bir kız var kapıda. Kız mı? Beni soracak, burada oturmuyor diyeceksin, anladın mı? Yanlış adres vermişler, ben burada oturmuyorum, anladın mı?
3: Lacık peşin o bu. Ha buna kim inanır ki?
4: Kız nedir istedin?
5: Bu emice bir bağ takanörü nereye dur?
4: Nerelisin sen?
5: Hansi çoyunda?
3: Ha pildum.
5: Demek pildun.
3: Pildum ya, hiç bilinmez mi ki? Ne diyeceksin takanörü?
5: Bu emice anlatmakla bitmez ki.
3: Ha hemşeriye yardım boştur. Gel be gel, içeriye. Gir. Gel. Hayır uşur.
6: Ha bu dünya tersine döndü. Şu İstanbul'u titreten takanörünün haline bak. Yürekler acısıdır.
2: Kimseye anlatırsanız bu rezilliği, gözünüzün yaşına bakmam temizlerim ha!
5: Kanlımı bulmadan köye dönersem haramdır
7: bak! Vah yavrum, vah gülüm!
3: Kahvedeki uşaklar doğru demişler. Ha kanlını bulsa taka Nuri bulur.
5: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
3: Bu gece geç döner, sen yarın öğle vakti gelirsin.
5: Ha bu gece bulmalıyım onu!
7: Kızın işi aceledir, istersen Metin götürsün kulübe kadar onu!
3: Sokmazlar içeri!
5: Pencere!
3: Metin, Deli Zülküf'ün yerini bildin
5: Bildim
3: mı?
5: Baba.
3: Metin seni götürüver.
5: Helal edin hakkınızı.
3: Helal olsun.
5: Sağ olasın, helal olsun.
3: Al şunu 11 otobüsüne yetiş.
5: Buyur abla.
3: Sen onu götür hemen dön geriye. Aman Aktaka, şu çiza bir göz alıcılığıyla baksaya.
7: Aslan gibi oğlanlar doğururdu Taka Nuri'ye.

0: Ne istiyorsun?
1: Taka Nuri'yi göreceğim.
0: Ne yapacaksın Taka Nuri'yi?
1: Diyeceğim var.
0: Bekle biraz. Ha kumarda atan Duşeş, kabadayılıkta atar mı çılı?
2: Gel. Bir kız seni soruyormuş.
3: Nasıl kız?
2: Kız nasıl? Köylü kızı, Karadenizli.
3: Burayı nereden bulmuş peki?
2: Ne desin?
3: Yok da gitmiş de.
4: Kim gelmiş?
3: Sürmenelinin kızı.
4: Çaktırmadan kıralım abi.
2: Hadi yollan bakalım, Nuri Bey yok burada, gitmiş.
1: Ben bakayım hele, var mıdır yok mudur?
2: Uzattın ama, hadi diyorum sana!
4: Bana bak, sen arabayı pavyonun önüne çek, kız seni tanımaz. Biz arkadan oraya gideriz, tamam mı?
5: Tamam abi.
1: Beklerim onu kapının önünde, bacadan çıkacak değil ya.
6: Tabancayı çekti, bağırdı. Beklerim onu kapının önünde dedi. Bacadan çıkacak değil ya dedi. Laf işte, sen boş ver abi.
4: Aman abi, helanın penceresinden.
7: Uy, tam kaçacaktı mı buldunuz şimdi?
8: Kerim gecikti abi.
2: Kenara alıver.
3: Ne oldu?
2: Bekledim biraz kız gitsin diye. Sonra çıktım.
3: Bekliyordu tabii.
2: Yo, gitmiş. Atladım geldim ben de.
3: Sabaha kalan davadan korkma abi. Ben mi korkuyorum bacak kadar kızdan? Acıyorum. Bir acımasam.
9: Acımış. Cılayım bari. Bir bilse cılının gene peşinde olduğunu... ...haçan etmediğim yerde Peter lafını temişlerse... ...cılıyışım temişlerdir.

0: Hey, ne arıyorsun orada? Dur! Muhterem seyirciler, sizlere Hansiçi oyundan Cullu'yu takdim ederiz.
1: Abi, kız!
0: Dur, biz zaten can kaygısına düşmüşüz. Teşekkür ederim.
2: Ay, Kakan Nuri! Ay, Kakan Nuri uçtu!
0: Çık ortaya, düştüm esasen oltaya.
2: Kaka, kaçmayasın benden!
1: Abi, bu tarafa doğru geliyor.

0: Nuri, yerde ara yurdum, masa altında buldum seni!
1: Gökte bulacak değildin ya!
0: Ben yardım edeceksin, tell me!
1: Ne yardımı?
0: Soydan cıldım, kanlı mı arama! Seni salık verdiler kahveden, bulursan sen bulur musun? Cüzünü seveyim, takan Nuri abi!
1: Ay Allah, yani sen sürmelerinin...
0: O da göndermek istedi ola ama ben sağcıldım! Kanlı mı bulursun, tell me!
1: İsteğini sabahtan söylesene be kızım!
0: Vakit mi kaldı ki, takan Nuri abi!
1: Biz hemşerimiz için canımızı veririz.
0: Canım sende kalsın Takan Nuri abi. Kan limi pul yeter.
1: Buluruz, buluruz. Oğlan işkilli, kan iş edeceğim sana. Aklımızı karıştırdım durup dururken.
0: Kan limi bulursun, tell me.
1: Yüzü hiç yabancı gelmiyor bana.
2: Uy yalanak Taka, kındır ismini çıkarmayana ne temalı?
1: Ali mi demiştin adı?
0: Ali, kumcuların Ali da.
1: Yanımdaymış gibi bir his var içimde. Kumcuların Ali. Şimdi çıkaramadım.
0: Yarın çıkarırsın.
1: İstanbul burası, Hamsiköy değil. 3 milyonluk şehir. Beklemek gerekir belki.
0: Bekliyorum.
1: Paran var mı?
0: Vardır.
1: Kaç paran var bakayım?

0: 20 lira 15 kuruş.
1: Bu parayla bir gün bile yaşayamazsın İstanbul'da. Yerin var mı?
0: Yoktur.
1: Hemşerim falan?
0: Sen varsın daha.
1: Ben... Varım tabii, varım ya, ama burada kalamazsın herhalde.
0: Kalırım, neden kalmayayım? Daha cüzeleri nereden bulacağım?
1: O da doğru ya.
2: Aşağıda yer var.
0: Bana da yardım eder Güllücük.
1: Ufak tefek bir şeyler alıverin üstüne.
0: Cosin'de akıllar bitti.
2: Allah uzun ömürler versin diye.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
2: Haydi sabah ola hayrola.
1: Kumcuların Ali. Bu yüz bana hiç de yabancı gelmiyor.
3: Bu Takanuri'nin evi, iyi belledin mi? Bu da Takanuri. İyi bak, yanlış adam vurmayasın. İyi tanıdın mı?
4: Hem baktım hem tanıdım.
3: Hadi bakalım, beni tanırlar, ben kırıyorum. Gözüne çok iyi silah kullanır. Anladın mı?
4: Anladım da. Oo, göz köfüm çöz. İçeride pürü, dışarıda pürü. Nuri iyice sarıldı.

0: Bizim oraların terbiyesi. Git demeden gitmez. Gidebilirsin kızım.
1: Gitmiyor.
0: Gidebilirsin dedim. Bir şeyim var.
1: Buldun mu onu?
0: Kimi buldun mu?
1: Ali'yi.
0: Bulacağız. Merak etme, söyledim çocukları arıyorlar.
1: Ali kim, sevgilisi mi?
0: Yok canım, kanlısı. Kendi bulamamış, biz bulacağız, o öldürecek. Hemşerimize ufak bir yardım işte.
1: Ha o karı, takanı karısı mıdır?
2: Şarkıcı Arzu Şenseza, kocası da karşısında oturuyor.
1: O herif hiç kocaya benzemez.
2: Benzemez kocaya, ama kocadır. Nuri Bey bekardır. Al şunları, tut, götür bekayım buraya. Az dur, dur! Hadi götür bekayım şimdi, hadi! Hadi! Avrat lazım olsun Galçalı! Oğlan doğursun aslan pençeli!
0: Kanlığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
1: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu! Canavar!
0: Aferin!
1: Siz de aferin diyorsunuz!
0: Ne yapalım, töreler böyle hanımefendi! Silahın var mı bari?
1: Var, dur! Ay, üstüme tutma, bayılacağım!
3: Şeker, tutmayın bu tarafa!
0: Merak etmeyin Arzu Hanım!
1: Ay, bayılacağım, kaldırın şu silahı!
0: Dolu mu?
1: Dolu, daha!
0: İyi atıcı mısın bari?
1: Bilmem, hiç atmadım ki!
0: Atmadın mı? Peki nasıl olacak bu iş?
2: Hele sen bir alayım de, görürsün nasıl atılacağını!
1: Hap öyle! Tetüğü çekince...
0: Adam benim gibi durur mu?
2: Sen olduğuna göre durur!
1: Vuramaz mıyım daha?
0: Adam kaçacak, saklanacak! Uçarı kaçarı, gözünü kırpmadan vurman lazım!
1: Ay, ne yapacağım ben şimdi?
0: Gel bakalım, biraz silah talimi yapalım!
2: Evanaktaka! İyi öğret de, vursun iki kaşının ortasından seni!

0: Bahçelerde talim var, çullu gibi yârim var. Elidir esas adım, teke gibi halim var. Gidelim gözcüz arpacıva.
1: Sol gözünü kapa. Hedefe bak.
2: Hedef dediğin nereye dur?
1: Hedef yumurtaları, birini seç.
2: Sol gözümü açayım.
1: Yo, sol gözü açmak yok.
2: Hiç gözümü bakacağım hep.
1: Of, ateş edinceye kadar. Yumurtayı seçtin mi?
2: Seçerim.
3: Acele et, adam kaçıyor!
2: Adam nereye?
1: Ah, adam yumurtalar!
2: Yumurtadan adam olur mu da?
1: Canım mesela, canlı adam koyacak değiliz ya nişan atasın diye.
2: Anladım. O zaman adam yoluna gideyim.
1: Aferin ama sol gözün açık hala.

0: Sağdan üçüncü yumurta mı?
1: Alo, üçüncü yumurta dur.
0: Şimdi gözünden yumurtaya düz bir çizgi çek. Kala göze!
1: Tepeşirim yok ki!
0: Tepeşiri ne yapacaksın kızım?
1: Çizgi çekeceğim!
0: Gözün, bu gez, buna da arpacık derler. Yani göz, gez, arpacık, yumurta aynı çizginin üstünde olacak. Üstünde mi?
1: Biraz kaldı. Ucu fazla kaptı, biraz indir. Sağa kaçırdın. Sola kaçırdın.
0: Görüyorsun işte, kendini nişanlasana.
1: Nişanladım.
0: Kumcuların Ali üçüncü yumurta mı?
1: Üçüncü yumurta.
0: Ali kaçıyor!
1: Ah! Tam vuracaktım, ne az etmeye kaçırdın onu.
0: Sen tabancayı çekersin de Ali durur mu?
1: Peki ne edeceğim?
0: Üçüncü yumurtayı nişanlayıp birden dönüp altıncı yumurtayı ateş edeceksin. Sanki Ali kaçıyor, sen kaçarken vuruyorsun.
1: Aa, anladım, anladım.
0: Hadi bakalım. Hazır ol.
1: Hazırım.
0: Kaçıyor ateş! Nereye gitti kurşun?
1: Bilmiyorum. Ali durayı.
0: Ali duruyor da sen öldün.
1: Ben mi öldüm?
0: Öldün tabii. Sen vuramazsan o vuracak seni.
2: Uy teka! Ha bu ne ceka?
3: Getirdim abi.
4: Anlat hele ne oldu? Yalan yok.
5: Yalan da ne kelime abi. Uy ben hayatımda böyle usta ateşi görmedim. Başka yere bakarken kulağımdan vurdu beni.
3: Kulağıma bir şey çalınmıştı abi.
4: Ne?
3: Güya takada memleketten birisini getiresiymiş seni vurdurmak için. Bu kara olmasın diyorum.
4: Olmaz öyle şey.
3: En garantili iş. Sen kızı görsen şüphe eder misin? Çekti mi tabancayı? Karıdır, mahkemede namusumu temizlemek için yaptım der kurtulur. Ölüm bir şey değil, adım bir de hırs düşmanına çıkacak.
4: Ulan taka! Bir de adımızı lekeliyorsun öyle mi? Tırtırma tutu!
3: Koşmuyorlar abi!
4: Ulan güzel koşun yoksa mallarım hepinizi!

0: Başka şarkı bilmez mi bu?
1: Bunu repertuarına yeni aldı da klasik bu.
0: Hmm, klasik.
2: Cine ne varsa cüllü de var. Güzellik, sıcaklık, dostluk.
0: Kolay gelsin.
3: Sağ ol. Kolaysa parşınlayacaksın.
0: Nasıl gidiyor?
3: İyi. Kurşun yumurtayı buluyor.
0: Niye ateş etmiyorsun peki? Böyle talim mi olur? Bul yumurtayı.
3: Ya karı bayılırsa yiyeceğine?
0: Bayılsın da kurtulalım. Hadi.
3: Tenük tenük olasın. Kuncular un Ali.
1: Şeker.
3: Vurdum, vurdum onu.
0: Başkasını vurdun.
3: Başkasını mı vurdum? Kumcuların Ali değil mi?
0: Sen sekizinciyi vurdun, Ali altıncı yumurtaydı.
3: Bugün hızlı kaçardı. Rustem efendi öleli 5 yıl olmuş. Kahvede hemşerular bana sahip çıktılar.
4: Ne yapıyorlar?
1: Cullu çöğe mektup yazdırıyor.
4: Kim yazıyor?
1: Ha bizim Daga. Bana kalırsa bu iş oldu cibime cılıyor. Çünkü Daga bu saatte evde oturur mu ki hiç?
3: Yazdın mı?
0: Çıktılar.
3: Daga Nuri Bey'e gönderdiler penu. Bütün İstanbul ondan sorulurmuş. Çok kabadayı adam.
0: Yok canım daha neler.
3: Sen yaz hele. Onun da bütün çöğe selamı var. Şimdi kumcuların Ali'yi arattırıyorlar. Herhal cevduğumu duydu saklanayım. Ben Taka Nuri ağabeylereyim. Taka Nuri çok iyi yüreklidir.
0: Sen bizi iyice melek yaptın ya.
3: Sen yaz hele. Burada Temel Reis var. Karısı Nezih Hanım cümlesi selam eder.
5: Oğulları Metun ellerinizden öper. Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız diye. Taka Nuri çok yaman adamdır.
4: Bu Taka'yı pek cozum tutmadı ya. Kaçıncı Taka oldu?
5: 5. oldu. Yakında hayırlı haberleri pildururum inşallah. Unutmadan söyleyeyim, uçarı da kaçarı da vurayım. Taka Nuri öyle etti.
4: 6. Taka.
5: Taka Nuri çok iyi atıcıdır.
4: 7 etti. Oy, bu Taka bizim kıza bir iş etmez.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına, günlük hesapta dursun dedim.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor, kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Yaşanacak. Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Bel Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Bakın.
6: Tam da leslik.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetiş.

0: Göremediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
4: Öyle bir gez dolaş, güzelce bir eğlen, solukla. Sonra anlatırız derdimizi.
5: Senin müşkilin varken ben eğlenemem ki ha.
6: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır.
7: Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan.
6: Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım.
7: Bastı çatın!
5: Hepsini dem koydum kardeş.
7: Beğendinse kendin iç.
6: Yeter be! Yeter be!
8: Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş.
5: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim.
6: Özür dilerim. Hatırlayamadım.
9: Sen hayatımıza girince bana da babama da güven geldi.
5: Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
9: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.
5: Toplantı olacak.
9: Peki ama kim gidecek?
6: Cumalioğlu.
5: İyi tanıdın Kaya Efendi.
10: Ben topraktan bir canım. Bugün 18'de TV 4'te.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
16: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

5 yıldır hep seninle. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean.

0: Ben kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: alacak.
1: İki kaşının ortasından vurmayacak mısın Ali? Ha,
0: iki kaşının ortasından.
1: Bir dene bakalım.
0: Ha, bu sensin.
1: Canım ne fark eder? Ben de adamım, Ali de adam.
0: Ali düşmanımdır, ta.
1: Beni de düşmanım farz et.
0: Olmaz, değilsin ki.
1: Tabii değilim, sözün gelişi. Alt tarafı cansız bir resim. Tam iki kaşının ortasından. Hadi Ali niyetine.
2: Ali niyetineymiş. Aman aktaka, iyi ol et de alnına ye kurşunu. Hadi cıllı, resmine sıkamazsan kendisine nasıl sıkacaksın, ha?

0: Κλαίαμερο.
1: Πάπου είσαι όλτε. Baba, yenge, Metin. Nereye kayboldu bunların hepsi ya?
2: Aferin mi çağırdın?
1: Güllü nerede? Arıyorum arıyorum bulamıyorum.
2: Arzu Hanım'ın odasında.
1: Ne işi var Arzu Hanım'ın odasında?
2: Arzu'nun sesi çısılmış. Kocası doktora götürdü. Yanlarına Selim'le Ehmet'i de gattı.
1: Ya bunun Güllü ile alakası ne?
2: Alakası şu ki, Arzu'nun terzisi cildi bu ara. Gala için tuvalet diktiriyor ya. Vakit darmış, provayı Cullu'nun üstünde yapıyor.
1: Baba, vallahi seninki de tam Karadenizli aklı. Güllü'ye prova edilen Arzu'ya olur mu?
2: Tamamdır. Bir de prova kıvamındaysa taga çarpıldı ciddi.

0: Çok yakışmış.
1: Mal tanıyorum.
0: Ne var utanacak? Affedersiniz. Bir şey söyleyecektim de.
1: Ne diyecektin?
0: Neydi? Ben ne diyecektim? Unutmuşum. Sonra konuşuruz.
2: Şu eli tabancalı cüllüye bakın hele.

0: Oui, d'accord. Rond kennst du Garrison, ça, eh?
1: Ne istiyorsun? Gazeteyi ilanının provasını cezurmuşlar, görecek misin? Kıza elbise alın demiştim size.
2: Geldiğinin ertesi günü
1: nerede aldım peki?
2: Giy!
1: Ya, öyle elbise değil, doğru dürüst elbise, anladın mı? Anladım, anlamaz mıyım?
3: Sürmeleri de fena bozulacak.
1: Hürriyete tam sayfa verin.
0: Sürmeneli çileden ha çıktı ha çıkacak. Bekleyelim. Çok eğleneceğiz, çok!
4: Arzu'ya öyle bir çiçek sepeti gönderelim ki içine cırsın da okusun yanık yanık. Takanur'u davet etmiş, gitmemek olur mu ki? Adam toplayın hemşerilerden. Gazinosunu Takanur'un paşına yıkmamak olur mu ki?

0: Kiralık katili çiçeğin içine saklamış olmasın abi?
1: Bir daha kiralık katil lafı duyarsan fena yaparım, bozmayın kafamı.
2: Kimdir garini selamlaştı?
3: Meşhur Surmenalı, Daganuri'nin rakibi. Gari onun elinden aldı.
2: Ha bu garı mı?
3: Aklın armaz senin bu işlere. Çok Surmenalı vardır sağlığına, cingar çıkabilir, tedik olalım.
4: Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.
0: Nişancı garı burada dur ha.
5: Nerede olan?
0: Ha yukarıda, balkonda, direğin dibindeki basada.
5: Abi, Takan'ın kızı burada.
6: Teka ne zaman evlandı?
5: Memleketten getirdiği abi, kiralık katil.
6: Hangisi?
5: Balkonda, direğin dibinde, Temel Reis'in masasında.
3: Güzel oki, çok güzel
2: oki. Abla, ne alt etmeye bana bakay?
6: Karı bana bakay.
4: Benim barım taş olur.
2: Ödülümden dolayı değerli bankacı Namık Bey'e. Erengül ailesi. Değerli meslektaşım Nermin Volga'ya. Büyük iş adamı Jack Eskenazi. Gazeteci Aytul Özman. Büyük insan, hepimizin hamisi, koruyucusu, Sayın Şevket Sürmeneli'ye huzurlarınızla teşekkür ederim. Repertuarıma yeni aldığım Hacı Faik Bey'in Nihansın Dide'den Ey Mesti Nazım şarkısını Şevket Bey'e ithaf ediyorum.
3: Baktım baş macunlu, Sürmeneli'nin işi bu.
2: Sürmeneli'nin mi dedin?
6: Biz bize fena bakayım duyalım.
2: Yedim seni Sürmeneli!
6: Abi kız geliyor, tabancayı el atmıyorsunuz.
7: Davet, davet!

0: Su yok.
1: Bu ne Durçi? Tata kurusu gibi kokkay.
0: Boş ver iç.
1: Nasıl içemişsin Pony?
0: Birazdan iyi gelir.
1: Gitsin de kurtulayım.
0: Bir şey hissetmiyor musun?
1: Biraz sıcaklaştım. Hele bir bardak daha doldur bakayım. Neydi bunun adı? Fena değilmiş.
0: Niye gülüyorsun?
1: Erzu'yu gördün mü Erzu'yu?
0: Ne oldu Erzu'ya?
1: Kapkara, paçadan düşmüş gibi.

0: Ben ondan güzel söylerim.
1: Söyleyemezsin.
0: Söylerim.
1: Söyleyemezsin.
0: Söylerim. Çağır, çağır sazcılarını.
2: Yalan neredesiniz? Sazcılar dedim. Çalın bir Karadeniz havası. Hadi söyle bakalım.

0: Tepkim yoruldum, tepmemiş gibi oldum. O kırmızı yanağı öpmemiş gibi oldum.
1: Kurban olayım yârim, ah affidem boylara. Senin yüzünden uşak, tuştum ben bu hallara.
2: Ha bu içki tutun, şişede durduğu gibi durmaz ki. Tutar adamı sarhoşudur. Bazen rızılıdır, bazen de aşıkıdır. Bekleyen derviş, muradına ermiş. Ha biz de bekleyelim bakalım daha neler göreceğiz. Bir şeyin yok ya.
3: Türk cibiyim. Sen nasılsın?
0: Aa, ben sarhoşum.
3: Ay, ben de mi sarhoşum yoksa?
0: Yok canım.
3: Doğru tepa.
0: İyisin.
3: Kandırdın.
0: Hoppala.
3: Anacığım, oy anacığım.
0: Kızım deli misin, ne ağlıyorsun?
3: Beni sarhoş ettiler anacığım.
0: Ağlama, beni de ağlatacaksın şimdi.
3: Beni sarhoş ettiler anacığım, oy kahpe İstanbul, oy anacığım.
0: Kızım ağlama.
3: Taka beni kandırdı anacığım.
0: Güllü yavrum, ne olur ağlama, ben seni kandıracağım hiç.
3: Kandırımı da bulamadım anacığım.
0: Ya ağlama, bulacağız.
3: Bulurum Tedu da beni kandırıp sarhoş etti anacığım.
0: Peki, sarhoş ettim de ne yaptım sana?
3: Sarhoş ettin.
0: Sarhoş ettim de bir kötülük mü ettim?
3: Türkü söylettim.
0: Fena mı oldu yani?
3: Güzel oldu. Oynattın beni.
0: Ben seninle beraber oynamadım mı?
3: Oynadım.
0: Fena da oynamadık hani.
3: Güzel oynadık.
0: Peki daha ne? Ben senin uğruna sürmen elinin kurşunlarına hedef olayım. Sen bana hakaret et. Böyle dostluk mu olur? Konuşmuyorum seninle.
3: Tak abi! Tak Anur abi!
0: Konuşmuyorum seninle.
3: Hürmet evde senden başka kimsen var mıdır Takanur abi? Oy canım Takanur abi! Beni bırakıp da nerelere gidiyorsun Takanur abi?
0: Dur, dur! Gene ağlamaya başlama ne olur!

0: anlamayayım da kim ağlasın Takanur abi?
1: Yahu bir yere gitmiyorum, ağlama!
0: Gitmiyor musun?
1: Seni bırakır da gider miyim?
0: Seni bırakmayacaksın, değil mi Takanur abi?
1: Bırakmayacağım.
0: Hiç mi?
1: Hiç. Hadi, şimdi gül biraz bakayım.
0: Gülersen beni bırakmayacaksın, değil mi? Hmm,
1: gülmek yakışıyor sana.
0: Kalbimde de bulacaksın.
1: Bulacağım, bulacağım. Hadi gül bakayım biraz. Hadi gül.
0: Oldu mu?
1: Kız doğru dürüst gülsene. Ulan ne tatlı şeysin sen be.
2: İşte olan oldu, ipte kadar hoşafın yağ kesildi. Uy, yazın onun nenesi.
3: Yenge kızı alçıdır, yanakları tatlıdır, yanakları tatlıdır yenge...
2: Uy, kız sen buraya mı sus? Ne yaptı, ne yaptı? Taka mı? Yengen bu işe çok sevinecek, gel o an müjde ver oğlum, gel. Ha doğrusu bu kadar erken beklemiydim be, tebrik ederim seni.
1: Teşekkür ederim. Neyi beklemiyormuş bu? Niye teşekkür ettin be? Aman sen be!
0: Takanur İpenum'la evlenmek isteyin. Böylece mahpus damında size de yük olmam halacığım. Mahpus damında size de yük olmam halacığım. Beni sorarsanız... ...ben de Takanur'u çok severim.
4: Akşam amma da çok içmişiz ya.
2: Çocuğunun açılması için biraz içmen lazımmış. Yengen de pek sevindi bu hayırlı işe.
1: Hangi hayırlı işe?
2: Hapizden de mesela sunucu da anlattı hepsini bu.
1: Güllü mü anlattı? Ne anlattı?
2: Evlenme teklif etmişsin Çizay'a.
1: Ben mi evlenme teklif etmişim? Çıldırmışsınız siz.
2: Öptün inkar etme genç kızı şimdi.
1: Öptüm. Ne var bunda? Yanağından öptüm.
2: Gördün mü? İtiraf ettin.
1: Yahu cinayet mi işledim de itiraf ettim, ne olmuş yani, yanağından öptüm.
2: Çizdi sarhoş adın sensin, o ben sensin, öptüğün halde almam diyen gene sensin.
0: Koçan sen beni istemezsen ben seni hiç istemeyim.
1: Güllü yavrum.
0: Kendinin kurşun diyor sıcak, kahve karış yerinden cidesin inşallah. Tohumun kuruya.
1: Güllü! Güllü! Yahu durdursana şunu.
0: Yaşayasın inşallah!
1: Siz ne yaparsın öyle?
0: Okucunu silerim!
2: Dur, ofçelenme öyle! Acele yürüyün, yolda gelir demişler! Nereye ciddi?
0: Sürmen Ali'ye!
2: Ha bu dakayı, kudurtu!
0: Kudursun da çindu etüne tuşsun!
2: Ciddi, aklı başına acılsın bizim için!
0: Ayağına körmüş batasıca! Peşine bir pedenine kurt düşe inşallah! Yanlı kurşunlara celesin! Dilenemez dilenci olasın! Acımasan pek dua edeceğim sana!
1: Nerede bu kız? Çıktı! Nereye gider?
2: Sürmen eliyor çıktı!
1: Katil mi edeceksiniz beni?
2: Bağırma öyle! Rezilliğin lüzumu yok! Şimdi sen söyleme yeğen! Çulluyu seviyor musun, sevmiyor musun?
1: Hesap mı vereceğim sana?
2: Cevap ver, seviyor musun, sevmiyor musun?
1: İster severim, ister sevmem, sana ne?
2: Demem şu ki, seviysen gider zorla alırsın sürmen elden, nikahda kıyarsın! Karadeniz'in kabadayısına bu yaraşır. Yararsızsın, boşuna oynama cullucuğun yüreğiyle. Çünkü o seni sahiden seviyor. Bırak vaktiyle cıtsın. Bırak belki unutur senin soysuzluğunu.
1: Ya ben bir şey mi dedim, uyku sersemi bir halt ettik işte.
2: Baba sorarsan sen de seviyorsun onu ama söylemeye tilin var mı? Kabadayılığına yediremiyorsun.
1: Nereden anladın?
2: Kıyafetinin şıklığından. Durma, iş işten geçmeden al getir onu, tabii gücün yeterse.
1: Benim mi gücüm yetmezmiş? Bana Takanur'u demişler baba. Sevdiğim kadın can düşmanıma gidecek, ben geri almayacağım ama kemiklerini kırarım ikisinin de.
0: Silah görünce dayanamıyorum şekerim, ne yapayım elimde değil. Silah zoru olmasa ben gider miydim? Hadi anlatsana.
5: Uçaktan indik.
0: Anlatsana başımıza gelenleri.
5: Ha, tabancalı kız değil mi şeker?
0: Kız değil, bir canavar. Birini öldürmeye gelmiş, ikide bir de silaha sarılıyor.
5: Aman hatırlatma şeker!
0: Bayıldım, bayıldım, bayıldım Allah inandırsın.
1: Doğruymuş abi, gördün mü?
6: Ne dolum yani doğruysa?
5: Zaten yükle abi!
0: Sürmen eli, nereye

0: Kıyma bana! Silahlar olmasa ben buraya gelir miydim?
1: Ben de şeker.
0: Sürmeneli'yi arayırım. Sürmeneli hanginizdir?
2: Ben değilim.
3: Ben de değilim.
4: Ulan size soran o değil mi?
0: Sensin değil mi Sürmeneli abi?
3: Öyle tellerse de azıcık şüphelidir.
0: Tanıdığım sensin. Sen de Takan Nuri'ye benzemeysin.
3: Benzemem. Seni Takan'ın adamı diye söylediler bana.
0: Başına taş tipilesi Taka. Ben kanlımı aramaya geldim İstanbul'a. Kahveden ikinizi sağlık verdiler. Bilsem sadece ölürdüm.
4: Kötü canımsın sizi.
3: Biz hemşerilerimizden canımızı esirgemeyiz.
0: Taka da öyle demiş.
3: Sen Taka'ya bakma. Onun Karadenizliliğinden da biraz şüpheliyim ya.
0: Taka Sıpahta Suca.
3: Gallini avucuna bil. Adı neydi?
0: Kumcuların Ali.
3: Bu isim hiç yabancı gelmiyor bana. Neyle vuracaksın?
0: Tutma beni! Çekil!
3: Dağılın!
4: Abi Taka!
0: Taka gelme üstüme! Sürme beni!
3: Himayeme almışım onu!
5: Sözlüme el sürme, kan çıkar sürmeneli!
4: Sözlün mü?
0: Sözlün mü?
5: Yürü bakalım!
0: Seni istemeyim!
5: Ben istiyorum!
0: Bırak beni, bırak! Yalancı! Sözlüm değilim senin!
4: Sözlümsün! Sözlümsün!
0: Değilim!
4: Sözlümsün!
0: Değilim!
5: Sözlümsün, öpmedim mi seni?
0: Öptün!
5: Öyleyse sözlüm saydırsın!
0: İnkar ettin öptüğünü!
5: Etmedim!
0: Öptün!
5: Peki, şimdi söylüyorum işte! Ben seni öptüm! Bir daha öperim istersen!
0: Ay anacığım! Takı ağzını anacığım! Yavaşma be!
5: Şimdi sen benden geliyor musun, gelmiyor musun?
0: Gelmeyim!
5: Gelmezsen gelme! Seni sevdiğim için gelmiştim buraya kas kafalı!
0: Ben mi?
5: Sen! Senden evlenmek istiyordum!
0: Sen mi?
5: Ben! Ama inayelik etmişim! Zorla güzellik olmaz!
0: Belki de olur!
5: Olmaz! Madem beni sevmiyorsun, ben de giderim! Gider intihar ederim!
0: Ha ne edersin, ne edersin?
5: Kendimi öldüreceğim, anladın mı?
0: Ay Takan Nuri, kıyma canına!
5: Kıyacağım! Sen de hıyarın birisini bulur, evleni verirsin!
0: Senin gibisini bulamam da!
6: Kız haklıdır Taka! Senin gibi hıyarı zor bulur lan gada!
0: Sahiden evleneceğim misin Fenun'la?
5: Yürü abi!
0: Sever misin seni?
5: Ya belli değil mi halimden?
0: Ay Taka!
5: Uzatma basarım Taka'da!
0: Şimdi anladım seni sevdiğini!
3: Kızı abayı yakmış! Taka'nın defteri törüldü! Haçan bu kızanı 3 güne muma çevirir uşaklar!

0: Abi çiçek. Bu sefer bomba koymuştur içine.
1: Seni buraya çalışıyorum.
2: Ee, Sürmeneli, korona var mısın benimle?
3: Benim dediğim biraz somurtacak gülüp durma kız, ayıp. İçimden çeneyi tutamıyorum Nezihe'siz. Haçan baksana hallerine.
4: Oy, Karadeniz uşağı, tebenci ile kemençi dayanamaz demişler.
2: Bizim işkilliğe bir oyun etmek geliyor içimden. Senin çiçekten bir gül koparıp götürsün gülliğe.
5: Senin götürmen daha münasip olur. Ha? Sen kopar götür, hadi.
0: Abi yapma, hepimiz havaya uçuracak. Abi yengenin bahşişi için.

0: seneliyim Matheson.
1: Sevgili misafirler, bu mutlu gecemizde son olarak Takanuri abimiz için bir şarkı söyleyeceğim sizlere. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin?

0: Sabah ilk işi Umha buradan geçmek olacaktır, ona göre ha!
1: Nur abi için bir testi olur mu? 7-8 tane dizecektik ki hepsini birer birer...
0: Gazan mübarek olsun!
2: Eyvallah, sağ ol!
0: Hadi gidelim!
1: Hadi bakalım Nur abi, eyvallah!
2: Gel bakalım baba! Yahu ben bu testi işini unutmuştum baba, şey için mi yani?
3: Erçekluğunu ispat için! Gerdekten çıkınca bir kurşunda giracığın onu! Açan giramadın mı onu, çoyu terk et daha iyi!
2: Yahu bu ne iş be, erkekliğimizden şüpheniz var!
3: Estağfurullah, adet böyle olmuş!
4: İki rekat namaz kılacaksınız gerdekten önce!
5: Bilerim!
4: Bizimki bilmez, razı olma Uğur'dur! Ben söylerim kendisine! İki rekat namaz kılacaksınız daha önce yavrum!
2: Siz de bizi iyice görgüsüz yaptınız be yenge!

0: Kim o?
1: Benim.
0: Gerdek odasında da rahat vermezler insana. Merak etme, namaza oturuyoruz şimdi.
1: Köyden mektup gelmiş Güllü'ye, unutmuş vermeye bizimkisi.
0: Sabah okuruz. Akla bak.
2: Al da okuyalım şimdi.
0: Gerdek odasında mektup okunduğu nerede görülmüş?
2: Okuyalım, merak ediyorum.
0: Ne yazacaklar, selam kelam. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Olsun, okuyalım.
0: Ciddi mi söylüyorsun Allah aşkına?
2: Elbette ciddiyodur, okuyalım.
0: Yavrum, böyle bir gecede o kadar güzelsin ki.
2: O kadar rahat etsin içim. Ne yazmışlar?
0: Dur bakalım. Sana ve bana yazmışlar.
2: Nasıl yani?
0: Sevgili Güllü kızımız ve damadımız Taka Nuri Bey'e.
2: Sonra?
0: Sonra tebrikler ve selamlar. Ayşe Hanım'dan, Hatice Hanım'dan, Süleyman Efendi'den. Küçük Ahmet kaba kulak olmuş.
2: Oy, yazık Küçük Ahmet'e.
0: Kaba kulak herhalde evlenmemize mani değil.
2: Atladım.
0: Atlamadım, iki sayfa selam sabah. Hacen Taka Nuri Beyci bir hayırlı damadımız olduğu için iftihar ediyoruz. Aferin! Gördün mü, az çektirmedin bana. Önce Allah'a, sonra damadımıza emanet olun. Akıllı insanlarmış. İlla ve lâçın kumcuların eli bulamadınız hala.
2: Bulamadık, ne yapacağız?
0: Canım, o kolay, bulacağız. İhtiyarlar toplandı, üç gün üç gece düşündük. Kararı bildiriyoruz. Kanlini bulmadan cerdeye cürmek haramdır. Olmaz böyle saçma şey!
2: Bizimçiler haklı.
0: Sen de uyma bu bunaklara Allah'ını seversen. Kanlını bulmak başka iş, gerdeğe girmek başka iş. Öyle değil mi?
2: Teyildur.
0: Anlamadım.
2: Başka teyildur.
0: Yahu çıldırtmayayım beni, nikah yaptık, düğün yaptık.
2: Karınım senin.
0: Heh, hay ağzını öpeyim.
2: Ama kanlımı bulmasan elini teydiremezsin bana.
0: Hoppala! Güllü, Güllü olur mu Güllü? Olur mu sevgilim? Hep bu geceyi bekledim ben kaç gündür.
2: Ben de.
0: Hay ağzını öpeyim.
2: Sonra öpersin. Ben cüdüp yatayım artık.
0: Ha? Nerede yatacaksın?
2: Genel reisin
0: orada. Olmaz, olmaz!
2: Hacer sen yok başka odada.
0: Olmaz! Yav rezil, ne diyeceksin beni? Ne diyeceğim insanlara? Kimin inanır kanlı hikayesi?

0: sine.
1: Damda testi duruyor üstelik. Ne olur Güllü, ayaklarını öpeyim.
2: Olmaz Takacu.
1: Testi kırılmadı mı bittim. Yarın sürmeneli gelecek. Bütün İstanbul tofçalar arkamdan. Koskoca Takanuri. Testiyi kıramazsam ben bittim.
2: Allah rahatlık versin kocacığım.
1: Gidemezsin. Benim olacaksın.
2: Daha yine.
1: Sevabı daha büyük. Gel.

0: Azgın kerata.
1: Bu pek aç patatısına benzemiyor baba, bir baksak mı?
0: Açan takan üretmiş bunları.
2: Cemre, atıyorum kendimi!
1: Dur, denizden görecekler, rezil olacağız!
2: Haşan, beni düşünmeyesin, rezil olmayı düşünürsün! Atacağım kendimi!
1: Dur! Allah'ım, nedir benim başıma gelenler?
2: Kumcuların Ali fulunmadan koynuna girmem! Ful Ali'yi al karıyı!
1: Bulacağım o iti! Ondan da çıkaracağım bu gecenin acısını, senden de! Anladın mı?

0: Ne bakıyorsunuz öyle? İstanbul'da Ali Atlı ne kadar Karadenizli varsa buraya gelecek. Hemen yarın, anlaşıldı mı? Ne kadar Ali varsa! Hadi dağılın şimdi!
1: Uy, aklınla bin yaşasın Teka Nuri!
0: Testi ne olacak peki?
1: Oo, testi sapasağlam Duri!
2: Sür oğlum, İstanbul'a Taka'nın halini bilmeyen kalmamalı!
3: Sıraya girin, sıraya! Hadi sallanmayın, yürü!
1: Şu Allah'ın işine bak! Baka baka Ali'ye, Taka döndü deliye!
4: Hadi yürüyün, yürüyün! Sallanmayın, sıraya girin! Yürüyün!

Güllü. Güllü aç kapıyı. Güllü ne olur aç, elini ayağını öpeyim. Güllü. Güllü.

0: İnsafa gel Güllü! O inek herif bulunmuyorsa benim suçum ne? Belki de ölmüştür kumcuların Ali!
1: Haçan ölmüş ise mezar inip bul!
0: Yadamdaki testi!

0: Şeytan çek diyorum makinalıyı, tara hepsini. İnsan yüzüne çıkamaz olduk be. Gazeteye ilan verin. Kumcuoğlu Ali'ye 100 bin. Hayır 200 bin. Hayır 300 bin lira miras kaldığı yazılsın. 400 bin, 500 bin, 1 milyon!
1: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır!

0: Kardeşim Ali, civanım Ali, yardım et hemşerine. Taka nuru altında kalmaz iyiliğinin. Nereye saklandın saçıklı ver. Güllü, güzel güzel vursun seni ha. Olur mu yakışıklı Ali, olur mu ha? Olmaz mı? Ulan inek Ali, ulan piç Ali. Erkek sen karşıma çık. Zaten erkek olsaydın böyle entariyle dolaşmazdın. Yarım ulan seni, parçalarım. Ekmeğime kan doğradın Ali, yaktın beni. Derenin kenarına getirip su içirtmedin bana Ali. İmansız Ali.
1: Allah'tan onu çesilmez kocacığım. Bir düşürdüm uykumda Ali Pulunay'ı. Haçan biraz daha sabır.
0: Nasıl sabrederim? Testi sağlam durdukça nasıl sabrederim? Güllü Hanım.
1: Sağ olasın.
2: Kimdi canım?
1: Çayda mektup var Temel Emice, Taka'ya okutayım.
2: Çaydan mektup gelmiş.

0: Benim odamda. Ayakta yorulma. Gel uzan şöyle.
1: Rahatına bak sen.
0: Rahatım. Sen geldin ya odama. Güllüm benim, tatlı karıcığım.
1: Mektubu oku. Şimdi geldim.
0: Gene mi mektup? Gelmez olsaydı. Ne ettiyse bana mektup etti, okuyamam.
1: Bence hayırlı bir haberdir. Hatırım için oku.
0: Selam kelam. Güllü kızımız sana müjde. Kanlını bulduk sayılır. Bulduk sayılınca da senin gerdeğe girmene bir mani kalmadığına karar verdik. Mani kalmamış, anladın mı, mani kalmamış. Bir daha okuyayım mı?
1: Ezberledim, gerisini oku sen.
0: Boş ver gerisine, sen perdeleri ört. Ört perdeleri.
1: Bitir şu mektubu.
0: Peki, her şeye peki. Damadım, gözlerinden öperiz.
1: He?
0: Müjdemize gelince, Ebe anne ölürken Ali'nin işaretini hatırladı. Belinde, sağ kabasının üstünde hamsiye benzer leke varmış. Tıpkı hamsi balığı gibi. Ne vardı mektupta?
1: Ebe ana ölürken Ali'deki işareti hatırladı.
0: Ne işareti?
1: Hamsi palonun resmi varmış Pelin.
2: Başka ne yazmışlar mektuba?
1: Hacı madem ki nişan bulundu, cevdeye cırsın demiş ihtiyarlar.
0: Gel gel. Adem reis sağ mı hala?
3: Sağdır. Adem reisi sor diye erkek adam, cevdeye girmeden kumcuların eliği bulacak.
4: Ha ben çörtüm desem yalan hapsi lekesini ama hatırlayın bugün gibi. Bizim paçanak yapmıştı senin kiverliğini. Oğlan tam karatenüstü demişti, açam ki çurttaki hapsiden verdi.
0: Demek ben sahiden söylemeye dilim varmıyor Adem reis.
4: Kumcuların Ali'sin Tekanuri. Sizinkiler sağ kalasın diye teştitular ismini çizmiş.
0: Peki ben ne yapacağım şimdi? Soyunmadan nasıl gerdeğe girerim? Nasıl kocalık ederim karımı?
4: Bana sorarsan abdestsiz çesme poçun nerede? Hiç olmazsa temiz çitersin öteki dünyaya.

0: da senador Senebek Lee.
1: Oo, maşallah yolcumuz var demek.
2: Bizim değil, senin. Kızdı mı?
1: Anna Sunnepekle doğmuş.

0: Ne yatıyorsun öyle?
1: Her.
0: Bak Güllüm, seninle konuşacaklarım var.
1: Acelesine, yarın konuşuruz.
0: Yok, şimdi konuşmamız lazım. Bu kumcuların Ali'yi bulamadık.
1: Acelesi yoktur da.
0: Bu Ali meselesini halletmemiz lazım. Şimdi ben düşündüm, kan davası kötü, iptidai bir adet. Öyle değil mi?
1: Öyledir.
0: Aferin! Sen bu kumcu Ali'yi tanımıyorsun.
1: Tanımıyorum.
0: Belki karısı var adamın, çocukları var. Belki sevdiği var, yeni evlenecek. Düşün, tam gerdeğe girerken bir kurşun. Yazık değil mi adamı?
1: Yazık.
0: Aferin! Şimdi bak, ben diyorum ki biz bu davadan vazgeçelim.
1: Haçan hangi davadan?
0: Kan davasından canım. Tamam mı?
1: Tamam Teo.
0: Hapse atarlar seni.
1: Atsınlar.
0: 30 sene verirler.
1: Versinler.
0: Ya düşün, sevgili kocandan ayrı, karnında çocuk.
1: Ne çocuğu, yapmadın şüphenimle.
0: Canım, söz gelişi.
1: Haçan sözle çocuk olur mu?
0: Demek öldüreceksin Ali'yi.
1: Öldüreceğim onu.
0: Pekala, bulursan öldürmemezlik etme.
1: Kocacığım!
0: Hanım, şu çizda git bir konuş bakalım.
1: Ay! Taka ağlattı mı seni? Ha ne oldu ki? Kötü bir laf mı etti sana?
2: Kumcuların Ali'yi methetti bana.
1: Sevmedi mi seni? Okşamadı mı?
2: Azgın Taka ciddi yenge. Şimdi Taka, haçan payat hemsi palığı gibi
1: oldu. Ay, Taka bağlandı.
2: Bağlandı mı?
1: Keşkem alıştıra alıştıra söyleseydik mektuptakini. Gerdek izi çıkınca Allah sesi mutfaktan duyuldu.
2: Ne yapacağız şimdi?
1: Hafize Hanım'a gideyim hemen. Ancak o açar Taka'nın tutukluğunu.
2: Açabilir mi yenge?
3: Eşareke meşareke cilayı püf püf. Şifası senden, duası benden ya Rabbi. Sen kabul et ya Rabbi, amin. Sen şifalar ver ya Rabbi. Getirin. Hadi bakayım getirin. Ver onu bana. Onu da ver. Elem tere dişken gözlere şiş.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yeter!
1: Kefaze ettiniz
0: beni.
1: Oldu mu?
4: Olmadı, yarım kaldı.
1: Çözülmedi mi tutukluğu?
4: Çözülmedi! Çabuk, çabuk macun hazırlayın, hadi!
1: Haçan kuvvet macunu mu?

0: Maalesef imkansız, bu lekeyi çıkartamayız. Kazıyın doktor bey, deriyi kesip alın ağzıyım.
1: Öyle şey olur mu Nuri bey?
0: Eti kesin öyleyse, olmadı bacağı kesin. Basit, zararsız bir leke için bu telaşınız nedir Allah aşkına? Basit mi? Ölebilirim doktor bey.
1: Hamsi lekesinden mi?
0: Hayır, kurşun tanesinden.
2: Dikkat geliyor! Çabuk topla cormasın! Tut bakayım şunu! 3-5 kaşık tamamdır!
0: Ne var elinde? Ne saklıyorsun? Bu ne?
3: Yer misin?
0: Yemem, karnım tok.
3: Yanımla hazırladım, senin için.
0: Bu ne ya? Hem tatlı, hem acı, hem de ekşi.
3: Bir kaşık daha.
0: Ya, ne olduğunu söylemezsen yemem.
3: Haçan, iki kaşık daha yersen tamamdır.
0: Ya, tamam olan ne?
3: İki kaşık. Haçan, çocuklarımız da olur o zaman.
0: Çocuklarımız da mı olur? Ha, anladım. Kuvvet macunu bu, değil mi?
3: Kuvvet macunu.
0: Benim derdimin çaresi macun değil. Benim derdim hamsi balığı. Anladın mı? Hamsi balığı.
3: Hamsi balığı mı?
2: Haçan yemedi mi?
3: Bir kaşık yedi.
2: Koş 4 kaşık daha yedi.
0: Rahatsız etme beni. Benim derdim hamsi balığı.

0: kumcuların annenin hamsi balığı.
1: Evet, kumcuların annenin hamsi balığı.
0: Hacan sen...
1: Evet, kumcuların Ali benim. Tanrım da benim, can düşmanım da benim. Var mı diyeceğin? Ha? İyi oldu gördüğün. Oh be, ferahladım ya.
0: Hacan kandırdın beni. Yalan söyledin. Hiç sevmedin beni. Korkudan sevmiş gibi göründün. Hacan korkudan evlendin benimle.
2: Güllü, yavrum.
0: Öldüreceğim seni.
3: Güllü.
4: Kara Şövalye,
5: Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
6: Nişanlınızın abisi Kahraman Şövalye, Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
5: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
6: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
7: Oğlum!
5: Merak etme baba.
8: Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
5: Tamam baba.
7: Savulun, Battal Gazi geliyor!
9: Savulun, Battal Gazi geliyor. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
2: kurdu. Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Güzel.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
13: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçide bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
15: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
16: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
17: Her gün kazandırır.
16: Lazım olduğunda hemen çekerim.
17: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
18: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında altılı Kızılay maden suyu 49 lira 50 kuruş. Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 71 lira 50 kuruş. 3, 2, 1.
19: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
14: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
21: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
10: Rivayetleri.
14: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
10: Söylenceleri.
14: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
10: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
14: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
10: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
22: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
23: Nasıl mı?
22: Çok güzel.
24: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
22: Şipşak işlem tamam.
25: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
26: Biraz fazla almadınız mı?
27: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
26: Yok mu bunun bir çaresi?
28: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
29: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
30: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Gerçekten onlara gülerdim.
8: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
9: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
10: Tutku. Cesaret, inanç, hepsi burada.
9: Atlarla çalışıyorum.
11: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
12: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
10: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
13: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
15: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
16: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
17: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
16: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.

0: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama...

0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle. Garanti BBVA.
1: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
3: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
4: Bir telefon uzakta olan.
1: Bir bankacı. Tanıştıralım.
5: Benim bankacım Müge.
6: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik...

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Julie!

0: Seni çıldırdım bir sen!
1: Kumcuların Ali Temelevici aldattı beni!
0: Takan Uri mi?
1: Hamsi balı onun için de elbette o money!
0: Cüz haklı! Aman!

0: Kes ateşi, kes! Yoksa ben de ateş ederim! Al bakalım! Karıdan beter ettin bizi be! Sen de benim kanlımsın bundan sonra!
1: Kancıklık ettin bana!
0: Etmedim!
1: Kandırdım seni!
0: Kandırmadım! Ben de bilmiyordum kumcuların Ali olduğumu!
1: Ya hamsi leçesi?
0: Bugün öğrendim! Mektup bugün gelmedi mi? Allah canımı alsın, bugün öğrendim!
1: Aldatamazsın seni!
0: Aldatıp da ne geçse elime, bir can mı? Sensiz yaşamaktansa öleyim daha iyi!
1: Öldüreceğim seni!
0: Yeter be! Öldür, öldüreceksin! Vur beni! Seni seviyorum, anladın mı? Hadi ne duruyorsun, vur!
1: Takanuri, gelme üstüme!
0: Korkmuyorum işte, vur beni! Katil olmayasın diye kaçtım! Hapishanelerde çürümeyesin diye kaçtım! Seni sevdiğim için kaçtım! Madem ki sevmiyorsun, vur beni! Hadi vursana! Sensiz yaşamak haram bana! Ateş et! Durma! Vur beni!
1: Vuramıyorum anacığım! Taka bana büyü yaptı, vuramıyorum!
0: Vur, madem ki sevmiyorsun!
1: Kocamsın da! Haçan, ben de seviyorum seni! Haçan sokmasınlar köye! Çünkü kanlısına sevdalanmış desinler! Kocamsın!
0: Güllü yavrum, ağlama!
1: Kocamsın, değil mi?
0: Yürekten kocanım! Ölünceye kadar seveceğim seni!
1: Ay ya!

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Evlilik Bay Gömbeci. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim resim yapmak, voleybol oynamak, film izlemek, bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Programımızı televizyonda görmüştüm. Hemen katılmak isterim. Diğer arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, benim adım Halime Sultan Aydın. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Bu yarışmaya çok katılmak istiyordum ve sonunda katıldım. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
3: Merhaba, benim adım Alper Güler. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Fethiye Posta İmekli ve İlkokuluna gidiyorum. Ayrıca İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi'ne de gidiyorum. Hobilerim Lego yapmak, matematik dersleri, fen bilimleri dersleri, robotik toplama ve kitap okumak.
4: Medil Yaskaya, 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Bilgi öğrenmek ve bilgi edinmek benim en sevdiğim şeylerden biridir. Bu yarışmaya katılmak için çok heyecanlıyım. Yarışmaya katılacağım için çok mutluyum ve her bilgi bana bir macera gibi geliyor. Yarışmada görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Eylül, ikinci masamızda Alper, üçüncü masamızda Halime ve dördüncü masamızda da Ömer var. Hoş geldiniz. Gitti mi heyecanlar?
5: Evet.
0: Evet. Danslar edildi öncesinde değil mi?
5: Evet.
0: Halaylar çekildi. Artık heyecanımız kalmadı diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizi tanıyalım o zaman, tekrar Eylül ile başlayalım. Eylül'cüm hoş geldin.
6: Merhaba, benim adım Eylül İkbal Gönbeci. 4. sınıf öğrencisiyim. 9 yaşındayım. Hobilerim voleybol oynamak, resim yapmak, bisiklet izlemek, film izlemek. Büyüyünce voleybolcu olmak istiyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz Eylül'cüm. Peki neden voleybolcu olmak istiyorsun? Ne zaman karar verdin?
6: Çünkü bana o sporu sevdiğim için ve bana yakıştığını düşünüyorum.
0: Sana yakıştığını düşünüyorsun.
6: Evet.
0: O zaman başarılarının devamını diliyorum. İnşallah hayallerin gerçek olur Eylül'cüm. Hoş geldin tekrar. Alper'cim, hoş geldin sen de.
7: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
7: Merhaba, benim adım Alper Güler. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Hobilerim kitap okumak, matematik dersleri, robotik toplama, fen bilimleri dersleri.
0: Sen bilim insanı olmak istiyorsun Alper'cim değil mi?
7: Evet.
0: Nasıl karar verdin bilim insanı olmaya?
7: Çünkü hem bilim dalında iyiyim hem de dünyayı kurtarmak istiyorum.
0: Dünyayı kurtarmak istiyorsun. Peki nasıl kurtaracaksın dünyayı? Var mı planların?
7: Yeni bir buluş yapmak istiyorum.
0: Yeni bir buluş. Nasıl bir buluş? Biraz bahseder misin bize?
7: Yani
0: var mı böyle fikirlerin oluşmuştur diye düşünüyorum şu anda. Daha oluşuyor galiba. Evet. Bir de ben seni tanıtım videonda arkada böyle madalyalar gördüm Alper'cim.
7: Evet.
0: O madalyalar ne madalyasıydı?
7: Matematik madalyası.
0: Matematik. Matematikte aldın o madalyaları.
7: Evet.
0: Hangi madalyalar bunlar? Nerelerde aldın? Türkiye'de mi?
7: Bazılarını yurt dışında, bazılarını Türkiye'de aldım.
0: Bravo, seni kutluyoruz. O zaman Alper'i de alkışlayalım. İyi ki geldin Alper'cim. Teşekkür ediyoruz sana da. Halime'cim hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Benim adım Halime Sultan Aydın. 9 yaşına geçtim. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim.
0: Biraz heyecan var. Olur öyle. Ama 9 yaşına da geçmiş oluyorsun aslında. 8'den 9'a.
8: Yok, 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim.
0: 4. sınıfa geçtin. Sen de doktor olmak istiyorsun galiba.
8: Evet, diş doktoru ve yazar.
0: Yazar da olmak istiyorsun. Bir hikayen vardı aslında Halime'cim. Sen galiba bir yarışmaya katılmışsın değil mi? Böyle hikayeler yazıyorsun. Biraz bahseder misin bize?
8: Mesela...
0: Nasıl hikayeler yazıyorsun?
8: Heyecanlı hikayeler yazıyorum.
0: Heyecanlı hikayeler. Peki kendinden yola çıkarak mı yazıyorsun, yoksa işte arkadaşlarından ya da çevrenden gördüklerini mi?
8: Arkadaşlarım.

0: falan gördüklerim.
1: Beraber hikayelerinizi yazıyorsun.
0: Yani beraber değil, ben yazıyorum.
1: Sen yazıyorsun ama arkadaşlarınla beraber olan hikayeler aslında, değil mi?
0: Evet.
1: O zaman sana da güzel, böyle bolca hikayeler yazacağım bir hayat diliyorum. İyi ki geldin sen de. Ömerciğim, hoş geldin.
2: Ben 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hı-hı. Bilim insanı veya savaş pilotu olmak istiyorum.
1: Savaş pilotu, bir bilim insanımız daha var burada. Sen peki nasıl karar verdin? Ama ikisi de çok farklı aslında.
2: Ben böyle bilgi öğrenmeye başlamıştım. Bilgi öğrendikçe bilgilerimi kullanabileceğim bir meslek olmasını istedim. Ben de bilim insanı ya da savaş pilotu olayım.
1: Peki savaş pilotu biraz zor değil mi, savaş pilotu Ömerciğim?
2: Evet, belki gösteri pilotu da olabilirim ama savaş pilotu.
1: Peki uçaklara meraklı mısın? Var mı böyle evde kendini yapar mısın?
2: Bir zamanlar oyuncak uçaklarım var.
1: Birazcık heyecanlı mıyız Ömerciğim? Geçecek o heyecan. O zaman sizi alkışlıyorum ya arkadaşlar. Artık yavaş yavaş başlayalım mı?
0: Evet.
1: Efendim,
0: evet.
1: Duyamadım.
0: Evet.
2: Evet. Evet.
1: Başlıyoruz o zaman. Eylül için gelsin Hars ablamız.
3: Ve babam Veysel'in V'si.
1: Veysel Bey'in V'si 60 puan değerinde ve tarihi kişilerden geliyor sorumuz. Ne olursan ol yine gel sözleriyle bilinen, adına anma törenleri düzenlenen, tarihi değerimiz olan kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip, yaparsınız. Bir düşünelim, ne olursan ol yine gel. Açalım mı bir kutu?
0: Evet, evet.
1: Hadi bir kutu açalım. Ne olabilir?
0: Çıldırdım.
1: Hadi bir kutu daha açalım. Konya'ya gittiniz mi hiç? Konya'ya giden var mı Ömer?
2: Mevlana mı?
1: Efendim?
2: Mevlana.
1: Acaba doğru cevabımız Mevlana mı, görelim? Kutluyorum arkadaşlar sizi, harikasınız. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizinle. Mevlana Celaleddin Rumi, Mevleviliğin kurucusudur. Gezgin bir derviş olan Şems-i Tebrizi'den tasavvuf eğitimi almıştır. Eserlerini genellikle tasavvufi konularda Farsça yazmıştır. Mevlana'nın ölüm yıl dönümü Şeb-i Aruz her yıl Aralık ayında törenlerle kutlanır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim ve Alper'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
2: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 70 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Şanslısın. Matematikte 2, 4, 6, 8 gibi 2'nin katı olan ve 2'ye bölünebilen değerlere verilen addır. Süremiz başladı.
2: Çift sayı.
1: Matematiği çok seven Alper. Acaba doğru mu cevabımız? Çok merak ediyorum. Ne dersin, emin misin cevabına?
2: Eminim.
1: Eminsen görelim bakalım. Bravo Alper. Alper matematiği çok seviyordu çünkü. Halime ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
0: Annem Belgin'in B'si.
1: Belgin Hanım'ın B'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Kağıtlara delik açıp telle tutturmak için kullanılan gereçtir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Alper.
2: Zımba.
1: Zımba mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. Ömerciğim hazır mısın? Gitti mi heyecanlar? O zaman Ömer için gelsin harf tablomuz.
2: Annem Sevda'nın sesi.
1: Sevda Hanım'ın sesi 50 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Dostça yapılan konuşma anlamındaki sözcüğün doğru yazımıdır. Sohbet, sohbet, sohbet, sohbet. Süremiz başladı.
2: Sohbet.
1: Hangisi? Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü?
2: İki.
1: İki. Ömer'den gelen bu cevap kumbaramıza 50 puan atar mı, görelim. Bravo. Arkadaşlar 4 soru geride kaldı. İyi gidiyoruz ama ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 200 puan birikmiş.

0: arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puan 2300. Kutluyorum sizleri. Eylül için geliyor tablomuz.
1: Ablam Ayşe'nin ağası.
0: Ayşe'nin ağası 30 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. İçine çiçek koymak için kullanılan kaptır. Süremiz başladı.
1: Saksı.
0: Bir bakalım oraya saksı uydu mu acaba? Biraz düşünelim saksı olabilir mi? Sanki bir fazlamız mı var? Saksı mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Ömer.
2: Vazo.
0: Doğru cevabımız eğer vazoysa Ömer kumbaramıza 30 puan daha ekleyecek mi? Görelim. Bravo. Eylül ve Ömer'in ortak çalışması. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar size ve Alper'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
1: Üsküdar'ın üssü.
0: Üsküdar'ın üssü 30 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Yiyeceklerin ezilerek hazırlanmış haline verilen addır. Süremiz başladı.
1: Püve.
0: Sever misin püve?
1: Yok pek sevmem.
0: Pek sevmez misin? Görelim bakalım. Doğru cevabımız püre mi? Harikasınız. Niye püre güzel değil midir Alper'cim? Böyle patatesi falan da ezeriz, püresini yaparız. Sevmez misin?
1: Sevmem.
0: Ben çok severim. Siz arkadaşlar sever misiniz püre?
3: Ben bir tek patates püresini seviyorum.
0: Patates püresi işte evet. Eylül seviyor. Ömer de sevmiyor.
1: Ben de sevmiyorum.
0: Halime de sevmiyor ama harf tablomuz Halime için geliyor.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 30 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz. Bir bilardo masasında bulunan toplam delik sayısıdır. Süremiz başladı.
1: Altı.
0: Saydık mı? Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Halimeciğim saydın mı kafanda?
1: Yok saymadım, bulmaya çalıştım.
0: Bulmaya çalıştım, bir düşündün orada. Burada da görüyoruz tam olarak senin söylediğin rakam var görselimizde. Ömer'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Ömer için.
1: Umre'nin U'su.
0: Umre'nin U'su 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Kafasını neredeyse tamamen döndürebilen, gözleri büyük, kuvvetli pençe ve gagaya sahip yırtıcı bir canlıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken
1: baykuş.
0: Halime'den cevap gelir mi? Doğru cevabımız baykuş mu görelim? Bravo. Arkadaşlar baykuşu görüyoruz ve baykuşla ilgili size TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi. Baykuşlar gözlerini insanlar gibi hareket ettiremez, sadece karşıya bakabilirler. Ancak başlarını ne kadar derece sizce sağa ve sola döndürebilirler?
1: 365.
0: 365 derece. Eylül?
3: Bir 200.
0: 200'lerde.
3: Evet.
0: Alper?
1: Ben deyim ki 290 gibi.
0: 290. Ömer?
3: 360.
0: Alper'cim çok yaklaştın. Başlarını 270 derece sağa ve sola hareket ettirebiliyorlarmış. Yaklaştınız. Bravo. Kutluyorum sizi. Eylül için geliyor harf tablomuz.
1: Kaplanın K'sı.
0: Kaplanın K'sı 50 puan değerinde ve dilimizden geliyor soru. Cümlede iş, oluş ve hareketi bildiren kelime veya kelime grubudur. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması yaparız. Cümlede iş, oluş ve hareketi bildiren kelime veya kelime grubudur. Ne olur cümlenin sonunda. Bir düşünelim. Halime?
1: Nokta.
0: Nokta mı görelim? Olmadı. Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açalım. Doldururuz kumbarayı. Gitsin puanlar. Sorun yok. Alper?
1: Yüklem.
0: Doğru cevabımız. Yüklem mi görelim? Bravo. Alper'cim senin için geliyor harf tablomuz.
1: Teyzenin T'si.
0: Teyzenin T'si. 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Zor veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde duyduğu güven anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Zor veya tehlikeli bir işe böyle girişirken arkadaşlar kendimizde böyle bir ne hissederiz? Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha derken Alper'den cevap gelir mi?
1: Cesaret.
0: Cesaret mi doğru cevabımız görelim? Bravo. Kaldı son iki soru ve son iki harfimiz. Halime için gelsin harf tablomuz.
1: Babam Fatih'in F'si.
0: Fatih Bey'in F'si 70 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Aynı işi yapanların giydiği bir örnek kıyafetlerdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Ömer.
1: Üniforma.
0: Doğru cevabımız. Üniforma mı görelim? Harikasınız. Halime ve Ömer'in ortak çalışması. Ve son harfimiz senin için geliyor Ömer'cim.
1: Gaziantep'in G'si.
0: Gaziantep'in G'si 60 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor. Gökyüzünden yere doğru inen, şiddetle dönen, güçlü ve yıkıcı fırtınadır. Süremiz başladı.
1: Dilimin ucunda.
0: Dilinin ucunda. Hadi bakalım acaba ne olabilir? Haydi ekip çalışması derken Alper'den cevap.
1: Kasırga.
0: Kasırga mı doğru cevabımız? Harikasınız Ömer ve Alper. Arkadaşlar şimdi ısınma turumuz bitti. Önce kumbaraya gidelim mi? Birkaç puan biriktirmişiz. Ama bir tahminleri alalım. Eylül'cüğüm.
1: Bence bir 400 falan olur.
0: 400 Alper'cim.
1: 450'ye gelmişizdir.
0: 450'ye gelmişizdir Halime'cim.
1: Bence bir 470 olmuş.
0: 470. Ömer.
2: Bence bir 500 vardır.
0: 500 vardır görelim. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 540 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansa 1960 kutluyorum sizi. Yaklaşsın Ömer. Nasıldı ısınma turu? Heyecanlar gitti mi biraz? Gitti heyecanlar.
1: Evet.
0: Artık. Eylül'cüğüm nasıldı ben, senin için?
1: Bence ısınma turu iyiydi ama zaten bu ısınma turu.
0: Evet ve bir ekip çalışması evet. Aynı zamanda. Çok güzel gidiyorsunuz. Alper'cim.
1: Yani çok güzeldi. Tüm heyecanımı attım. İnşallah ikinci turda da bir başarı alırız.
0: İnşallah. Sen şanslısın. Matematikten de soru geldi.
1: Kendi konumdan geldi.
0: Evet kendi konumdan. Halime'cim.
1: Yani bu turda bütün heyecanımı attım. Diğer turda daha iyi olurum.
0: Daha da iyi olacağız. Aynen Ömer'cim.
2: Heyecanımı attım. Bu tur başarılıydım.
0: Evet. Hepiniz
2: İnşallah
0: çok başarılıydınız.
2: İnşallah diğer turda böyle olurum.
0: İnşallah diğer turda da çok başarılı olacaksınız. O zaman gidelim mi ikinci tura?
1: Evet.
0: Duyamıyorum evet. Sizi ben bugün.
1: Evet.
0: Evet. O zaman ikinci tura gidiyoruz. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız?
3: Evet.
0: Hazırsınız bu sefer. Anladım arkadaşlar. O zaman Eylül için hızlıca gelsin Arsu ablamız.
1: Eylül'ün E'si.
0: Eylül'ün E'si 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Ülkemizde genellikle yaz mevsiminde sıkça tüketilen uzun ve yeşil görünümlü sebzedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Bir sebze bu. Çok güzel bir yemeği olur. Annelerimiz yapar eminim. Haydi bir kutu açalım. Haydi bir kutu daha açalım. Öğretmenim Alper.
1: Taze fasulye.
0: Taze fasulye mi doğru cevabımız görelim. Harikasınız. Sever miyiz? Eylül sever miydin?
2: Çok aram yok.
0: Çok aran yok mu? O yüzden oldu. Bir dahaki sefere Alper'cim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Alper'in ağası.
0: Alper'in ağası. 90 puan değerinde ve temizlikten gelecek sorumuz. Temizlik amacıyla özel olarak nemlendirilmiş, hoş kokulu, hijyenik bir üründür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar acaba? Böyle hijyenik, kokulu, biraz nemli. Ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Çantalarımızda hep olur aslında ama bir kutu daha açalım. Eylül.
2: Islak mendil.
0: Doğru cevabımız ıslak mendilse eğer. Eylül kumbaramıza 70 puan ekler mi görelim? Bravo Eylül, süpersin. Halime ile devam ediyoruz. Gelsin Arif ablamız.
1: Ablamın Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 80 puan değerinde ve oyuncaklardan geliyor. Kağıdın özel bir biçimde katlanmasıyla yapılan, hareketlenince renkli görüntü veren oyuncaktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bu ekip yapar. Bakalım bulabiliriz bunu. Düşünelim biraz üzerine. Biraz düşünüyoruz ama açalım mı bir kutu?
1: Ya ben bunu biliyorum.
0: Halime biliyorsun. Biliyorsun ama hadi bir kutu açalım. Görelim bakalım. Bulabilecek miyiz? Ne olabilir? Alper.
1: Rüzgar gülü.
0: Katılıyor musun Halime?
1: Olur.
0: Olur. Halime ve Alper'in. Bu cevabıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar görselde de görüyoruz. Aslında hepimiz genelde böyle bir şey uçurtmuşuzdur elimizde, evet. Üflemişizdir değil mi? Öyleydi böyle rüzgarla temas halinde olduğunda dönüyor hızlıca ve çok güzel. Renklerini de çok güzel bir şekilde görüyoruz. İşte rüzgar gülümüz ve Ömer'le devam ediyoruz.
3: Ömer'in ağası.
0: Ömer'in öğüsü 80 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Birini haberi olmadan kötü duruma düşürmek anlamındaki deyimdir. Başına nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım. Böyle arkadan iş çeviriyor. Birinin haberi olmadan kötü duruma düşürüyor onu. Ne olabilir acaba bu? Haydi bir kutu daha açalım. Herkes gözüme bakıyor. Alper?
1: Başına çorap örmek.
0: Çorap örmek mi görelim? Bravo. Alper'cim. Ne demek bu? Biraz bize anlatsan. Böyle sence nasıl? Çorap örmek ne demek başına? Ne hissettirdi sana bunu söylediğinde?
1: Yani normalde çorap örmek yani çorap yapmak.
0: Evet.
1: Ama yani burada anlatıyor ki yani düşünelim benim haberim olmadan onu yanlışlıkla itiyorum. Onun gibi değil
0: yani
1: mi?
0: Yani ona bir sanki zarar veriyorsun. Arkasından sanki böyle farklı şeyler değil mi yapıyorsun gibi.
1: Evet.
0: Evet, seni kutluyorum. Eylül'cüm. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Senin için geliyor Arif ablamız.
2: Pınar'ın P'si.
0: Pınar'ın P'si 130 puan değerinde ve teknolojiden gelecek sorumuz. Bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlarla internet üzerinden paylaşılan iletilerdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım, çok uzun. Açalım mı bir kutu daha, var mı fikir?
1: Açalım.
0: Tamam açalım, bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım. 90 puan da yeter bize, doldururuz kumbaramızı. Ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim. Bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlarla. Yaklaştık. Ekip çok güzel çalışıyorsunuz şu an.
1: Son kelime elektronik.
0: Evet, ne olabilir? Mektup yazdınız mı hiç? Alper?
1: Elektronik posta.
0: Doğru cevabımız elektronik posta mı görelim? Harikasınız. Şimdi arkadaşlar, ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti? Eylül'cüm sence?
2: Bence bir 700 falan olmuş.
0: 700 olmuştur Alper.
1: Ben diyorum ki 850'ler dedi.
0: 850'lerdi Halime.
1: Bence bir 1000 olmuşuzdur.
0: 1000 olmuştur Ömer.
3: 750 olmuştur.
0: O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 900 puan birikmiş ve hedefimize 1600 puan kaldı. Harikasınız. Alper'cim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Kimenin çesi?
0: Kimenin çesi 150 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Güzel sözlerle karşıdakini ikna edebileceğini anlatan atasözümüzdür. Tatlı dil yılanı
1: deliğinden çıkar.
0: Nokta nokta, süremiz başlamadan gelen bu cevap. Acaba doğru mu görelim? Sen bugün iyi gidiyorsun atasözlerinden ha? İyi gidiyorsun deyimler, atasözleri. Halimeciğim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Nane'nin nesi?
0: Nane'nin nesi 80 puan değerinde ve şehirlerimizden geliyor. Tarihi evleri ve lokumu meşhur olan Karabük ilimize bağlı olan ilçedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir acaba? Çok seyahat eder misiniz arkadaşlar? Gezer misiniz? Ülkemizin böyle bir sürü güzel yerleri var. Gider miyiz? Hı? Tamam, açalım bir kutu. Cevap yok. Bir kutu daha açalım. Düşünüyor arkadaşlarımız. Ekip düşünüyor şu an. Böyle güzel tarihi evler var. Lokumu meşhur. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
4: Safran.
0: Biri bildi sanki, biri bir şey bildi. Ne dediniz? Bir yerden bir ses duydum. Halime senden mi?
1: Yok galiba.
0: Hadi ekip bunu yapar. Birinden bir şey duydum. Kimden geldi? Güvenin arkadaşlar kendinize. Güvenin, ne dedin?
3: Safranbolu. Ömer,
0: acaba doğru cevabımız Safranbolu mu görelim? Arkadaşlar bu arada Safranbolu'yu görüyorsunuz. Çok güzel evleri yok mu? Ben gittim ve gezmesi çok keyifliydi. Eğer görmediyseniz buradan belki anne babalarımıza, burada hoş geldiniz tekrar, sevgiler. Belki hep birlikte gidersiniz çocuklarla diye düşünüyoruz değil mi? Çok güzel, çok keyifli. Bol bol da benim için lokum yiyin giderseniz. Olur mu?
4: Olur.
0: Ömer'cim sana geçmeden önce ben çok merak ediyorum. Acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Bir bakalım mı kumbaraya?
4: Bakalım.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1090 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 1410. Kutluyorum sizi.

0: için gelsin Arif tablomuz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Belli bir noktaya veya konuya yoğunlaşmak anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken Alper'den cevap gelir mi?
1: Odaklanmak.
0: Odaklanmak mı doğru cevabımız? Şahanesiniz. Eylül için geliyor tablomuz.
1: Derya'nın D'si.
0: Derya'nın D'si 90 puan değerinde ve sosyal bilgilerden gelecek sorumuz. Bir yurtta doğup büyüme veya resmi olarak o ülkeye bağlı olma durumudur. Süremiz başladı.
1: Vatandaş.
0: Bir bakalım ona, bir yaklaştın sanki. Bir vatandaş ne olabilir? Vatandaş ne olabilir? Çok yaklaştı.
1: Vatandaşlık.
0: Şimdi Eylül ve Halime'nin bu ortak çalışması. Kumbaramıza 90 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok güzel olmuyor mu böyle? Tam bir arkadaşımız biliyor. Bazen böyle ufak tefek eksikler olabiliyor. Onu başka bir arkadaşımız tamamlıyor. Çünkü biz burada bir ekibiz değil mi?
1: Evet.
0: Ve siz harika bir ekip oldunuz. Sizi kutluyorum. Alper için geliyor tablomuz.
1: Yasemin'in yeğesi.
0: Yasemin'in yeğesi 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Genellikle açık alanda olan, insanların oturduğu sıcak ve soğuk içeceklerin servis edildiği yerdir. Süremiz başladı. Ekip bunu yapabilir bence arkadaşlar. Herkes gitmiştir diye düşünüyorum oraya. Neresi olabilir? Hı? Bir kutu açalım mı?
1: Evet, evet.
0: Evet, herkes kutu açılsın istiyor. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha açalım. Ömer'den geliyor mu cevap?
2: Çay bahçesi.
0: Doğru cevabımız çay bahçesi mi? Bravo Ömer. Ömer'cim gittin mi çay bahçesine hiç?
2: Yok.
0: Ama çok keyifli yerler var böyle çay bahçesi. Oh, bazen deniz kenarında böyle püfür püfür de eser. Çok güzel çayımızı kahvemizi içeriz. Çok keyifli yerlerdir. Halime'cim iki harfimiz kaldı ve iki sorumuz Halime için alıyoruz harf tablomuzu. Hangisi olsun? C mi yoksa O mu?
1: O.
0: O 90 puan değerinde ve yapılardan geliyor sorumuz. Evlerin dışarıya açılan ve giriş için kullanılan bölümüdür. Süremiz başladı.

0: kaydı ekip çalışması. Arkadaşlar, evlerin dışarıya açılan ve giriş için kullanılan bölümü. Bakın, giriş için. Ne olabilir? Açalım mı bir kutu?
1: Evet. Olur.
0: Tamam, açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha. Bulursunuz bunu, yardım etmeyeceğim. Bence bulacaksınız. Bir düşünün. Şimdi evde neler var düşünün. Pencere var değil mi? Başka ne var? Neler var evde? Zil var mesela. Değil mi? Basarız. Sonra? Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha.
2: Lokan kapısı.
0: Ne kapısı?
2: Lokan kapısı.
0: Lokan kapısı mı doğru cevabımız, görelim. Yaklaştık ama. Yaklaştık. İkinciyi bulduk. Arkadaşlar, siz dışarıda oynar mısınız hiç böyle? Top falan oynar mısınız?
1: Bazen.
0: Nerede oynarsınız top?

0: Nerede böyle kapının önü ne oluyor Eylül?
1: Sokak kapısı.
0: Doğru cevabımız. Sokak kapısı mı görelim? Harika. Bravo Eylül. Çok güzel gidiyorsunuz. Hazır mısın? Son harfimiz senin için gelsin. Görelim.
1: Canın C'si.
0: Canın C'si 130 puan değerinde ve çalışma hayatından geliyor sorumuz. Bir kurumun yöneticisinin işlerini düzenleyen, yokluğunda görev ve sorumlulukları devralan kimsedir? Süremiz başladı. Haydi ekip bulabiliriz Alper.
1: Müdür yardımcısı.
0: Doğru cevabımız. Müdür yardımcısı mı görelim? Yeşil olmadan alkışladın. Demek ki çok emindin cevabından değil mi Alper'cim?
1: Evet.
0: Arkadaşlar çok güzel değil miydi ikinci durumu?
1: Evet.
0: Harikaydı. Peki şimdi önce bir kumbaraya gidelim. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Eylül'cüm bir tahmin alalım.
1: 1500 falan olmuş.
0: 1500 olmuştur Alper.
1: Ben 1450'lerdeydim.
0: 1450'lerde Halime?
2: Bence 2500.
0: 2500 Ömer?
3: 1300.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1490 puan biriktirmişiz kumbaramızda arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 1010 sizleri kutluyorum. Nasıldı senin için bu tur Eylül'cüm?
1: Bence iyiydi. Yani güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum.
0: Çok güzel ekip oldunuz. Alper'cim?
2: Yani bu tur kesinlikle tüm heyecanımı attım. Birlikte çok güzel bir ekip oluşturdu.
0: Şahanesiniz.
2: Umarım final turunda da puanlar toplayıp ödülü kazanırız.
0: Ben inanıyorum size. Halime'cim.
4: Bu tur çok güzel geçti. Arkadaşlarımla çok şey soru bildik.
0: Harikasın. Ömer'cim. Yani, ha bir şey söyleyecektin galiba.
4: Yani bu turda da birazcık daha heyecanım kalmıştı. Onu da attım.
0: Attık artık. Biz ödüle hazırız. Finale hazırız arkadaşlar. Ömer'cim.
5: Bu tur güzeldi. Diğer turlar da güzel olur inşallah.
0: Çok güzel olacak. Şimdi bizim son turumuz kaldı.
5: Başarılı oluruz.
0: Başarılı olacağız. Hazır mıyız finale gitmeye?
6: Evet.
0: Hazırız. O zaman biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla biz harika iki tur geçirdik. Şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar finale hazır mıyız?
6: Evet. Evet.
0: Duyamıyorum.
6: Evet.
0: Hazırız, hazırız. O zaman Eylül için gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin. Elektronik aletler, taşıtlar, bilmeceler, zıt anlamlı kelimeler. Hangisi olsun Eylül'cüğüm?
1: Halinin H'si.
0: Halinin H'si zıt anlamlılardan geliyor. Görelim sorumuzu. Öyledir anlamında kullanılan doğrulama, onaylama ifadesi ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Çalışması Alper?
2: Evet, hayır.
0: Emin misin?
2: Eminim.
0: Ne kadar eminsin?
2: Çok eminim.
0: O zaman görelim bakalım. Çok emin Alper. 200 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Harikasın. Arkadaşlar hemen bir kumbaraya gidelim mi? Acaba
2: evet.
0: Kumbaramızda kaç puan var? Bir gidelim bakalım kumbaramızda kaç 200, puan biriktirmişiz?
1: 800 bence.
0: Arkadaşlar kumbaramızda 1690 puanımız var ve hedefimize 810. Yani bu ne demek? Kaç soru doğru daha bilirsek ödül bizim. Kaç soru daha bilirsek ödül bizim olacak?
2: 5.
0: 5 soru mu? Doğru bildin Alper'cim ve kategorilerimiz Alper için geliyor.
2: Taşıtla U.
0: Taşıtlar U. Sorumuzu görelim. Deniz ulaşımında kullanılan bir araçtır. Süremiz başladı.
2: Vapur. Vapur.
0: Bakalım acaba.

0: Emin misin sen?
1: Eminim.
0: Bu cevaptan da emin misin?
1: Eminim.
0: O zaman görelim bakalım doğru mu cevabımız? Harikasın. Alper'cim ne kadar güzel. Bütün cevaplarında böyle ben eminim eminim diyorsun. Harikasın. Halime'cim hazırsan kategorilerimiz Halime için geliyor.
2: Zıt anlamlı kelimeler ye.
0: Zıt anlamlı kelimeler ye. Görelim sorumuzu. Arada çok mesafe bulunan, gidilmesi çok süren yer manasındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken Eylül'den cevap gelir
3: Uzak,
0: mi?
3: Uzak, yakın.
0: Eylül'cüm sen emin misin cevabından?
3: Eminim.
0: Eylül de çok emin bu cevaptan. Kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz Ömer'cim. Hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
2: Taşıtlar Ü.
0: Taşıtlar Ü. Görelim sorumuzu. Çok sayıda yolcunun ulaşımında kullanılan motorlu büyük taşıttır. Süremiz başladı.
2: Otobüs.
0: Sen de çok eminsin gibi geldi bana. Çok hızlı bir cevap geldi Ömer'den. Kumbaramıza 1-200 puan daha atıyor muyuz görelim. Harikasınız. Kaç soru kaldı? Kaç soru kaldı?
2: Eğer kaç soru bilirsek.
0: İki mi bir mi?
2: İki.
0: Tamam bir bakalım kumbaramızda kaç puan?
2: 210 puan.
3: Üçtür.
0: Arkadaşlar 210 puan bravo Alper. Kumbaramızda 2290 puan biriktirmişiz ve hedefimize de 210 puan kalmış. İki soru daha bilirsek ödül bizim. Eylül için gelsin kategorilerimiz.
2: Bilmeceler P.
0: Bilmeceler P. Sorumuzu görelim. Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bize. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
2: Kitap.
0: Eylül'den hızlı bir cevap geldi. Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekliyor muyuz? Harikasınız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hadi bakalım.
2: Son soru.
0: Evet, son soru Alper için geliyor kategorilerimiz.
2: Bilmeceler K.
0: Bilmeceler K. Sorumuzu görelim. Minicik doğar, anne sütüyle doyar. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Minicik doğar.
2: Bebek.
0: Acaba Alper'in bu cevabıyla ödüle gider miyiz görelim?
4: İşte bu Google Gemini.
5: Evet.
4: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
5: Ay çok güzel.
4: Açılmış rengini göster.
5: Ay tam benlik.
4: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
5: Ay
4: kızıl mı olsam?
5: Şahanesin Gemini.
6: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
15: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
16: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy.

0: Cebinize iyi bakar.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: Bankayız. Halkbank. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaşında arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.

0: Trivago.
1: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
0: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Domestos Ultra Çamaşır Suyu 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
11: Acaba Alper'in bu cevabıyla ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız! Ödül bizim!
12: Süper Kumbara!
11: Harikasınız! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Eylül. Bravo Eylül! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Alper. Bravo Alper! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Halime. Bravo Halime. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Şahanesiniz arkadaşlar. Nasıldı? Evet. Nasıldı program? Hadi Eylül seninle başlayalım.
13: Bence gayet iyiydi. Zaten burada amaç eğlenmek.
11: Tabii ki. Eğlendiniz mi?
13: Evet. Evet.
11: Eğlendiyseniz evet. Ben çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Çünkü ben de sizinle çok eğleniyorum. Amacımız gerçekten burada hem bir şeyler öğrenmek hem de eğlenmek ve bir takım olmak, değil mi? Alper'cim, senin için nasıldı?
13: Yani çok eğlendim. Çok iyi bir takım olduk birlikte. Ödüle de ulaştım.
11: Ömer alkışlamak istedi seni. Ödül de bizim oldu, değil mi?
13: Evet.
11: Halimeciğim?
13: Çok güzeldi.
11: Güzeldi, güzel. Anılarında yer ettik mi Halimeciğim?
13: Aha.
11: Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ömerciğim?
13: Güzeldi. Başarılı olduk. Çok mutluyum.
11: Çok başarılı olduk.
13: Eğlenceliydi.
11: Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. O zaman ben yine bir ödül arayışına çıkıyorum. Ya ödülü bir yerlere koyuyorlar ama bir ödül abla var buralarda. Görebiliyor musunuz? Bir baksanıza etrafa. Nerede?
13: Orada.
11: Nerede? Ne tarafta?
13: Orada.
11: Buldunuz mu? Bu tarafta mı? Gidiyorum. Gidiyorum ödüle. Ödül ablamız, Duygu ablamız, teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Ödüllerimizle ve arkadaşlarımızı buluşturma zamanı Ömerciğim. İyi ki geldin, teşekkür ederiz. Halimeciğim iyi ki geldin, teşekkürler.

merhaba, ben Özge. Bugün sizle olmaktan çok keyifliyim. İki tane harika tarifle geldim. Bir tanesi supangile. Evde supangile yapacağız. Çok lezzetli, içinde bitter çikolatalı, kekli, güzel bir tarif. Bir de susamlı, pekmezli, güzel dil peynirli bir tarif yapacağız. O da bir börek tarifi, milföylü. Önce böreğimizden başlayalım, ne dersiniz? Ondan sonra da supangilemize geçeriz. Evet, hemen tarifimde ben size malzemelerimi sayayım. Susamımız var, pekmezimiz var, sıvı yağımız var, suyumuz var pekmezle karıştırmak için. Dil peynirimiz var, bir de 4 adet milföyümüz var. Hadi başlayalım. Milföylü tarifler çok basit, çok pratik ve güzel, böyle doyurucu oluyor. Bizi de çok yormuyor, üzmüyor. Rahat rahat yapıyoruz. Şöyle. Ne yaptım ben? Anlatayım hemen. Burada dil peynirlerim var. Bunu şerit halinde kesiyorum dil peynirimi. Milföyümü böyle koyuyorum. Ve ikiye katlıyorum. Evet. Böyle aslında birer çubuk yapıyoruz milföyden. Evet. Biraz daha bir dahakine daha ince doğrayacağım. Evet. Şöyle ikiye kestim. Dil peyniri de çok ayrı bir lezzet veriyor bütün böreklere. Ben kullanmayı çok seviyorum. Şöyle biraz daha ince şerit halinde keselim. Yerleştirelim. Şöyle ikiye katlayalım. Evet. Ve ikinci çubuğumuz da hazır. Evet, milföy kullanmayı siz de seviyor musunuz? Aslında biliyor musunuz? Evde milföy yapımı yapılabiliyor. Biz hazır diye hani ben gerçekten difrizimde hep bir milföy bulunduruyorum. Çat kapı bir misafire. Canım börek istediğinde güzel oluyor. Ama şöyle de var. İsterseniz evde de yapımı mevcut. Böyle kat kat hamur açılarak yapılıyor. Biraz yağlı bir hamur. Ama çok lezzetli bir hamur. Şöyle koyalım. Zaten susam da çok lezzet veriyor. Bir de pekmeze batırıyoruz. Ben tahin pekmezi de çok seviyorum. Yani çocuklara kışın özellikle tahin pekmezi çok yediriyorum. Mesela şeyi de seviyorum. Tahinli fırın helvayı da çok seviyorum. Onu da kullanıyorum. Böyle pekmez ve tahinden çok aslında fazla tarif çıkıyor. Tatlıları mesela şeker yerine pekmez kullanıyorlar. Ve özellikle de böyle organikse, bildiğimiz bir yerden evde yapılan pekmezse tabii ki daha da makbul. Her şeyin evde yapılanı her zaman bence daha makbul. Şöyle çubuklarımızı hazırlayalım. 8 tane olacak galiba. 2, 4, 6, evet 8 tane çubuğum olacak şimdi birazdan. Üzerlerini de susamla kaplayacağım. Susamla aranız nasıl? Ne kadar faydalı aslında susam. Ama bazılarında mide yanması yapabiliyor. Çok fazla olduğu zaman, değil mi? Onu da ayarlamasını yapmak lazım. Evet, şöyle koyalım. Bir de kaşarın çok dışarı taşmaması için şu yanlardan birazcık bastırıyorum. Evet, çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyorum? Yine bu tabağı kullanayım. Pekmezimi alayım. Biraz suyla karıştırıyorum. Pekmezi. Evet, bir kaşık alayım. Hemen karıştırayım. Evet, şöyle güzelce pekmezi suda eritiyoruz. Sonra aynı şekilde bir tane daha tabak alacağım. Ve o tabağa da susamı da aldık. Pekmeze batırdım. Susama batırdım. Önce pekmeze, sonra susama. Şimdi bunlar çıtır çıtır kabaracak. Ve pekmezin, simidin üstüne de pekmezle susam yaparlar. Bir simit kıvamını alacak. Bir ara dondurulmuş, hala da satılıyor. Simitler satılıyordu. İstanbul simidi, evde dondurulmuş simidi alıp birkaç kez. Ben çok severim simidi. Simit, çay, böyle biraz söğüş yanına. Peynirler, kaşar peynir, simit keyfi yapmayı gerçekten çok seviyorum.

Şimdi İstanbul'da yaşıyorsanız simit her zaman var. Karaköy simidi çok meşhurdur aslında. Bizim hep elimizin altında simit var hakikaten. İstanbul'a gelenlerin de onu tercih ettiğini ve yediğini özellikle biliyorum. Simidin üstü, şu susamın üstüne biraz daha çıtır olsun diye de azıcık sıvı yağ koyuyorum ama çok az. Şöyle sıvı yağını azıcık gezdiriyorum. Daha da çıtır çıtır oluyor. 180 derece fırına gidiyor. Çıktığında da çok şık çubuklarımız olacak. Canınız şöyle kakaolu, çok güzel bir puding mi istedi? Hiç dışarıdan almaya gerek yok. Bunu evde yapacağız ve tadı nefis olacak. Çocuğunuza da böyle gönül rahatlığıyla, bildiğiniz sütle, bildiğiniz yumurtayla, bildiğiniz çikolatayla harika bir muhallebi yapmak bizim elimizde. Şimdi malzemeleri sayıyorum. Sonra da ev yapımı spangileye geçiyorum. Unumuz var, bir tane yumurta sarımız var, şekerimiz var, bitter çikolatamız var. Ben bugün hazır kek kullandım ama evde kek kalıntıları oluyor ya bazen. Bir gün önceden kek kalıyor mesela. Onu da kullanabilirsiniz. Süslemek için fındığım var, bir soğuk suyum var, kakaom var ve sütüm var. Evet, şimdi önce şöyle yapalım. Yine topaklanmasın diye şekerimi, unumu, kakaomu, şu tozları şöyle bir karıştıralım önce. Sonra da buna sütü ekleyeceğim. Buradaki olay bu soğuk suyun muhallebi piştikten sonra eklenmesi içine. Aslı püf noktası bu. Önce bitter çikolata muhallebi pişecek. Sonra içine bitter çikolata eklenecek. Sonra da buz gibi su eklenecek. Evet, şimdi sütümüzü de ilave edelim yavaş yavaş. Evet, şöyle. Şimdi biraz karıştırıyorum. İyice içinde her şeyin karıştığına emin olduğumda da hemen ocağa alacağım. Ya bu aslında hani evde bu puding yapmak çok da basit. Hakikaten hazır puding almaya da gerek yok. Tabii ki bazen o da pratik oluyor, o da güzel oluyor, kabul. Ama biz niye evde yapmayalım? Çok rahatlıkla yaparız. İçine bir de yumurta sarımızı koyalım. O da karışsın güzelce. Şimdi ocağımın altını yakıyorum ve ocağımı alıyorum. Evet. Evet, muhallebi çok güzel oldu. Şimdi içine bitter çikolatalarımı da ekliyorum. Of, tam bir çikolata şöleni olacak. Zaten spangile dediğim böyle olmalı değil mi? Normalde muhallebicilere gittiğinizde seçtiğiniz hani en koyu çikolatalı olan spangile oluyor. Evet, şöyle. Şimdi hem içinde kakao var hem bitter var. Bir de kakaolu kek var. Of, süper. Şimdi buna buz gibi soğuk bir su ekliyoruz. Bütün işin sırrı, lezzeti bence bu soğuk suda. O yüzden şöyle güzelce suyu da içine karıştırıyoruz. Çünkü zaten muhallebi gittikçe koyulaşacak. Koyulaşacağı için de bu su aslında onu sonradan daha da güzel bir kıvama getirecek. Biraz böyle nasıl diyeyim? Spangilesi hem yoğunlaşacak hem de aslında kas katı bir muhallebi olmayacak. İşin güzelliği de burada zaten. Evet, şimdi çok güzel oldu. Hemen kekimizi de ayarlayalım. Bilmiyorum, ben mesela pastanelere gittiğimde spangile yemeyi çok seviyorum. Yani orada seçtiklerim arasında en çok çikolatalı olan spangile hoşuma gidiyor. Ve içinde de bu kek parçacıkları ıslanıyor. Onlar da çok lezzetleniyor. Siz de evde hazır kekiniz varsa, evde normalde kalan, onu da kullanabilirsiniz. Çok iyi olur. Kek de az olmasın. Böyle hani yoğun kek kıvamı da gelsin içinde. Ben onu da seviyorum. Şimdi yavaş yavaş spangileyi kaplarımıza yerleştiriyorum. Dolapta biraz beklemesi, bir saat beklemesi muhallebinin kıvam almasını sağlayacak. Ama tabii önce dışarıda beklemesi.

geçiyoruz. Evet. Sonra dolaba koyuyoruz. Evet, ben böyle kaselere koydum. Bir yarım saat dışarıda beklesin, iyice soğusun, sonra dolaba alalım. Dediğim gibi kıvamından dolayı da çok fazla zaten topak topak olmayacak, sertleşmeyecek. Evet, şöyle biraz da fındıklarından da kıralım. Süslemek için önden hazır edelim fındıkları da. Fındık da çok yakışıyor. Bence ikisi bir arada harika oluyorlar. Ceviz de koyabilirsiniz. Aslında evde ne varsa olur. Mesela şan fıstık çok güzel olur. Hem de çikolatayla şan fıstığın uyumu da çok güzeldir. Şöyle. Ben bugün fındık tercih ettim. Evet, şöyle fındıklarını da alalım süslemek için. Acaba milföylerim ne durumda? Merakla milföylerimi bekliyorum. Şimdi çıtır çıtır fırından kızarmış şekilde çıkacaklar. Şimdi birazdan onları da sizle buluşturacağım. Bugün çok keyifli iki tarif yaptık. Bir tanesi evde bol çikolatalı güzel bir spangle yaptık. Bir de çıtır çıtır milföy çubukları yaptık. Bunların içinde dil peyniri var. Eridikçe eridi, lezzetini kattı. Yani böyle atıştırmalık mı yaparsınız, beş çayına mı tercih edersiniz bilmiyorum ama yaptığınızda siz de çok keyif alacaksınız. Spangle'miz buradan size göz kırpıyor mu acaba? Şöyle, ben tabii ki burada vaktim yok, donduramadım. Aslında ben bunun üstünü full komple fındıkla süslemek istiyordum normalde. Ama şimdi burada vallahi gerçekten bilmiyorum batacak mı batmayacak mı birlikte karar vereceğiz. Süper batmadı ama ben biraz daha tabii ki donması gerekiyor. O yüzden siz evde yapın, önce yarım saat dışarıda bekletin. Sonra da bir saat dolapta bekletin ve bu nefis spangle'yi benim için de yiyin, olur mu? Evet efendim. Bu güzel yemekleri huzurlu sofralarda dostlarınızla yemenizi temenni ediyorum. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy'deyim. Dop dolu, bol enerjili bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

Valla şu anda Arnavutköy sahildeyiz. Tekrar belirteyim nerede olduğumuzu. İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy'deyiz. Biraz şöyle sahilden yürüdüğümüz zaman Bebek var. Sol tarafıma doğru yürüdüğümüz zaman da Puruçeşme Ortaköy var. Yürüyerek aslında bence Boğaz'ı gezebiliriz. Yürümeyi seviyorsanız mesafeler bana göre yakın. Sahilde yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Balık tutabilirsiniz. Şöyle Mithat gösterebiliyorsa göstersin. Sabahın erken saatleri aslında öğleye geliyor. Sabahın da çok erken saatleri değil. Amcalar, abiler, ablalar oh ne güzel balık tutuyor. Hanımlar çok güzel bir şekilde yürüyüşlerini yapıyorlar. İki köprünün ortasındayız. Karşımda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var. Hemen sol tarafında da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var. O zaman çaylar kahveler alınsın. Koltuklara rahatça yaz.

0: Aslanısın. Televizyonun sesi biraz daha açılsın. Çünkü size bol bol enerji yüklemesi göndereceğim. Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimiz de İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde devam ediyor. Abicim rastgele.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Nasılsın?
1: Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Allah'ıma bin şükür ben de çok iyiyim. Bu güneş tepemizden gitmediği sürece ben çok iyiyim. Ben güneş enerjisiyle çalışıyorum. Sen?
1: Ben...
0: Balık enerjisi.
1: Ben de güneş enerjisiyle çalışıyorum. Misafirim burada.
0: Güneş enerjisiyle çalışıyorsun. Misafirsin burada. Nereden geldi?
1: Adana'dan.
0: Güneşin ay Adana'ya. Evet, güneşin en yoğun yerine.
1: Evet.
0: Adana'ya selamlar, sevgiler olsun. Nasıl? Hasılat.
1: Hasılat orada bakın.
0: Hasılat orada dedi. Hemen gidip bakalım. Gel Mithat. Şöyle. Ay bu mu hasılat? Oo, bayağı tutmuş. Vallahi bayağı tutmuş. İsim neydi amcacığım?
2: Muzaffer
0: amca. Rastgele diyeyim. Bak gene tuttun, gene tuttun. Geldi gene. Kolay gelsin, kolay gelsin. Amca rastgele.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Nasıl? Aa, gözlerin ne kadar güzel, göz rengin. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Nasıl hasılat?
3: Fena değil, sabahleyin aldık.
0: Fena değil. Sabah kaçta geldin?
3: 7'de.
0: Sabah 7'den beri buradasın.
3: Evet.
0: İsim?
3: Çetin.
0: Çetin amca. Kaça kadar burada duracaksın? Saat 12'ye
3: öyle,
0: geliyor.
3: Öyle. Birazdan gideceğiz.
0: Kolay gelsin o zaman.
3: Teşekkür ederim.
0: Biz... Sahil boyunda. Sağ olasın Çetin amca. Biz sahil boyunda şöyle yürüyüşümüze devam edelim. Sonrasında da anlatacak çok şey var zaten Arnavutköy'de. Acaba ben... beylerle birlikte koşsak mı? Merhaba. Tamam, koşalım. Kaçtan beri koşuyorsunuz? Kaç saat koşacaksınız?
1: 2 kilometre kadar koşacağız.
0: 10 kilometre koşacaklarmış. Ben her gün 10 kilometre koşsam yemin ederim sığ gibi kalırım. Oh, fosforlu fosforlu da giyinmişsiniz. Vallahi sayenizde sahili bitirdim. Normalde ben tin tin tin yürüyerek gidecektim. Koşu sağlıkmış, öneriyorlarmış bize. Haftanın her günü koşuyor musunuz?
1: 6 gün.
0: En iyisi bir gün dinleniyorlarmış. O zaman size iyi koşular. Hoşça kalın. Böyle pozitif insanlara bayılıyorum. Vallahi billahi pozitif yükleniyorum. Şöyle bir sahile göz atın. Sonrasında sizi tekrar karşılayayım. Böyle böyle yapıyorsunuz. Hemen sizi şöyle alayım.
4: Ay ne olur almayın.
0: Niye almayayım? Aldık bile çoktan.
4: Bayılıyorum programınıza.
0: Çok teşekkür ederim. Nereden?
4: Arnavutköy'den.
0: Arnavutköylüsünüz.
4: Evet.
0: Aa, kaç seneden beri?
4: 1968'den
0: beri.
4: Evet.
0: Şimdi nereye gidiyorsunuz?
4: Şimdi aslında Bebek'ten, yürüyüşten geliyoruz. Sizi görünce uğradım.
0: Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
4: Evet.
0: İsim?
4: Firdevs.
0: Firdevs Hanım. Oo, Firdevs Sultan. Bırak mücevherlerimiz konuşsun Firdevs Sultan. Ay nazara geldi Firdevs Sultan. Hemen alayım şöyle. Mücevherler konuşuyor zaten. Aşkım Memnun'u çok izlediğim için.
4: Evet.
0: Şöyle hemen.
4: Ay yok, hiç mücevherim yok.
0: Ben çok izlediğim için. Evet. Hani Firdevs Hanım diyor ya sürekli. Bihter bırak mücevherlerimiz konuşulsun diye. Firdevs Sultan. Kendine iyi bak.
4: Başarılısın, devamlı.
0: Çok teşekkür
4: çok
0: ederim.
4: Çok program yapıyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ha, çok teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.
3: Devam.
0: Hoşça kalın. Bu sefer katılamayacağım. Sahilde yürüyeceğim. O kadar güzel evler var ki vallahi billahi bakmaya doyamadım. Şöyle. Hala da bakıyorum. Mor, sarı, beyaz. Boğaz'ın incisi. Birbirinden güzel yalılar. Bu güzel evlerin önünde fotoğraf çektirebilirsiniz ya da çekebilirsiniz. O zaman verelim pozlarımızı. Vallahi hala bakmaya doyamadım bu güzel yalılara. Mor da yakışmış ama şu renk daha güzel sanki, değil mi Mithat?

Valla bir kahvaltıya gidemedim fiyat araştırması yapmak için sizlere. Yine çok güzel bir dükkana girdim. Bebek Arnavutköy Caddesi'nde minicik ama o kadar güzel süslemişler ki bakar mısınız? Duvarları falan. Elmalı kurabiye, glutensiz poğaça, vişneli kurabiye, yine glutensiz kurabiye ne ararsanız var. Şimdi şöyle geldiğimizde yine yumurta var organik. Biber salçası var, acı ve tatlı biber salçası var. Onun dışında şöyle bakıyorum, domates sos var. Şöyle bir bu dükkana dışarıdan içeriden göz atın. Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yürümeye devam edelim. Neslihan, öpüyorum seni, kolay gelsin.

Göztepe Arnavutköy Caddesi'nde şöyle yürürken alışveriş yapabileceğiniz, bu arada fazla bir yer yok. Sokak aralarına gitmeniz lazım. Yalılar ayrı güzel, deniz tarafındaki. Sokak aralarındaki tarihi evler burada ayrı güzel. Size o kadarını söyleyeyim. Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle güzel bir butik var. Zaten bir bu butik var yani. Başka var mı? Başka bence de yok. Ben de görmedim ya. E hadi içeriye bir girelim. Aslında çok acıktım ya. Ben niye bu kadar hızlı giriş yaptım programa? Bir karnımı doyursaydınız ya Mithat. Nasıl güzel bir elbise ki burada. Şöyle elbiselere size ciddi söylüyorum, bakmaya doyamadım. Bakın şuna falan. Yani kimsenin üstünde göremezsiniz. Bunu sahi söylüyorum. Ve bir üründen bir tane var. Bir ikincisi yok şu an gördüğüm kadarıyla. Burası ayrı güzel, şurası ayrı güzel. Mithat'ın olduğu yer ayrı güzel. Valla diyecek kelime bulamıyorum. Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik. Ürünlerin hepsi ithal. Onu söyleyebilirim size. Sabah 9'da açılıp akşam 10'da kapanıyormuş. Haftanın 7 günü açıkmış. Yani 7 günü geldiğiniz zaman burada çok güzel sarışın bir hanımefendi var. Onu bulabilirsiniz. Onunla pazarlık da yapabilirsiniz. Beni izleyip gelenlere indirim yapacağını söylüyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kesinlikle doğru dedi. Mesela böyle çok güzel nakış işlemeli bir elbise var. Gelin Şükran Hanım'ın bir çayını kahvesini için şöyle bir fikir edinin, çıkın. Dostluk da kazanır ya. İlla kazanmaya gerek yok. Şöyle göz atın, sonra buluşalım.

0: Bak burada da yine kahve var. Çay nerede içilir? Türk kahvesi nerede içilir? İşte böyle kahvelerde. Değil mi? Şöyle araba geliyor. Hemen kenara çekilelim. Amcam da tostunu yiyor. Afiyet şeker bal olsun. Ben hala kahvaltıya gidemedim. Ay sağ olasın vallahi. E tamam buyurayım o zaman. Tamam buyurayım. Yok söyleme. Seninkinden şöyle. Çok az koparabilir miyim? Sen kopar amca. Tamam bunu alayım. Yarısını Mithat yesin, yarısını ben yiyeyim. Şöyle bir tanesini Mithat'a vereyim ama bunda benim gözüm kaldı. Tost çok güzelmiş. Oh limonatam da geldi. İsim abi?
1: Mahmut.
0: Mahmut abiyi bulun. Al. Mahmut abiyi bulun. Kimsesiz Mahmut'muş. Satış meydanı sokağında Arnavutköy'de. Direkt Bebek Arnavutköy Caddesi'nin arkasında satış meydanı sokağın numara 3. Numara 3. Mahmut abiyi bul. Al işte direkt. Bütçene uygun ye yani. Ne diyeyim haftanın 7 günü mü açıksın? 24 saat hemen hemen açığız dedi. Bir bardak daha getirebilir misin Mahmut abi? Birazını da Mithat'a vereyim. Tostu da yiyemedim. Vallahi tost da çok lezzetli. Vallahi tost çok güzelmiş. Ölmüşlerin afiyet ruhuna olsun. Gitsin. Yok sağ ol. Ölmüşlerin ruhuna gitsin. İsim?
2: Murat.
0: Nerede oturuyorsun Murat abi?
2: Kadıköy'de oturuyorum ama doğma büyüme Arnavutköy'de.
0: Kadıköy'de oturup Arnavutköy'e mi geldin?
2: Şimdi yeni geçtik Kadıköy'e yani 2 sene oldu.
0: Öyle mi? Neden
2: yoksa
0: taşındın
2: doğma
0: buradan?
2: Doğma büyüme burası. Buralıyım. Çocukların işi için o tarafı icat ettim.
0: Ya Murat abi de

Ve Arnavutköy'de çok güzel manzaralı bir yere getirdim sizi. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Arnavutköy Sosyal Tesisler. Burada kendiniz alıyorsunuz, masayı seçiyorsunuz, oturuyorsunuz. Sabah 8.30'da açılıyor. Akşam da burası gece 11.45'te kapanıyor. Şimdi ben kahvaltımı içeride yapacağım. İçerisi burayla bağımsız. Şöyle bir buraya göz atın. Ben içeriye gidiyorum çünkü güne serpme kahvaltıyla başlayacağım. Gerçi günü bitirmek üzereyim ama. Bu serpme kahvaltı iki kişilik bir serpme kahvaltı. Şöyle içeriye baktığımızda da gayet de kalabalık. Kameraman arkadaşlarım zaten sizlere gösteriyorlar. O zaman çok acıktım. Arnavutköy'de meğer anlatacak, gezecek ne çok yer varmış. Ben lafı fazla uzatmadan artık başlayayım.

hemen söyle. Yumurtayı da banalım. Tereyağında. Menemen çok güzel. Yumurta da zaten ben yumurtayı o kadar çok seviyorum ki size anlatamam.

0: Kahvaltımızı yaptık. Arnavutköy Dere Sokağı'na girdik tekrar. Burada böyle çok güzel bir yer var. Bir girelim mi içeri? Sanat atölyesiymiş. Hadi gelin bakalım. Arnavutköy Dere Sokağı'nda işte böyle çok güzel bir sanat atölyesine girdim. İçeride yok şöyle göster. Boya malzemeleri, tabii yapacağınız, boyayacağınız ürüne göre boya malzemeleri. Onun dışında seramikler, atölyeler. Bak çocuk atölyesi var galiba değil mi? Bu arada burası aynı zamanda kafe konsepti de. Evet. Dışarıda da bir şeyler içebilirsiniz. Yiyebiliyor muyuz?
1: Şahane tostumuz var.
0: Haftanın kaç günü açık?
1: Biz normalde her gün açığız ama derslerimiz artık yaz dolayısıyla şey oldu. Haftada bir güne indirdik çünkü
0: herkes tatilde falan.
1: Evet. Ama talep olursa kendileri de grup oluşturarak bize gün talep edebilirler.
0: Aa bak kendiniz grup oluşturup gün talep edebiliyormuşsunuz.
1: Aynen onu yapabiliriz.
0: Oh yani. Mis gibi.
1: Aslında
0: isim
1: Zehra ben.
0: Ay Zehra Hanım. Teşekkür ederiz yani, bilgi için. İçeride. Hemen şöyle gidelim o zaman. Hemen şöyle gidelim. Bak burada bir sürü malzeme var. Şurada da boyayabileceğiniz. Hem ahşap hem de... Bunlar porselen mi, seramik mi? Bunlar.
2: Hepsi seramik.
0: Hepsi seramikmiş.
2: Sadece
0: polyester. Şu üsttekiler polyester. Ha şunlar polyester. Bunlar seramikmiş. İstiyorsanız eğer boyamayı biliyorsanız buradan alırsınız. Burada ya envai çeşit boya var. İster boyayla birlikte alırsınız. Ay bir terapi oluyor. Size anlatamam. Ben bir ara sarmıştım. Bak şurada da ahşap boyama için çok güzel şeyler var. Bak Arnavutköy'e gelirseniz çok güzel bir atölye burası. Şöyle bir hocanın yanına gidelim. Merhaba.
3: Merhaba.
0: Ne yapıyorsunuz?
3: Yaptığı şeyleri boyuyoruz şimdi.
0: Oo ne güzel renkler bunlar. Allah'ım. Fırınlandı değil mi?
3: Evet.
0: Fırınlandı. Sonra cila çekilecek. Direkt kullanabiliyor muyuz?
3: Yo direkt böyle sırlandığı için fırlatıyoruz.
0: Ha yine bir daha fırına gidecek.
3: Hı-hı.
0: Ha sonra cila.
3: Yok cilaya gerek kalmıyor. Sır kullandığımız için parlıyor kendisinden.
0: Ha tamam ben yanlış biliyorum o zaman. Hoca da çok tatlı piercingli. Çok güzel duruyor. Kolay gelsin. Hemen buradan çıkalım. Diğer tarafa gidelim. Burada da bir atölye var. Hocam merhaba.
4: Merhaba.
0: Ay ne kadar güzelsiniz. Benim bir İstanbul'a geldiğimde yurt müdürem vardı Ayfer Hanım. Ona benziyorsunuz. Evet. Aynı sizin gibi güler yüzlüydü böyle. Ne yapıyorsunuz hocam?
4: Şimdi öğrencimin yaptığı bir şey, hafif bir deforması vardı. Onu yeniden yapıyoruz. Bu bir bijuteri dükkanına kolye asacağı olacak.
0: Ha.
4: Şurada gördüğünüz gibi bakın.
0: Ha şunlar gibi olacakmış. Evet. Dur ben şöyle bir gideyim hemen. Şöyle gideyim. Burayı da karıştırmadım demem yani. Geldim, atölyeyi de karıştırmadım demem.
4: Açayım size.
0: Ha bunun gibi
4: görün.
0: Olacak. Bu evet. Bitmiş hali mi?
4: Hayır, bitmedi. Daha bu kuruyor.
0: Ha fazla dokunmayayım, evet dökülmesin.
4: Evet, şimdi buralarına kolyeler asılacak. Uzun kolyeler asıldığı için buralarını küpelere asılacak takım olarak. Ve vitrinde yerini alacak.
0: Wow.
4: Bunlar da büyüklü küçüklü yüzükler konacak vitrine.
0: Bu çalışmanın adı ne hocam?
4: Bu böyle dekoratif bir seramik.
0: Seramik çalışması. Evet, ha seramik çalışması. Evet. Bak burada da zaten evet. Seramikler var. Bu seramik mi? Ay. Kırmadım. Kırmadım yok, zaten kırmadım. Merak etmeyin. Bakar mısınız? Siz mi yaptınız hocam bunu?
4: Yok. Öğrenci yaptırdı.
0: Wow.
4: Evet.
0: Hocam dersi siz mi veriyorsunuz?
4: Evet, ben
0: ne kadar sürüyor seramik dersi?
4: Ya istediğiniz zaman gelip istediğiniz zaman bitirebiliyorsunuz.
0: Bizim wow çok, çok güzel yapmış. Valla şuna hasta oldum.
4: Bütün objelerimiz gittiği için hani tatil
0: şeysi. Bütün objeler gitti diyor. Tatilde diyor öğrenciler. Evet. Götürdüler evet. Diyor yazdıklara.
4: Seramikle yaptık biz eski şeyleri.
0: Bu bitmiş hali mi?
4: Bitmiş ama boyanacak daha henüz.
0: Ne kadar bu?
4: Ücret değil, öğrencinin
0: o. Ha, satılmıyor.
4: Evet.
0: Bunlardan burada satılmıyor.
4: Yok.
0: Ha. Anca yapıyoruz. Sipariş üzerine yapıyor musunuz
4: evet.
0: Hocam?
4: Evet.
0: Oh ne güzel. Bak bunlar da bitmiş ama boyanacak.
4: Evet. Bunlar hep böyle bu
0: ay ne güzel bir aktivite. Evet. Canım mı sıkıldı? Kocana mı sinirlendin? Psikolojim mi bozuldu? Ya da arkadaşınla mı bozuştun? Çık gel. Annene mi babana mı sinirlendin? Çık gel.
4: Evet.
0: Ver kendini seramiğe. Kafa dağılıyor. Al sana psikolojik
4: var,
0: tedavi. Bak mozaik de varmış. Mithat bir gösterir misin hemen arkandakini?
4: Antik mozaik o.
0: Mozaik çalışma kırıcı. Dersi de veriyorsunuz.
4: Tabii,
0: wow.
4: Evet. Arkadaki de cam mozaik.
0: Arkadaki de cam mozaikmiş.
4: Ahşaplarıma, dekoratiflerime hepsi var.
0: Evet bak şu ayna mozaik çalışması Mithat.
4: Bu aynayı yaparken burada bu atölyede her mozaik yapılıyor. İşte bu boyamalar yapılıyor. Kalem işleri diyoruz biz onlara. Altta porselen işimi ve seramik işi var. Bütün hepsini kapsayan bir çalışma olsun diye öyle bir ayna yaptık oraya.
0: Valla bayıldım hocam. İsim neydi?
4: Gülhan.
0: Gülhan.
4: Çekici.
0: Unuttuysam. Kusura bakmayın. Kız kardeşimin kayınvalidesinin adı Gülhan. Gülhan anneyi de buradan öpüyorum. Gülhan teyzeyi. Görüşürüz. Ay ne güzel.
5: Bunu en son yaptım.
0: Wow.
5: Kızıl gerdan bu kuşları.
0: Çok güzel.
5: Ve ülkemize gelip buradan göç edip giden çok ender kuşlardan bir tanesi. Onu bir resmettik. Bakalım,
0: size de böyle kızıl gerdan kuşu gibi davransınlar. Ekran karşısındaki izleyicilerim, siz de endersiniz, teksiniz, bunu unutmayın. O yüzden kimsenin sizi üzmesine, kırmasına izin vermeyin. Kızıl gerdan kuşuyla da bak haber şey yaptım. Mesaj verdim. Hocam görüşürüz Gülhan hocam. Ve çıkalım. Siz şöyle buraya göz atın. Tamam sustum. Bir de burada birbirinden farklı çeşitli çerçeve modelleri var. Böyle bir kapıdan giriyorsun, çerçevelerin olduğu odaya, bir de oraya gidelim. Buraya göz atın, sizi oradan karşılayacağım.

0: 101'lerde.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50...

0: istediğine kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
4: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
15: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
12: Sadece duruladım.
11: Özel bir formülün var mı?
12: Sadece duruladım.
11: Hadi ama.
12: Sadece duruladım.
13: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece durula.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
15: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Domestos Ultra Çamaşır Suyu 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
16: Birbirinden çeşit çerçeveler var. Bazı izleyicilerimin çerçeve hastalığı var. Böyle çerçevecilere girdiğimde, bu arada bu çerçeveci nerede diyeceksiniz? Biraz önce girdiğim sanat atölyesinin içinde hemen kapıdan dediğim gibi geldim bu çerçeveciye. Bak böyle düzler var, biraz daha motifli olanlar. Hani böyle avantgard işte ya, anlayın. Onlardan var. Ne bunun adı abi? Doğrusunu
17: öğrendim. Onlar daha klasik.
16: Klasik, ha? Gene dediğim gibi yani. Bak. Böyle alıp kendiniz de boyayabilirsiniz. Ay tamam sustum, şöyle göz atın çerçevelere gidiyorum. Bebek Arnavutköy Caddesi'ne geri geldik. Çaylar, kahveler içiliyor. Soğuk kahveler, çaylar. Bak burada da bir sürü yer var oturacağımız. Baksana. Hem ocak başı hem de balıkçılar da böyle tarihi binalarda hizmet veriyor. Bence çok güzel bir şey.

Ben şu sarılı dükkana bayıldım. Yine satış meydanı sokağındayız. Bak Mahmut abinin olduğu kahve. Murat abi orada bize tost ikram etmişti. Limonata içtik mis gibi. Şu sokaktan şöyle girip bence çıkalım Mithat Cadde'ye. Şimdi size çok güzel bir dondurmacıya, çok güzel bir tatlıcıya getirdim. Burası Bebek Arnavutköy Caddesi'nde. Biraz önce gittiğim, yani programın başında gittiğim böyle güllü güllü yerin çaprazında oluyor. Köşede çok tatlı bir yer. Aynı dondurmacının ve tatlıcının Yeniköy'de, Bebek'te de şubesi var. Dondurmaları efsane, kesinlikle söyleyebilirim bunu size. Çikolatalar kendi üretimleri, tatlılar da kendi üretimleri. Şöyle Mithat dondurmaları size gösterirken ben dondurma çeşitlerini sayayım hemen size. Tuzlu yer fıstıklı dondurması var. Buranın çok güzel ki ben Bebek'e gidip yiyorum da. Çikolata parçacıklı sade var, vişne sorbe, sorbe var. Şeker ilavesiz bal tarçın da çok güzel burada. Şöyle cheesecake'li dondurma var, limon sorbe var, bitter çikolatalı sorbe var, sütlü sade var, Brüksel kurabiyesi var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ay, yoruldum.

Ben şimdi dondurmamı yiyeyim. Kapanışta görüşelim. Bu arada o güllü yerde de aklım kaldı. Dondurmamı bitireyim, o güllü yere geçelim bence.

Dondurmamı yedim. Bebek Arnavutköy Caddesi'nde bu güllü yere geldim. Benim sosyal medyada burada fotoğrafım olmasın mı? Ben burada tatlı yemeden mi gideyim Arnavutköy'den? Kabul edemem öyle bir şeyi kesinlikle. Pazartesi günleri kapalı burası. Güzel bir tatlı söyleyelim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Programı da tatlı tatlı kapatalım. Çünkü zannediyorum bize ayrılan sürenin sonu. Şimdi bu tatlı değişik bir tatlı. Hayatımda ilk kez yiyeceğim. Bu arada çatal, bıçak falan, masada gül falan. Yani arada böyle insanların bence kendini şımartması gerekiyor. Tek başına da olsa illa bir arkadaşınla gelmene gerek yok buraya bence. Sence Mithat? Tatlının adı neydi? Ruby Chocolate Dom. Ruby Chocolate Dom. Hayatımda ilk kez Ruby Chocolate Dom yiyeceğim. O zaman hazır mısın Mithat? Şöyle sana gösteriyorum. Kahvemdeki kalbi ve tatlımı son kez. Çünkü ortadan ikiye bölüyorum. İlk önce tatlının içini size göstermek istiyorum şöyle. Ay çok güzel görünüyor. Mithat'cığım, izleyicilerimiz de gördüyse ben artık yiyebilir miyim? Teşekkür ediyorum ve hemen...

Ben normalde Antep fıstığı tatlıda, baklavada falan sevmem. Çok güzelmiş tat. Bu bayağı güzelmiş. Siz de benim gibi bir tatlı aşığıysanız buraya gelip bence Ruby Chocolate Dome tatlısını yiyin derim ben. Olar çok güzel. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Vapurla, belediye otobüsüyle ya da yürüyerek Beşiktaş'tan buraya her şekilde gelebilirsiniz. Bebek ve Kuruçeşme arasında bulunuyor Arnavutköy. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Vardır onda bir hayır. Olmuyorsa olmasın sevgili seyirciler. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün,

Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hoşça kalın. Bu tatlıyı ve kahveyi içmek istiyorsanız burada sadece pazartesi günleri kapalı. Onu da söylemeden gitmeyin. Öpüyorum. Hoşça kalın. Ha bir de tatlı yiyip tatlı konuşun hayatınız boyunca.

0: canlı sorun battal gazi.
1: Kara şövalye. Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
2: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
1: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
2: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
1: Oğlum! Merak etme baba.
3: Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
1: Tamam baba.
0: Tamam, Battal Gazi geliyor!
4: Saul'un Battal Gazi geliyor. Birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Ne iş yapacağım? Ne yapacağım? Giyim üretim atölyesinde çalışacağım bugün. Böyle ne dikeceğim, ne biçeceğim hiç bilmiyorum. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin efendim. Ben Leyla Hoca'nın yanına ışınlanıyorum.
1: Tuğba Leyla Hoca'nın yanına yürüyerek gitmek yerine ışınlanmayı tercih ediyor. Sonra ben her işin garip Tuğba deyince de bana sitem ediyorsun. Haksız mıyım şimdi?
0: Efendim ben Leyla Hocam'ın atölyesine geldim. Böyle tatlı mı tatlı, ponçik mi ponçik, o kadar güzel bir yerde çalışıyorlarken bir boğaz manzarası var. Ben burada çalışmaktan çok keyif alıyorum. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Çok teşekkürler. Siz de hoş geldiniz atölyemize.
0: Ben geleceğim diye böyle mutlu oldunuz mu? Çok. Benimle çalışacağınız için.
2: Çok mutlu olduk. Biraz da telaşlandık aslında.
0: Neden?
2: Siz geleceğiniz için ne yaptırabiliriz dedik. Kısa süre içinde neyi bitirebiliriz? İlk önce şöyle bir abiye düşünmüştük. Arkadaşlar dedim.
0: Çok iddialı benim için.
2: Böyle bir abiyeyi bitirmesi zor olur yarım saat içinde. Ondan sonra şöyle bir yelek çalışmamız olacak.
0: Olur, evet.
2: Soğuk kış günlerimizde sizi böyle sıcacık tutacak. Oh. Aynı zamanda kullanabileceğiniz bir yelek çalışmamız olacak inşallah. Bunu bitireceğiz. Biraz merakla öğrenilebilecek bir şey.
0: Olan sizin ben de sabırsızlanıyorum yapmak için.
2: Evet, hemen başlayalım.
0: Başlayalım.
2: Şu şekilde ilk önce kalıbımız hazır. Hazırlamıştık. Kalıbımızı kumaşımızın üzerine yerleştirdik.
0: Evet.
2: Yapacağımız model burada hazır. Beğendiniz mi bilmiyorum.
0: Beğendim. Beni böyle bir kucaklayıp geçin.
2: Böyle bir yelek herkes çalışmamız görsün olacak.
0: Şu arkada dursun böyle.
2: Hazırlanan kumaş, kumaşın üzerine yerleştirdik kalıbımızı. Hemen etrafından çizmeye başlayalım. Kalıbın etrafından şu şekilde. Ben sizin programlarınızı seyrettiğimde hakikaten her işe gayet çabuk adapte olduğunuzu gördüm.
0: Evet. Ne güzel böyle direkt takip eden ve izleyenlerle bir arada olup sonrasında gelip çalışmak çok keyifli.
1: Leyla Hocam, size saygımız sonsuz ama sizin Tuğba'da gördüğünüz potansiyeli maalesef biz göremiyoruz.
0: Ya bunlarla falan çalışıyorum hocam yani. O kadar yani öncesinde hiçbir şekilde denemiyorum sevgili seyirciler. Direkt burada denemeyi tercih ediyorum. Çünkü neyi yapıp neyi yapamadığımı görün istiyorum.
1: Bu konuda hakkını teslim etmeliyim Tuğba. İşleri daha önce denemiyor.

0: sizin cep yerini tayin ediyor.
1: Şimdi ben size şu makası vereyim. Etrafından çok düzgünce keseceğiz. Çizdiğimiz yerlerde.
2: Ben solağım bir de tersten keserim.
1: Nereden
2: şimdi
1: rahat
2: keseceğiz? Çift katı da keseceğim,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, ikisini birlikte keseceğiz.
2: O zaman ben burayla meşgul oluyorum sevgili seyirciler. Siz izlemeye devam edin.
0: Leyla hocamız kes dedi ama sen kesebilecek misin ki Tuğba? Hiç sanmıyorum. Aman dikkat et de canım kumaş ziyanı olmasın.
2: Buluşuyoruz burada.
1: Buluştuk şimdi, az kaldı.
2: Buluşma anımıza.
1: Evet, çok teşekkür ederim.
2: Buyurun, siz devam edin.
1: Bitirdik. Şurada bir küçük alanımız kalmış. Şurayı da bitirelim isterseniz.
2: Son noktayı koyduk. Evet.
1: Şu anda şöyle de bir cep kalıbımız var burada hazırladığımız. Bu yeleğin üzerine yerleştireceğiz daha sonrasında bunu.
2: Onu da mı çizeceğiz?
1: Bunu da çizip keseceğiz.
2: Başka bir yerden keseceğiz onu, şu parçadan.
1: Bu kalan kumaşımızdan keseceğiz artık. Yoksa bunun üzerinde delik olur.
2: Üzerine kesiyor bunu
1: neredeyse. Evet, şunu getirip böyle buraya yerleştireceğiz sonrasında. Şimdi normalde bu modeli sizin tercihinize göre tek cepli veya çift cepli olarak çalışabiliriz. İsterseniz sol tarafa tek cep olarak
2: evet,
1: devam
2: solum
1: edelim.
2: Evet, solağım zaten. Sol elimi çok kullanıyorum. İsabetli bir karar olur yani.
1: Hemen bunu buraya koyuyoruz.
2: İğneliyoruz
1: ve etrafını çizip keseceğiz.
2: Böyle her gün hocam bir yerlerde çalışıyorum ya ben. Yeni yeni işler öğreniyorum. Hevesleniyorum. Sonra oraya tekrar gitmek istiyorum. Kabul eder misiniz beni?
1: Her zaman bekleriz.
2: Ne güzel.
1: Sizin gibi güler yüzlü, böyle işine sadık, ondan sonra önem veren elemanlara her zaman ihtiyacımız var.
2: Yani aslında böyle bazen unutuyorum program çekiminde olduğumu. Bayağı çalışıyorum ben. Sonra bir bakıyorum bitirmem gerektiğini söylüyorlar. Toparla hadi artık falan diye.
0: Çok güler yüzlüdür Tuğba.
2: Sonra neredeydim unuttum. Unuttum. Şuradaydı.
0: Tuğba hazırlayacağı yeleğin cebini de itinayla kesiyor.
1: Şimdi bunu da etrafını keselim.
2: Bu tek kat mı
1: tek
2: hocam?
1: Bir tane cep yapacağız doğru diye tamam, karar tamam aldık ya. İsterseniz iki yapacaksınız, bir tane daha
2: tamam
1: alabiliriz.
2: Tek iyidir. Bir tanesini yapabileyim de.
1: Yok, yapabiliriz inşallah. Şimdi ilk defa herhalde kullanacaksınız. Size bir makine ayarladık, dikiş makinesi.
2: Benim kullanabileceğim şekilde mi?
1: Evet, bakalım. Şimdi bir deneme yaparız öncesinde, sonrasında da
2: başlangıç yeleğin seviyesinde bir makine falan.
1: Çok
2: yok, gayet normal kullanılan makinede yapacağım sevgili seyirciler. Öyle tolerans yok bize. Madem istedin bu işi dediler.
1: Evet.
2: Madem kolay sandın.
1: Kolay mı sandın?
2: Kolay mı sandın?
1: Bakalım kolay mıymış?
2: Artık sokakta görüp kolay mı sandın diyorlar.
0: Bu bir marka artık Tuğba. Kolay mı sandın?
2: Az kaldı.
1: Buradan da geleyim mi ben?
2: Gelin buluşalım şurada.
1: Buluşalım ortada hemen.
2: Büyük buluşma.
0: Aman Tuğba dikkat et Leyla hocamızın eline.
2: Evet. Tamam. Cebi de kestikten sonra şöyle. Ne güzel, rengi de çok güzelmiş.
1: Evet, lacivert sizin için seçtik bunu.
2: Ya çok şımarıyorum ben buraya gelince. Beni hocalar çok şımartıyor.
1: Şimdi cebimizi bir kenara alalım. İlk önce yeleğimizin dikimine başlayacağız çünkü.
2: Tamam.
1: Bu yeleğimizin arka ortası. Şu anda tam yarısını görüyoruz yeleğin. Tahmin edebiliyor musun? Burası arka ortamıza gelecek, buraya öne gelecek. Şimdi kaldırıp baktığımızda şey yapmak istiyorum kaldırmadan, açmadan önce. Ama tek tarafa cep koyacaktık. Bu işaret bizim için yeterli. Açabiliriz. Tamam. Hemen açalım iğnelerimizden.
2: Tamam,
1: kurtulalım
2: hocam.
0: Bu arada atölyemizin başka bir köşesinde diğer kursiyerlerimiz de hummalı bir çalışma içinde üretime devam ediyorlar.
1: Bakın şöyle üzerinize koyacağım hemen. Bunu diktiğimiz zaman şöyle güzel bir kocaman yeleğimiz olacak. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Evet, hemen başlayalım dikişimizi o zaman.
2: O zaman dikişe geçiyoruz sevgili seyirciler.
0: Konu mankenimiz Tuğba dikiş aşamasına hazırlanıyor.
1: Kolay mı?
2: Yani şu an şu kolay da makineyi bilmiyorum. Makineyi hiç denemedim çünkü.
0: Tuğba'ya göre lafta her şey kolay.
2: Kayıttan çıkabilir miyim?
0: Ama gördüğünüz gibi iğneyi ipe geçiremiyor Tuğba.
2: Yok.
1: Artıcık. Oğlum bir bundan başlayalım. Çıkaralım onu. Direkt bundan başlayalım. Devam edelim. Bir şey olur mu?
2: Yok. Bir şey olmaz.
0: Bir şey olmaz. Yapamamana alıştık zaten.
2: Hocam aklıma ne geldi ben? Geçtiğimiz haftalarda gelinlik atölyesinde çalıştım.

0: Abiye'den başladınız yani.
1: Abiye direkt boncuk işlemeyle başladım ben bu işe. Gönül verdim. Oradaki hanımefendi de çok tatlıydı izliyorsa. Yapamayınca elime iğne batırıyordu.
0: Ama tecrübe kazanmışsınız. Burada gayet iyi gidiyor.
1: Evet. Orada direkt işlemeyle başladım yani.
0: Şimdi bu teğellediğimiz yeri makinede dikeceğiz.
2: Yuppi.
1: Şöyle keselim mi hocam?
0: Hemen kestim.
3: Kulakların çınlasın Ayşegül abla. Şöyle Tuğba'nın eline iğne batıran ablalarımıza hayranım.
0: Evet, yeleğimizin provasını alalım. Ondan sonra makine dikişlerimizi çektikten sonra herhangi bir değişikliğe gitmeyelim. Nasıl, beğendin mi?
1: Böyle oldu hocam zaten. Oldu bence, bu yeter.
0: Üzerine hemen gitti. Hemen böyle giyip gideyim mi diyorsun?
1: Şöyle iğneyle tuttururum ben o cebi. Gerek yok dikmeye. Biraz dikmeye gerek yok bence. Ben buraya iğneyle tuttururum şuradan.
0: Şöyle iğneleyelim diyorsunuz. Hemen buraya böyle iğneleyelim. Bunun da teğelini alıp makinalarımızı çekip bu işi bitirelim.
1: Bu kadar basit mi?
0: Tabii. Kolay mı sanmıştın? Ben... Kolay sandın. Gayet de kolay değil mi?
1: Ben yapabileyim diye böyle bir kumaş tercih etti hocam.
0: Evet,
1: böyle
0: evet,
1: bir model tercih etti. Yoksa hemen böyle ha deyince olmuyor bu işler sevgili seyirciler.
0: Evet, beğendiysen
1: o zaman
0: şekil.
1: Ben gidiyorum. Hoşçakalın.
3: Nereye gidiyorsun Tuğba? Daha yeni başladık.
1: Evet hocam.
0: Evet, şimdi makinalarımızı çekmeye geldi sıra.
1: Ay, bismillahirrahmanirrahim. Hocam siz yine de oraya elimi çok yaklaştırmayın.
0: Siz de yaklaştırmayın. Şimdi indirelim makinemizin ayağını. Evet. Ne yapıyoruz ilk başta? Çekmeye başladıktan sonra.
1: Ne kadar ciddiyim ya.
0: Aa evet.
1: Hadi gül Tuğba gül. Hadi. Hadi gül Tuğba. Ay ne güzel ya. Gül. Çok zevkli.
3: Sen yine de gülme Tuğba. Makineyi takip et lütfen.
0: Bitirdik. İğnemizi yukarı aldık. Çekelim
1: buradan. Ay stres oldum. Köpek balıklarının içine daldım. Bu kadar stres olmadım. Şurada iğne ipliği makinede geçirmek. Değil mi hocam?
0: Evet.
1: Geçirmek.
0: Ama çok güzel oldu. Gayet başarılısınız.
1: Hocam kameralar var diye demiyorsunuz değil mi? Yani gerçekten olduğu için diyorsunuz değil mi?
0: Gerçekten olduğu için söylüyorum.
1: Düşündüm.
0: %80'ini. ilk kez oturmanıza rağmen
1: gerçekten
0: çok iyi oldu.
1: Gerçekten ilk defa deniyorum.
0: Evet,
1: çok
0: teğelimizi sökeceğiz buradan. Bir tane şey alabilirim şuradan. Daha kolay.
1: Tel sökülecek gibi değil.
0: Buyurun.
1: Çünkü niye ben diktim?
0: Evet, çok sağlam dikmişsiniz. Güzel.
1: Ay,
0: bayağı hızlandık. Bayağı birden hızlandık. Tamam.
1: Ben ki o konuşan Gülen Tuğba. Nasıl da bir ciddi iş yapıyorum var ya. Çok ciddiyim.
0: Şimdi şuraya batıralım iğnemizi.
1: Ne diyor hocam?
0: Bakın orada.
1: Ha,
0: tam o elimle göz. Tam bu. Çünkü dönmemiz gerekiyor artık. Şu şekilde.
3: Tuğba baya dikiş dikiyor.
0: Şimdi cebimizi de dikelim Tuğba'cığım. Ne yapıyoruz?
1: Ama şey, bu ortada nasıl yapacağız?
0: Hep kenar dikmiyoruz tabii ki. Oradaki şeyleri de
1: bir dikmek için bir çizim. Elinize dikkat edin.
0: Tamam, benim elim uzakta. Hiç merak etme, sen yaklaştırma. Evet, şu şekilde giriyoruz hemen. O cebin şekline göre döneceksin. Yavaş yavaş durabilirsin azıcık.
1: Yine Ayberk telefon ekranına bir şey yazmış. Hocam, terzi kendi söküğünü dikemez mi gerçekten? Size bir sual yöneltmiş. Öyle mi hocam gerçekten?
0: Ay, burada kendimden örnek vermek istemiyorum. Genelde biraz zor oluyor hakikaten. İnsan üşeniyor.
1: Şöyle.
0: Yuvarlak yerlere geldik de. Evet. Tamam. Ay, dur. Yine çıkacaksın çünkü biraz daha dönelim
1: artık. Bence burada duralım. Daha fazla devam etmek istemiyorum. Neyse, cebimiz biraz
0: yamuk oldu. Olur. Kadık uzunda da oluyor.
1: Ve
0: dışarı çıkıyorum, neredeyse az kaldı. Tamam. Dur. Şimdi bir sağlamlaştıralım yine. Tamam. Bitti. Tamam.
1: Oh.
0: Cebimiz de bitti.
1: Ay, vallahi gerildim. Başım ağrıdı.
3: Tuğba zorlansa da cebi de dikip dikişi sona erdirdi.

0: Ütüye geçtik hocam şimdi.
1: Şimdi bu diktiğimiz dikişleri iki açıp ütüleyeceğiz ki düzgün gözüksün.
2: Sırada dikilen dikişlerin buharlı ütüyle ütülenmesi var.
0: Tamam, ütü de bitti.
1: Ütü de bitti.
0: Şimdi bakalım nasıl bir şey ortaya çıktı. Hadi buyurun.
1: Evet, şimdi ürünümüzü deneme vaktimiz geldi.
0: İlk defa kendi yaptığım bir şey giyiyoruz.
1: Gitti mi?
0: Evet.
1: Bundan sonra inşallah hep olur. Bak bakalım rahat mı, kullanışlı mı?
0: Vallahi gayet güzel. Şuraya da telefonumu koyarım. Kaybolmaz. Çok güzel oldu. Hocam.
1: Güle güle kullan.
0: Elinize, emeğinize sağlık.
1: Senin de eline, emeğine sağlık.
0: Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, şefkate, sabra karşı çok teşekkür ediyorum. Atölyenizi, kapılarını bize açtığınız için de ayrıca.
1: Her zaman bekleriz. Tuba bugün çok gerçekten başarılıydı. Umduğumuzdan daha başarılı çıktı. Makine de çok hakimdi makineye. Evde ütülerini de kendi yapıyor herhalde. Ütüde de gayet güzeldi. Çok memnun kaldık. Atölye olarak inşallah daha sonraki bir üründe birlikte çalışmak için yine bekliyoruz kendisini.
0: Efendim ben bugün kolay mı sandığında işte böyle bir yelek diktim üzerime. Üşüyorum zaten. O da soğuk. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Benim gibi kocamışlara artık bir köşeye çekilip Tanrı'ya ibadet etmek yaraşır. Eğer izin verirseniz yıllar boyunca taşıdığım şu kılıç gibi Malatya serdarlığını da oğluma vermek isterim.
1: Törelerimize göre bir oğul babasının yerine geçerken diğer namzetlerle yarışarak ok atmakta, kılıç kullanmakta, at binmekteki ustalığını ispatlaması gerek.
0: Layık olan kılıcımı ve serdarlığı alacaktır. Yiğitler, er meydanına!

0: serdarlık senin bileğinin hakkıdır Battal. Babanın yüzünü kara çıkartmadın.
1: Sağ olun beyim.

Al oğul. Hak'tan başka hiçbir şey uğruna kınından çıkmamış olan bu kılıca ve halkımıza layık olmaya çalış. Ak sakallı babanın yüzünü kara çıkartma hiçbir zaman. Tanrı adına yemin ederim, asla!

0: Battal Gazi serdarlığı oğluna bırakarak ibadete çekildi Azize Maria. Artık Malatya ve Anadolu'nun kaderi genç ve tecrübesiz bir delikanlının elinde. Fırsat bu fırsattır. Derhal Hristiyanlığın en güçlü şövalyelerini kutsal bayrağın altında toplamak için bana yardım etmelisiniz.
1: Sana bir şartla yardım ederim Kara Şövalye.
0: Nedir şartın?
1: Kardeşim Isabella, kuzenim Alfonso ile evlenecek. Ve kurulacak olan Anadolu Krallığı da kendilerine düğün hediyesi olarak verilecek.
0: Yüzünü bile görmediğin uzak bir kuzen için fazla cömert davranmıyor musun? Böyle birisi ne kız kardeşime koca, ne de Anadolu'ya kral olabilir.
1: Krallığı Alfonso'nun arkasında idare edecek olan benim Kara Şövalye.
2: Hayda hayda.

0: Emret azizem. Şövalye Gunnar uğrunda ölmeye hazır.
1: Şimdi hangimizin daha nişancı olduğunu göreceğiz Dimitros.

0: Çok güzel bir atış Şövalye Petro.
1: Şimdi sıra sende Dimitros.
0: Hançerlerim yeter bana.
1: Sen de iyisin ha.

0: Bu işler size fazla. Kalkın masadan!
1: Şövalye Marko! Seni affetmesi için Tanrı'ya çok yalvarman gerekecek.

0: Abim hala dönmedi baba.
1: Koskoca Malatya serdarlığı kolay mı? Bey bir vazife vermiştir. Bugünlerde döner, merak etme kızım. Allahu Ekber.
2: Ha?

Unutmayın canlıyız, sorun battal gazi.

Thank you.

0: Kızı arabaya yatırın!
1: Bırakın beni! Bırakın beni alçak!
0: Ağlayın kızı!
1: Baba! Bırakın beni! Bırakın!
0: İlk önce ben! Kızının hırzına geçtiğimiz gibi bütün Müslüman kızlarının da hırzına geçeceğiz Battal Gazi. Yazık ki oğlum burada değil. Hevesiniz aldınızsa kızı öldürmeyin, çarmıha çivileyin. Biz babasını köy köy dolaştırıp kutsal ağacı öptürürken abisine Kızıl Kale'de beklediğimizi söylesin. Toparlanın! Yürüyün!

0: Senem! Kardeşim ne oldu sana?
1: Kara şövalyeler hepsi birden! Öldür beni abi! Bu utançla yaşayamam!
0: Ya babam?
1: Atın arkasına bağlayıp götürdüler. Kızılkale'de bekliyorlar seni.
0: Senem!
1: Vücuduma sürülen lekeyi kendi ellerimle temizlediğimi babama söyle.
0: Yattığın yerde rahat uyu. Öyle bir intikam alacağım ki Senem, dünya durdukça dilden dile dolaşacak.
2: Çekil! Yaklaşmayın, geri durun!

0: Talgazi'nin de bana isyan edenlerin de halini görüyorsunuz. Şimdi size tekrar soruyorum. Hristiyanlığı kabul edecek misiniz?
1: Hayır!
2: Buyruğuna girmesini kutluyoruz bugün. Herkese
3: ben... Hey! İçmeden mi gidiyorsun?
4: Hayır, midem bulanıyor biraz.
2: O günü kutlamak işine mi gelmiyor yoksa? Ne biçim Hristiyansın sen?
4: Gerçek bir Hristiyanım ben. Masum insanların katilleriyle içki içmem.
2: Bunlar, bu dolaya nasıl içilir gösterelim. Sonra da karnından işitiriz köpeği!
5: Bırakın adamı!
3: Kimdi konuşan?
5: Ben!
3: Kimsin sen?
5: Ben Hüseyin Gazi'nin torunu... ...Battal Gazi'nin oğlu... ...Malatya Serdarı Seyit Battal'ım.
3: Biz de seni bekliyorduk. Ben Şövalye Gunnar, bu da Alexi. Babanı köpek gibi zincire vurduk.
2: Kız kardeşin de...

0: karnında bizim taşıyor.
1: Ah!

0: işte gerçekten kutlanacak bir olay. Ver bana!
1: Battal Gazi denilen köpeğin sesini adam akıllı kestik. Bir de oğlu varmış itin. Eğer elime geçirirsem kemiklerini teker teker kıracağım.

0: Bunlar kim yaptı bunu sana?
1: Battal Gazi'nin oğlu.
0: Nerede o köpek, çabuk söyle.
1: Burada.
0: Dağılın! Bulun o köpeği! Bulmadan gelirseniz hepinizi gebertirim!

0: Aptal köpeği neredesin? Erkeksen çık karşıma dövüşelim. Çık diyorum kalleş köpek. Neredesin? Çık meydana.
1: Buradayım.
2: Şimdi yalnız kaldık Petro.

0: Senden başka kim vardı orada?
1: Kara Şövalye, Boğa Anton, Hançer Dimitro, Marcos, Ayıtara, Çinli Çenyu. Ben isteyerek yapmadım. Kara Şövalye zorladı beni.
0: Babam nerede şimdi?
1: Zincire vurdular. Köy köy gezdiriyorlar. Canımı bağışlayın. Yardım ederim.
0: Bu kız kardeşim için.
2: Artık karşımızda direnecek en küçük bir güç bile kalmadı. Hristiyanların da, Müslümanların da üzerindeki vergileri arttırmalıyız.
3: Elbette. Bu toprak üzerinde yaşayan herkes, bize olan şükran borcunu ya malı ile, ya canı ile ödeyecektir.
1: Kardeşine tecavüz edenlerin hepsini teker teker adım edip öldüreceğini söyledi.
3: Kim? Kim söyledi?
1: Battal Gazi'nin oğlu.
2: Battal Gazi'yi köy köy dolaştıramayız artık. Sarnıçlarda çalışan esirlerin yanına atalım.
3: Gel! Yeter derecede tedbiri aldınız mı kumandan?
4: Merak etmeyin, bu kapıdan haberimiz olmadan bir karınca bile geçemez.
3: En ufak bir tehlike anında kolu çekerek mahzenin ağzındaki demir parmaklığı indirirsiniz. Yana da mani olamazsan, ikinci kolu çekip sarnıcı su bastırıp hepsini gebertirsin.
4: Emredersiniz efendim.

0: Aptalın oğlu içeride!
1: Yakalayın! Kimse sağ çıkmayacak bu kapıdan! Nerede o bize meydan okuyan battalın oğlu? Erkekten çık meydana! Battalı derhal teslim etmezseniz hepinizi fareler gibi öldürürüm! Size söylüyorum! İçinizden hanginiz battalın oğlu?
2: Buradayım kara köpek! Battalın oğlu benim!
3: Benim de adım battal!

0: Österoğlu'muna hangisi oğlun? Konuş diyorum sana! Cevap ver! Hangisi oğlun?
1: Hiçbiri değil. Benim oğlum yok burada. Olsaydı bana yaptıklarınıza göz yumar mıydı sanıyorsunuz?
0: İstesen hepsini öldürebilirim. Mahzende de öldürebilirdim ama içinde oğlun da beraber ölürdü. Bana onun ölüsü değil, dirisi lazım. Şimdi ortaya nasıl kuzu gibi çıkacak görürsün. Çarmıha gelin!

0: sizler.
1: Açmasına engel olamadığını söylemiş. Gebertör ise. Bütün subaylı tarihin öldüyse bile cesaret.

0: Çabuk istavroz çıkar, öleceksin!
1: İstavroz çıkarmasını bilmem, Müslümanım ben!
0: Yalan söylemediğin ne malum! Kara şövalyenin adamıysan, bil ki kurtulamazsın elimden!
1: Kara şövalyeyi sevmiyor musun sen?
0: Şeytanlar sevsin o canavarı! Verebilenden malını, veremeyenden vergi diye canını alıyor köpek!
1: Sana rastladığıma sevindim ahbap!
0: Ben sevinmedim!
1: Sana kanım ısındı doğrusu, ama rahat durmazsan bil ki canını yakarım!
2: Hey! Bırak onu! Battalın ta kendisi bu! İşte hayatımı bu adama borçluyum! Biz kara şövalyeden bu dünyayı temizlemeye yeminli Hristiyanlarız, aramıza hoş geldin!
3: Seni bu zindandan artık oğlun değil, Tanrı bile kurtaramaz! Yedi kilidi olan yedi demir kapı yaptırdım! Yedi anahtarın her birini yedi kutsal şövalye taşıyacak boynunda!

0: Bu anahtar sizin azizem. Taro. Anton. Marcos. Dimitros. Chenyu.
1: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
2: Oo, mükemmel.
1: Olaysın Gemini.
3: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü Coop'ta sadece 359 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
7: Sadece duruladım.
6: Özel bir formülün var mı?
7: Sadece duruladım.
6: Hadi ama.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim duruyu?
9: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Tam da leslik.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
11: Siz de hesap kurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Yedi değil, 77 kapının arkasına kilitlemiş olsalar bile... ...yine de kurtaracağım babama ellerinden. Boyunlarındaki anahtarların benzerlerini yaptırabilir misin bana?
1: Yaptırırım ama ne işe yarar ki?
0: Hele sen anahtarları yaptır o zaman görürsün.
2: Madem göle girmek istemiyorsunuz, niçin buralara kadar geldik?
3: Korkuyorum Angela. O Marcos domuzu bizi korumak bahanesiyle buralara kadar geldi. Şimdi bizi gözetlemediği ne malum?
2: Merak etmeyin prenses. Marcos yolun arkasındaki adamlarının başında. Hem ben göz kulak olurum.
4: Al şu keseyi. Dilini tutarsan daha çok veririm sana. Ben çağırana kadar askerleri oyalamaya çalış.
2: Peki.
1: Ne kadar güzelsin Isabella!
3: Küstah! Ne arıyorsun burada?
1: Sizi yakından daha iyi koruyabileceğimi düşündüm.
3: Çabuk defol! Yoksa bağırırım!
1: Bağırın istediğiniz kadar! Askerler bizi duyamayacak kadar uzakta! O erkek bozuntusu Alfonso zübbesine kaptırmayacağım seni!
0: Uzaklaş yanından!
1: Sersem! Canına mı susadın sen? Çeke git başımdan!
0: Tam dediğin gibi.
1: Ödeteceğim bunu sana!

0: Askerler, yetişin! Yetişin diyorum size! Duymuyor musunuz? Yetişin! Yetişin!
1: Bu babam için.
0: Askerler, yetişin!
1: Bu da kız kardeşim için.

0: Her tarafa doğru kaçtık.
1: Beni kurtarmak için neden yalan söylediniz onlara?
0: Şerefime borçluydum size.
1: Sebep sadece bu mu?
0: Belki bu, belki de başka bir şey. Sormayın bana lütfen. İmkan olsa beni de götürmenizi isterdim. Alıp kaçırmanızı isterdim.
1: Kim bilir, belki yine de kaçırırım seni.
0: Bu kolyeyi benden bir hatıra diye saklamanızı istiyorum.
1: Ömrüm oldukça saklayacağım bunu. Kim olduğunu bilmiyorum. Belki bir prenses, belki de basit bir oduncunun kızısın. Ama kim olursan ol, unutmayacağım seni.
2: Ah, aziz peder! Kara Şövalye'nin şatosunda kim bilir neler bekliyor beni.
3: Korkmanız için hiçbir sebep yok Prens Alfonso. Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
2: Asıl mesele burada ya. Ben hiçbir kadın ömrümde.
3: Üzülmeyiniz, bu meseleyi halletmek kolay.
2: Nasıl?
3: Rastladığınız ilk kadın üzerinde... Bakın Prens Alfonso, şansınız varmış.
2: Dur!
0: Jean, gelenler var.
1: Sen eve gir.
0: Bırakın! Bırakın beni!
2: Bırakın! Erkeklerin ispat edeceğim sana!

0: Hakaret etti bana. Erkekliğimle alay etti.
1: Üzülmeyiniz Prens Alfonso Hazretleri, bir başkasıyla denersiniz. Ne duruyorsunuz? Hadi atlara!

0: karnında çocuğumu taşıyordu.
1: Kim yaptı bunu?
2: Prens Alfonso diye çağırıyordu askerleri.
1: Peki, aman edin! Hristiyan değil misiniz siz?
3: Keşke olmaz olaydık! Hristiyanlık arkasına saklanmış bir sürü canavar bunlar! Bu hacı boynumda taşımaktan utanıyorum artık! Benim gibi bir papazı hak dinine kabul eder misin battal?
4: Beni de!
0: Beni de!
1: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Can, ayı boğan yerini aldı mı?
1: Evet.
0: Hadi öyleyse.
1: Buyurun.
2: Saldırıyorlar.
3: Çabuk.
4: Hadi.

0: yaklaşıyorlar.
1: Daha hızlı, daha hızlı.
0: Geldiler.

0: Tam zamanında yetiştiniz şövalye. Battal neredeyse cennete gönderiyordu bizi. Ama sizi görmesiyle kaçması bir oldu.
1: Takip edip hemen yakalayalım iblisi.
2: Tabii, hemen yakalayın alçağı.
0: Size Prens Alfonso Hazretlerini takdim etmekle şeref duyarım şövalye.
3: Hoş geldiniz efendimiz. Kuzeniniz Azize Maria ve nişanlınız Prenses Isabella sizi bekliyorlar.
2: Demek beni bekliyorlar. Öyleyse gidelim.

0: dinimizi değiştirdik ama gene de bu kılıktan kurtulamadık.
1: Hoş geldiniz sevgili prens.
2: Hoş bulduk sevgili nişanlım.
1: Beni nişanlınız sandınız demek.
2: Şey... Yani diyecektim ki... Şey...
1: Beni tanımamakta haklısınız. Birbirimizi hiç görmemiştik şimdiye kadar. Ben kuzenin Azize Maria.
2: İşte buna çok sevindim. Öyle ya, birbirimizi hiç görmemiştik.
1: Her ne kadar akraba sayılırsak da... ...Böyle bir keşişin önünde saygılı davranmalısınız bana. Kutsal bir Azize'yim ben. Nişanlınızın abisi kahraman şövalye... ...Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
2: Namınızı duymuştum. Battal bize hücum ettiği zaman yanımızda bulunup kahramanlığınızı göstermenizi ne kadar isterdim.
3: Orada olsaydım kedi yavrusu gibi ensesinden yakalardım iblisi.
2: Elbette yakalardınız. Ama yokluğunuzdan istifade edip küstah herif arkanızdan olmadık laflar söyledi.
3: Ne dedi?
2: İnsanlığın yüz karası, kan içici pis bir köpek olduğunuzu.
3: Ne?
2: Dahası var. Şatonuzu başınıza yıkıp önce sizi hadım edecek, sonra da zevkini çıkara çıkara öldürüp babasını pis ellerinizden kurtaracakmış. Ya kızmayın bana, bunlar benim değil, Battal'ın sözleri.
3: Babasını arkasına kilitlediğim kapıların anahtarını boynumuzda taşıyoruz. Cesetlerimizi çiğnemeden kimse yaklaşamaz yanına.

0: babasını kurtarmak istiyorsa hepinizi öldürmesi lazım.
1: İşte bu imkansız Prens Alfonso.
0: Evet, imkansız gibi gözüküyor. Ama yerinizde olsam bu anahtarları boynumda taşımaya korkardım.
2: Bunu tahmin etmek zor değil Prens Hazretleri. Korkaklığınız biliniyor.
0: Tanışmamız için daha uygun bir durum olamazdı.
2: Yorgun olmalısınız sevgili prens. Isabella odanızı göstersin size.
3: Söylediklerinden de beter. Ödleyin teki bu herif.
0: Çok sıkıldım şatoda. Çıkıp biraz gezinmek istiyorum ama battal yolumu keser diye korkuyorum.
3: Battal da kim oluyormuş? Bu korkaklıkla Anadolu'ya nasıl kral olacaksın merak ediyorum.
0: Sen korkmuyor musun yani Battal Gazi'nin oğlundan?
3: Azrail'den bile korkmayan bir adam var senin karşında. Battal'ın oğlu da kim oluyormuş?
0: Aa, buna çok sevindim işte. O halde koruyucu olarak sizi seçebilirim. Sevgili Azizem, küçük bir gezinti için izin verir misiniz bize?
2: Elbette. Ama gene de tedbirli olun. Yanınıza bir miktar asker alın.
3: Asker falan istemez. Ben tek başıma Battal'ın hakkından gelirim. Yeter ki karşıma çıksın.
0: Epey uzaklaştık şatodan. Battal şimdi şıp diye karşımıza çıksa ne yapardınız Şevalye Anton?
3: Ne yapacağım? Yatırıp kulaklarını keserdim.
0: Ne bekliyorsun? Battal karşında. Hadi kes bakalım.
3: Bana bak Züppe. Ben öyle saray şakalarına gelmem. Senin kulaklarını da keserim haberin olsun.
0: Kes dedim.

0: ben senin kulaklarını koparayım da gör.
1: Yapma! Yapma!
0: Kız kardeşim için!
2: Bereket anahtarların farkında değil. Battal şimdiye kadar en güvendiğim 5 adamımı öldürdü. Hani nerede sizin dillere destan kahramanlıklarınız? Burnumuzun dibinde dolaşıyor herif.
3: Doğru, çok doğru. Herif burnunuzun dibinde dolaşıyor ama siz hiçbir şey yapamıyorsunuz.
2: Sen?
3: Siz.
2: Maskaralığı bırakın! Nasıl oluyor, battal ikidir yanınızdakileri öldürüyor... ...siz burnunuz bile kanamadan kurtuluyorsunuz anlamıyorum.
3: Anlayamazsınız tabii. Benden alıp veremediği bir şey yok ki. Adamın babasını zincire vurduran da... ...kız kardeşinin ırzına geçen de sizlersiniz.
2: Benimle böyle konuşmaktan sizi ben ederim!
4: Kavganın sırası değil. Bence en kısa zamanda Alfonso ile Isabella'yı evlendirip... ...Battal Gazi'nin de kellesini tören sırasında uçurmalıyız.
3: Kısa zamanda evlenemem.
2: Düğün töreninde başına Anadolu Krallığı'nın tacını giyerken... ...Battal Gazi'nin kellesini hediye edeceğim sana. Daha ne istiyorsun?
4: Renginiz sapsarı oldu birden kuzenim. Yoksa hasta mısınız?
5: Efendim böyle kanlı sözlerden hoşlanmazlar da... ...izin verirseniz düğün tarihini biraz daha erteleyelim.

0: Elbette, nişanlıma alışmam için zamana ihtiyacım var.
1: Size üskün mühlet, Sayın Alfonso Hazretleri.
2: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal.
3: Kaleye girmek çok zor. Bütün olaylar Alfonso geldikten sonra başladı.
1: Yoksa Alfonso'dan mı şüpheleniyorsun?
3: Neden olmasın?
1: Alfonso kılıç değil, bir çakı bile tutmaktan korkan biri.
3: Çin'de bir atasözü vardır. Isıracak köpek dişini göstermez derler.
1: Alfonso uyuz bir köpek bile sayılmaz.
3: Bir tecrübeye ne dersiniz ekselans?
1: Nasıl?
3: İyi bir silahşör, kendine atılan bir kılıcı tıpkı sizin gibi tutmaya çalışır. Eğer eline hiç kılıç almamış birisi ise korkarak kaçar. Bu yoldan Alfonso'nun silahşör olup olmadığını kolayca anlayabiliriz.
2: Kim yapmış bunu?
1: Battal!
2: Battal mı? Nasıl girmiş buraya? Bu kadar muhafız ve korkunç cengaverleriniz engel olamamışlar mı saraya girmesini? Ne oluyor ekselans?

0: olup biteni bana da anlatır mısınız?
1: Abiniz durup dururken neden kılıcını bana fırlattı?
2: Sizin battal olabileceğinizden şüphelendiler.
1: İşte buna sevindim. Bari biraz olsun ona benziyor muyum?
2: Hayır. Siz onun tırnağı bile olamazsınız. Battal son derece mert ve cesur bir erkek.
1: Halbuki ben korkak ve pısırığın tekiyim, öyle mi?
2: Evet. Çok şükür ne olduğunuzu kendiniz de biliyorsunuz. Onu tanıdıktan sonra sizinle evlenmeye mecbur olmak deli ediyor beni.
1: Duyan da battala sırılsıklam aşık olduğunuzu sanacak.
2: Bilhassa bunu sizin duymanızı istiyorum Alfonso. Deli gibi seviyorum battalı. Ömrümün sonuna kadar da sadece onu seveceğim.
1: Ama o bir Türk, din düşmanımız bizim.
2: Umurumda bile değil. İsterse dinimi bile değiştiririm onun için. Nereden buldunuz bunu?
1: Bir orman perisi vermişti bana.
2: Siz battalsınız. Söylediklerim için affedin beni. Böyle kılık değiştirdiğinizi nereden bilebilirdim? Çok şükür Tanrı'ya kavuşturdu bizi.
1: Kavuşmamız belki de felaketimiz olacak. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
2: Düşmanlık bizden ne kadar uzak. Köleniz, cariyeniz olmaya hazır.
1: Kurtarmak için 3 anahtar daha kaldı. Zavallı kim bilir neler çekiyor zindanda. Bu gece gidip göreceğim.
3: Delirdin mi sen? Yüzlerce muhafız var.
1: Ne olursa olsun gireceğim. Uzaktan da olsa görürsem, dayanma gücü bulur kendinde.
3: Ben de geleyim seninle.
1: Olmaz.

0: istiyorsun Alfonso?
1: Seni?
0: Güldürme beni. Erkek bile sayılmazsın sen.
1: Ben mi erkek sayılmam?
0: Saklamana lüzum yok. Hakkında söylenenleri biliyorum.
1: Peki, ya söylenenlerin aksini ispat edersen?
0: O zaman istediğin her şeyi verirdim sana.

0: İhtiyar, al ekmeğini! Baba!
1: Oğlum!
0: Merak etme baba! Seni mutlaka kurtaracağım!
1: Oğlum! Neden benim için hayatını tehlikeye attın?
2: Demek battal sendin ha? Sonun geldi! Şimdi seni gebertip leşini Şövalye Igor'a götüreceğim!

0: Allah'a ısmarladık baba. Gene geleceğim.
1: Tanrı yardımcın olsun oğlum.
0: Senin de baba.

0: Göğsünden yaraladım battalı. Göğsünden...
1: Kim? Kim? Kim? Her tarafı, bütün odaları arayın! Göğsünden yaralı olan herkesi toplayın!
2: Ben Isabella! Açın kapıyı! Çabuk kaç buradan! Yaralı olduğunu biliyorlar.
3: Al bu hançeri yarama sapla. Hadi!
1: Aslan bir Alfonso! Alfonso aç diyorum! Yoksa kırarım kapıyı!
2: Yapamam, böyle bir şeyi nasıl istersin benden?
3: Beni seviyorsan acele etmelisin. Neredeyse girerler. Hadi vur Isabella! Vur diyorum! Daha ne bekliyorsun? Vur Isabella!
1: Ne oluyor burada Isabella?
2: Evlenmeden önce sahip olmaya kalktı bana. Beceremeyince öldürmek istedi. Bir saattir canımı korumaya uğraşıyorum burada. Belki de daha fazla.
1: Ne duruyorsunuz? Battalın burada olmadığını görmediniz mi? Bütün odaları arayın!
4: Lan yedinci anahtarı almaya kalkışmak çılgınlık olur. Yüzlerce asker bekliyor kapısında.
3: Yedinci anahtarı alacağımı kim söyledi sana? Kara Şövalye ile hesabımı başka bir zamana saklıyorum. Yarın verilen mühlet bitiyor. Babam gün doğmadan o delikten çıkmalı. Bize yedinci kapıyı kıracağız.

0: Kim o?
1: Günahlarını çıkarmaya geldim evlat, diz çök önümde. Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
2: Sen adamlara haber ver. Atları hendiğin başına getirsinler.
1: Hiç içime sinmiyor seni burada yalnız bırakmak.

0: Aman baba.
1: Oyun bitti battal. Boynumdaki anahtarı çıkardığın zaman anlamıştım battal olduğunu.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
0: Ya da anca sporda gelir grisi.
1: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Lof lof lof lof lof. Lof'la bayram coşkusu başlıyor.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Lof lof lof lof lof. Loda bayram coşkusu başlıyor.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Abi ne yapıyorsunuz biz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Bakın,

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Gelelim A101'lerde.
1: Öyle bir gez dolaş, güzelce bir eğlen solukla. Sonra anlatırız derdimizi.
2: Senin müşilin varken ben eğlenemem ki ağa.
3: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır.
4: Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan.
2: Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım.
5: Bastı çatın!
2: Hepsini dem koydum kardeş.
4: Beğendinse kendin iç.
6: Yeter be! Yeter be!
7: Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş.
2: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim.
8: Özür dilerim. Hatırlayamadım.
9: Sen hayatımıza girince bana da babama da güven geldi.
1: Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
9: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.
2: Toplantı olacak.
9: Peki ama kim gidecek?
4: Cumalioğlu.
2: İyi tanıdın Kaya Efendi.
10: Ben topraktan bir canım. Birazdan TV4'te.

0: bu kövbeni istemiyorum. Gözlerinin kör olması yeter bana.
1: Dinsiz köpekler! Alçaklar! Bunun hesabını soracağım sizden!

0: baba. Hiçbir şey göremiyorum. Kör oldum. Kör. Bir şey yap baba. Bir çare bul. Öldür beni. Öldür. Oğlum. Böyle yaşayamam baba. Öldür beni baba.
1: Ölmeyeceksin. Ölmeyeceğiz. Öcümüzü almak için yaşamamız lazım. Tanrı'dan ümit kesilmez oğlum.

Şu anda etrafında tam 4 tane zehirli yılan var Battal. 4 tane okla bir yay veriyorum sana. Yaşamak istiyorsan hünerini göster. Bırakın yılanları!

Eğer sen benim oğlumsan kör gözlerinle bile öldürürsün bu yılanları. Hadi aslan oğlum. Ne yaparsan yap, ne beni ne oğlumu yıldıramazsın.

0: Baba. Baba neredesin? Baba.
1: Oğlum.
0: Baba sen misin? Baba. Yaraladım seni. Kılıç tutan ellerim kırılsaydı.
2: Yarın sabah tören meydanı halkın gözleri önünde öldürmeliyiz onları. Götürün. İkisini de burçlardan aşağı ayaklarından asın.
3: Hey, Kara Şövalye'nin kız kardeşi geliyor.
2: Battalı ve babasını yakalayıp Kızıl Kule'ye astılar. Yardımınıza ihtiyaçları var. Yarın sizi burçların altında bekliyorum.
4: Oğul, nasılsın oğul?
0: Ne bana verdiğin kılıca, ne de Malatya serdarlığına layık olamadım baba.
4: Oğlum, gayret edip buradan kurtulmalıyız.
0: Nasıl baba?
4: Sallanarak birbirimize yaklaşıp ellerimizi çözebiliriz. Hadi oğul!

0: Kaçırın oğlumu, ben onları oyalarım.
1: Ha?

0: Kaç gün içinde iyileşir dersin?
1: Bilinmez ki. Belki üç gün. Belki üç ay.
2: Üç kişi daha getirin. Bundan böyle her gün üç yeni esirin başı kesilecek. 10 gün içinde bana battalı getirmezseniz hepiniz öleceksiniz.
3: Görüyor musun?
0: Görüyorum ama her şey karmakarışık.
4: Bu kadarı bile bir mucize. Yakında pırıl pırıl göreceksin.
2: Seni istiyorlar Can.
5: Ne istiyorsunuz?
1: Yarın 10. gün. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hepimizin öldürülmesini mi istiyorsun?
5: Yaralı! Ayakta duracak hali yok. Üstelik gözleri de görmüyor. Ne yapmamı istiyorsunuz?
1: Teslim et onu!
6: Evet, teslim et onu!
1: Oğullarımızın, kocalarımızın canı daha mı önemli?
5: Böyle bir şeyi istemeyin benden. Düşmanım bile olsa kimseyi ele vermem ben!
1: O zaman zorla alır biz teslim ederiz. Yarın sabaha kadar iyice düşün.

0: İkiniz de mert adamlarsınız. Şimdiye kadar benim için yaptıklarınıza teşekkür ederim. Konuşulanların hepsini duydum. Artık daha fazla yük olmak istemiyorum. Kılıcımı verin, bana gidiyorum.
1: Çıldırdın mı sen? Yaraların iyileşmedi daha. Hey, dur battal! Bu halde bir yere gidemezsin!
0: Kusura bakmayayım, böyle olmasını istemezdim. Tanrım! Tanrıların en büyük! Kılıçtan keskin rahmetini esirgeme benden. Bu yarı sakat halimle dostuma, düşmanıma rezil olmaktan koru. Babamı kurtarmama yardım et ya Rabbi!

0: Atal bizim için kendini feda etti arkadaşlar. Namuslu olana ya onunla birlikte ölmek... ...ya da ülkemizi Kara Şövalye'nin zulmünden kurtarmak düşer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yürüyün arkadaşlar!
1: Bugün 10. gün. Az sonra hepiniz öleceksiniz.

0: İşte geldin şövalye. Şimdi şu günahsız halkın canını bağışlayacak mısın?
1: Geç kaldın. Kimsenin canını bağışlayacak değilim. Hepiniz öleceksiniz.
0: Öyleyse sen öleceksin pis köpek.
1: Ya Allah!
2: Kimse durduramaz artık.

0: köpeği bana bırak oğlum.
1: Peki baba.
0: Bu kızım için... O da halkım için... Seninle iftihar ediyorum oğlum. Allah her kula senin gibi evlat nasip etsin.

0: dilem sevinci seçemez oldum.
1: Huduttan sürüyü kaçırırken vuruldular. Bu köyden olduğunu söylüyorlar. Kimdir? Tanıyor musunuz? Söyleyin. Konuşun. Bir insan ölüsüne sahip çıkmalıdır. Saygı duymalıdır. Bunların yakını hanginiz? Susmayın, konuşun. Konuşun. Sizler böyle sustukça daha çok kurbanlar vereceksiniz. Erkekleriniz, yakınlarınız kaçak ağaların uğruna ölecekler. Kimin hesabına çalışıyorlardı? Hangi ağın adamlarıydılar? Konuşmazsanız hepinizi tutuklarım. Hakkınızda soruşturma açtırırım. Hadi dağılın be!

0: Başın sağ olsun kurban.
1: Sen de sağ ol ağam.
0: Verdiğim ekmeğe hıyanetlik etmemişsin, benim adımı vermemişsin.
1: Bize öyle öğrettiler ağam, yoluna canım kurbandır.
0: Bundan böyle kaçağa çıkmayacaksın. Babana bir tarla verecektim, çalışıp borcunu ödeyecekti.
1: Ben de çalışıp öderim ağam, tasalanma.
0: Bu lafını unutma, borcuna sadık ol. Bu iyiliğimi de unutma.

0: Zal oğlu, il başkanlığı seçimini çok az bir farkla kaybetti. Rakibi Fazlı Çetin düzenlediği basın toplantısında parti için muhalefetin faydasına inandığını söyledi.
1: Okusana kız, daha neler yazmış ağamız hakkında.
0: Hepsini okudum abi, inanmıyorsan bak.
1: Yazıları bit gibi, okunmaz ki.
0: Ben nasıl okuyorum öyleyse?
2: Okula gidiyorsun da ondan kız. Abin evin erkeği oldu. Ekmek yedirdi bunca yıl. Şimdi cahillığını yüzüne mi vuruyorsun? Hakkını nasıl ödersin onun? Söyle nasıl ödersin?
1: Ah, kardeş arasında hak mı olurmuş ana? Canım kurbandır yolunuza. Ağamın seçimi kaybetmesine üzüldüm biraz.
2: Üzülme oğlum. Davut ağamız aldı yürüdü. Parası pulu dillere destan.
1: Ziyade olsun ana. Tarla verdi bize.
2: Parasını da çatır çatır aldı.
1: Ne demek istiyorsun ana?
2: Hani demem o ki, baban ağasını...

0: Onun uğruna canını verdi. Ama koskoca ağa o bir karış toprağı bağışlamadı, sattı.
1: Öyle münasip görmüş. Ekmek yedik bunca yıl. Babam gibi ben de ağamın uğruna canımı veririm güzel anam.
2: Fazlı Çetin bizim teklifimizin çok aşağısında fiyat verdi. İhaleyi kazandı.
3: Deli mi bu herif? Piyasayı düşürüyor.
2: Son 6 ay içinde bütün ihaleleri elimizden aldı.
3: Bizi piyasadan silip süpürmek istiyor.
2: Başkan oldu. Siyasi nüfuzu arttı. Bundan sonra hiçbir şekilde Fazlı Çetin'le rekabet edilemez.
3: Ben ederim müdür. El mi büyük, ben mi büyük görürüz.

0: Sen ne diyorsun bu işe Abbas?
1: Köyde olsaydık iki yağlı kurşunla bu işi bitirirdik ağam.
0: Şehirde ne değişir ki? Biz köyde ağaysak şehirde de ağayız.
1: Münasip görürsen ben bu işi bitiririm ağam.
0: Sana kıyamam. Bana bir kurban gerek.
1: Köyden getirelim ağam.
0: Dikkatli seçmeli. Ağzı sıkı olmalı.
1: Cumali'nin oğlu Orhan'a ne dersin ağam?
0: Aferin lan! İyi akıl ettin. Daha küçücük bir çocukken bize sadakatini göstermişti. Gelsin görsün işimizi.
2: Merhaba baba.
0: Merhaba.
2: Arabamdan haber var mı?
0: Gümrükten çıktı. He? Anahtarları da burada.
2: Yamansın baba. O araba gümrükten çıkmaz demişlerdi.
0: Senin baban her bir işi bitirir. He, fazla hızlı sürme sakın. Sen benim adımı soyumu yürütecek tek evladımsın.
3: Telgraf var sana!
4: Nereden gelmiş o Yusuf?
3: İstanbul'dan gelmiş.
4: Şunu sen okuyuver bana Yusuf.
3: Cumali oğlu Orhan... Stop! Koçum oğlum stop! Sana ihtiyacım var stop! Tez bana gelesin stop! Gözlerinden öperim stop! Davut Zaloğlu.
5: Hay be!
6: Sen ne diyorsun kurban? Koskoca ağa Davut'un yoksul Cumali oğluna ne ihtiyacı olur ki?
5: Ne bileyim ana, köyden beni seçmiştir bir tek. Bana güvenmiş, gitmemek olur mu?
6: Sana gitme diyemem, git de diyemem. Ama bilesin ki yüreğime ateş düşmüştür kurban.
5: Benim de düşmüştür ana. Nasıl düşmesin ki? Ağam bizzat kendisi telgraf çekmiştir. Tez gel demiştir.
6: Tez gidesen tez gelesen.
7: Abi, şehirden bana bir taş bebek getirir misin?
5: Getirmem mi? Ağam harçlık verince hemen alır.
7: Sağ ol abi.
6: İstanbul'a varınca Hasan Kara'yı ara. Hal hatır sor. Babanın kan kardeşidir. Bir müşkülün olursa arka çıkar.
5: Sen ne diyorsun ana? Dağlar gibi Davut ağam varken... müşkülüme çare bulmak Hasan Kara yoksulluğuna mı kalmış?
0: Hoş geldin. Has adamım olarak... seni seçmişim Cumalioğlu.
5: Yoluna canım kurban ağam.
0: Bilirim. Yediğin ekmeğin hakkını vermen için bir fırsat çıktı sana.
5: Emrin baş üstüne.
0: Acelesi yok. Misafirimsin. Hele bir gez dolaş, güzelce bir eğlen soluklan. Sonra anlatırız derdimizi.
5: Senin müşkülün varken ben eğlenemem ki ha.
0: Eğleneceksin, eğleneceksin. Abbas!
1: Buyur ha.
0: Koçum sana emanet.

0: gezdir, dolaştır, yedir, içir. Yeni elbiseler al. Adam gibi adam olsun.
1: Sen ağamızı da, köylülerimizi de kurtaracaksın Cumalioğlu.
2: Ben mi?
1: Sen ya! Ağamız seni seçmiştir. Seni sınamıştır vaktiyle.
2: Ben özümü kurtaramamışım ağam.
1: Yolu yordamı var. Ağaların yapacakları işler vardır, yapamayacakları işler de vardır. Sen ağamızın yapamayacağı işi yapacaksın. Ağamızın düşmanını vurup bitireceksin. Yapar mısın?
2: Yaparım.

0: Yakınları şimdiden rahmet okusunlar ağam. Kurbanı iyi seçtik. Ne dersek yapacak.
1: Bolca para ver eline. Silahı tedarik ettin değil mi? İyi. Bir daha da karşıma getirme.
2: Bir iyilik yapınca karşılığını almak bize yaraşır mı ki?
0: Bu parayı ağam bağışladı sana. Almazsan gücenir. Aklına kötü şey gelir. Hadi, sok cebine şunları. Vaktidir kurban. Ağamızın can düşmanını tanı artık.

0: Mete Fazlı Çetin. Ağamızın can düşmanı. Malında, parasında gözü olan köpek. Ağamızla birlikte köylülerini sefil, perişan edecek olan canavar. Dur, dur! Acele işe şeytan karışır.
1: Silah çekilince ateşlenmelidir ağam.
0: Ama vakti saati de bir güzel ayarlanmalıdır. Fazlı Çetin her akşam bu saatlerde fabrikadan çıkar. Yürüyerek evine gider.
1: Arabası yok mudur ki yürüyerek gider?
0: Sıhhati için yürür. Domuz gibidir. Kavidir. Ağamıza edici kötülükleri düşünür.
1: Kötülük başına olsun.
0: Olacak. Vakti gelmiştir. Fırsatını bulursan vurur bitirirsin. Tek başına olmalısın. Yarın yine bu saatte kapıya gelirsin.
1: Gelirim.
0: Yarın vakit çok. İçelim. Eğlenelim kurban.
1: İzin verirsen bir hemşerimi göreceğim ha.
0: Boşboğazlık edersen hepimizi yakarsın.
1: Baş verip sır vermediğimizi bilmez misin?

0: Dağ gibi yapıyı görünce Hasan'ın bir köşeyi dönmüş dedim. Ama gene de toprağın altında kurmuşsunuz evinizi.
1: Köylü kısmı şehre göçünce nasibi gene buyur, toprak altında ev düzmektir evlat. Al bakalım.
0: Köyde üstümüzde taş toprak var, şehirde de bir dolu insan.
2: Baba! Baba! Baba, 7 numara yakıt parasını vermiyor. Önce bir kalorifer yansın, ondan sonra diyor.
1: Yönetici bey düşünsün. Ya Orhan'a bir hoş geldin desene kız. Memleketten geldi.
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Bilemedin beni. Belli. Köyde evlerimiz bitişikti. Yengemden korkuyu görünce anama koşardın. Anam saçlarını tarar, sonra da örerdi.
2: Ah, bildim şimdi, bir de bacın vardı bebecik.
0: Güllü. Koca kız oldu
1: gel,
0: sen.
1: Gel evlat, gel. Temelli mi geldin?
0: Temelli gibidir. Davut ağamız çağırmış. Beni yanına aldı.
1: Bizim gibi kapıcı, yoksa odacı mı yapacak?
0: Yo, hasada mıyım ağanın? Bir dediğimi iki etmiyor. Para, toprak verecek, ev kuracak.
1: Ne hizmet ister ki senden?
0: Hiç. Hiç bir hizmet istemez.
1: İyi, ağamız el verdiyse kalkınır gidersin.
2: Hasan efendi!
1: Buyur hanımım!
2: 12 numaraya 2 ekmek, 1 çamaşır suyu, 1 hafta sonu gazetesi, ama çabuk olsun!
1: Tamam, tamam, duyduk! Adamı kıçının üstünde oturtmaz bunlar. Ben bir yol alıp geleyim.
0: Ben de kaçayım emmi.
1: Acelen ne ki evlat?
3: Sık sık gel emmi oğlum.
0: Gelirim yenge. Sağlıcakla kal.
3: Güle güle.
1: Bakalım.
0: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle, gene bekleriz. Anası seni aklına takmıştı, gelinim edeceğim derdi.
4: O zamanlar çocuk...
3: Orhan'ın geleceği iyi. Bak ağa el vermiş. Yarın öbür gün ev verir de.
4: Benimle mi?
3: Kısmetse ne de...

0: Sana boşuna mı güvenmiş ağamız? Kolay işi yapamayacak kadar beceriksiz misin yoksa, ha?
1: Çocuğuna sarılınca yüreğim titredi, vuramadı.
0: Her kişinin yüreği titrerse, eli de titrer. Ağama diyeyim de başka birini çağırsın köyden.
1: Yok, yok. Ağama rezil etme beni.
0: Sen işi böyle ağırdan alırsan... Fazlı köpeği ağamızın ocağını söndürecek.
1: Sen tasalanma.
0: Yarın akşam müjdeli haberi alırım senden.
1: Geçen de evi bulamam diye elim boş gelmiştim. Hasan emmime uçlu sigara, seyre basma, sana da başörtüsü getirdim.
2: Niye zahmet ettin oğlum?
1: Zahmet olur mu yenge?

0: İnsan gurbette dost, hısım arıyor. Allah'tan siz varsınız, Hasan ağam var.
1: Seher çay demlenişte. Otur bir çayımızı iç.
0: Çok kalmayacağım yenge.
2: Bir çayımızı içmezsen gücenirim.
1: Parana mukayyet ol oğlum. Düğüm düğüm üstüne at. İstanbul'a para dayandırmak çok zordur.
0: Paradan yana sıkıntım yoktur yenge. Allah ağamızdan razı olsun.
1: Gene de köye dönerken bir sürü hediye alacaksın.
0: Almasını alacağım da yol yordam bilmem. Bacım taş bebek istemişti, bulamadım.
1: Aa, Seher bulursana, İstanbul'u iyi tanır.
0: Parasını versem de alıverse.
1: He? Aa, niye verecekmişsin? Birlikte gider alıverirsiniz. Seher de biraz hava almış olur.
0: Sağ olasın yenge.

0: Hoş geldiniz Fazlı Bey.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz Fazlı Bey oğlum.
1: Hoş bulduk.
3: Fabrikaya geldik, sizinle görüştürmediler. Yok dediler.
1: Yoktum. Haberinizi alınca kalkıp geldim. Buyurun. Söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz?
3: Evlerimizi yıktırma bey. Çoluk çocuğumuzu açıkta bırakma.
1: Arkadaşlar, benim arsalarımın üstüne ev kurdunuz. Sormadınız, izin istemediniz. Ben de yıllardır çalışıyorum. Bu arsaları alnımın teriyle aldım.
4: Biliyoruz bey. Ancak başımızı sokacak birer gecekondu yaptık. İzin verirsen, ileride sana olan borcumuzu da öderiz.
1: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır. Çok şükür bu arsalara ihtiyacım yok. Yavrularınızla, sevdiklerinizle güle güle oturun. Arsaları size bağışlıyorum.
3: Allah senden razı olsun.

0: açmış yaradanı.
1: Yuh olsun lan be Orhan! Adam gibi adam sandık seni! Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan!
2: Acımam çoktur ağam! Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım!
1: Senin de gözünü boyadı o köpek! Gösterişine kandın gitti!
2: Kanmadım! Ağamızın canına kastettiği aklıma geldikçe yüreğim soğuyor!
1: Sen bu işi tezden bitirmezsen... ağamızın yüreği de senden soğuyacak! Bu sana son sözümdür.

0: Burada her şeyin iyisi satılır ama pahalıcadır.
1: Kusur değildir, paramız boldur.
0: Hadi gel öyleyse. Babam para harcamaz bana. 4 numaranın kızı eskilerini verir, ben de temizliklerini yaparım. Yeni giyemedim hiç. Bir sen basma getirdin bana.
1: Şehirli gibi yaşamak için para lazımsa varsa eğer... elim bir iyice bollaşırsa sen de şehirli gibi yaşayacaksın.
2: Yazıklar olsun be! Sana güvendik, boş çıktın.
3: Bu işi boşuna uzattın baba. Bırak bana, arabayla bir koyayım bulsun Mevlasını.
2: İşit! İşit! Sayende ocağımızın temeli sönecek. Fazlı Çetin edemedi bana bu kötülüğü, sen ettin.
4: Biz köyden yanlış adam çağırmışız ağam. Cumalioğlu'nu erkek sanmışız.
1: Erkekliğime laf ettirme ağam. Bugün olmadı, yarın mutlaka olur bu iş.
2: Bak Cumalioğlu, açık konuş. Parası az geldiyse söyle.
1: Para istemiyorum ağam. Yalnız anam bacım aç, açıkta kalmasınlar.
2: Sözümüz kavlimiz neyse o olur. Anan da bacın da Davut Ağa'nın kolunun altında. Arkalarında dağ gibi ben varım, ben, Davut Ağa!
1: Sağ olasın. Ha, bir de Hasan emmim var, arka çık ona. Kızına çeyiz parası ver. Sütü temiz biriyle evlensin garip.
4: Sizin yalıya alırız ağam. Hizmet ederler.

Önce Allah'a, sonra size emanet olsunlar. Destur verin bana. Yolun açık olsun. Gün bugündür. Göster erliğini.

0: Bacını almıştım, niçin bana veriyorsun?
1: Köye dönersem yenisini alırım bacıma.
2: Dönersem diyorsun. Yoksa şehirde temellimiz?
1: Artık nasip, dönmek de var, kalmak da. Ağamıza sizin lafınızı ettim, mukayyet olacak. Sen de gurbette şehirli gibi yaşayacaksın Seher. Başkalarının elbiselerini giymeyeceksin. Hepiniz Allah'a emanet.
3: Hadi bakayım çocuklar. Hazır olun, hadi bakayım. Tamam, başlıyoruz. Başlıyoruz. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Aferin, çok güzel oluyor. Bir, iki, bir, iki. Devam edin. Bir, iki.

0: aqui.
1: Faz do jardim!
2: Ah!

0: yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
1: Ne kadar para lazım doktor bey?
0: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
1: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
0: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
1: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
2: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
0: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
3: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
2: Sağ olun efendim.
4: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
3: Yani Süheyla hamile mi?
0: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
2: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
5: Ne oluyor?
2: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
6: Talihsiz yavrum, yarın 16.15'te TV4'te.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşa.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
5: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Ne kadar emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
15: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
16: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

Sevgi nedir tatma duysan.

0: Tatmadıysan, tatmadıysan, bilmediysen, eyvah, eyvah.
1: Geldin geleli bir nimetini görmedik. Bastır bakalım.
2: Kesin ulan! Serserilik istemiyorum koğuşa!
1: Burası ikimize dar geliyor galiba Ömer ha!
2: Defol yerine! Bir daha kimseyi rahatsız ettiğini görürsem fena yaparım ha! Hadi geç yerine! Bir rahatsız eden olursa haber verirsin delikanlı!
3: Sağ ol!
2: Sen de meşgul ol onunla!
4: Gidelim!
2: Hadi ne duruyorsunuz be, maymun mu oynuyor burada, dağılın! Herkes yerine!
4: Her yerin kanunu aynı oğlum. Kuvvetli zayıfı bir lokmada yutuyor.
3: Lokma olmamak için ne lazımdır hoca?
4: Güçlü olacaksın, karan olacak, arkan olacak.
3: Benim arkam var hocam, dağ gibi ağam var.
4: Hani nerede ağan? 6 aydır arayıp sordu mu seni?
3: Öyle münasip görmüştür herhal. Bir düzeni vardır ki arayıp sormaz.
4: O senin avuntun. Ağan için yaktın kendini.
3: Haşa! Ağamın düşmanını vurdum. Ağamın düşmanı benim en büyük düşmanım olur.
4: Senin en büyük düşmanın cahilliğin. Yoksa kula kulluk etmezdin.
5: Cumalioğlu bizi utandırmadı.
6: Anasına 3-5 kuruş gönderdim.
5: He. Emmisi ne oldu? Hasan Kara?
6: Kızı Seher sizin yalıda hizmet ediyor ağam.
5: Bu kadar iyilik yeter. Cumalioğlu'nun defterini kapa. İlgiyi kes. Ne tanıyoruz, ne ediyoruz?
1: Ne lan bu? Abdest suyu gibi çay!
3: Hepsini dem koydum kardeş.
1: Beğendinse kendin iç.
7: Yeter be! Ulan yeter be!
2: Buyurun bakayım, durun! Durun lan, çekil benim! Sen çekil şöyle! Ne oluyor lan burada? Bu gence bulaşmayın demedik mi size? Himayemiz olduğunu söylemedik mi lan?
1: Bana el kaldırıyor!
2: Yılanın kuyruğuna basarsan sokar!
1: Bu herife arka mı çıkıyorsun?
2: Ya bir itirazın mı var? Hadi dağılın! Dağılın ulan dedim, dağılın! Hadi herkes yerine, dağılın!
3: Kusuruma bakma! Benim sebebimle hasım sahibi oldun.
2: Zaten hasımdık.
3: Mukayyet ol kendine.
2: Korkma! Avlayan köpek ısırmaz! Hadi hoca, sen gel benimle bakayım.

0: Ah beni kan.
1: Yanına gireyim.
0: Gel lan! Geber!
2: Dağılın ulan!
3: Geçmiş olsun kardeş.

0: Sağ olasın ağa.
1: Ağa sensin artık. Ağa mısın benim?
0: Estağfurullah.
1: Can borçluyum sana. Parayla pulla ödenmez bu yaptığın. Ölebilirdim.
0: Ölüm ne ki Ömer ağa?

0: Canımı korum ortaya. Al derim. Ödeşelim derim.
1: Ödeşmesi kolay, ne isterse veririz.
0: Neyim var ki vereyim?
1: Benim neyim varsa senindir koçum. Tonla para kazandım bugüne kadar. Ama ilk defa bir kardeş kazanıyorum. Seni.
2: Geçmiş olsun. Sana defter kitap getirdim. Seni cahilliğin kötülüklerinden ancak defter ve kitaplar kurtarabilecek.
0: Bilmez gibi konuşma hocam. Benim okumam yazmam yok ki.
2: Öğreneceksin. Ben çalıştıracağım seni.
0: Çalışırım hocam. Artık cahil kalmak istemiyorum.

mi kaldı seni aramaktan? Gönül yorgun düştü seni mi aramaktan? Gönlüm yorgun düştü seni

0: Hasan Kara şehri terk etmiş. Nereye gittiğini öğrenemedik. Karısı vefat etmiş. Kızını da bilen yok. Fabrikada artık Fazlı Çetin'in değil. İcra kanalı ile satılmış. Resul diye bir fırsatçı 3 kuruşa kapmış fabrikayı. İstersen 5 kuruşa geri alırız.
1: Fazlı Çetin yaşıyor mu?
0: Yaşıyormuş.
1: Oh! Şükür Allah'ıma!
0: Fazlı Çetin dediğin hayır dua almış bir adammış. Çok garibana kıyak yapmış. Ama hastalığı bitirmiş adamı. Diyar diyar gezmiş deva bulsun diye. Ne para kalmış ne de mal mülk. Şimdi ne yaptığını, nerede olduğunu öğrenemedik. Ama öğreneceğiz. Davut Ağa'na gelince almış yürümüş, tek tabanca olmuş işinde. Bizim sahamıza da bulaşmış. Kaçağın Allah'ını yapıyormuş. Perde arkasından kaçak işinin ağasıymış.
1: Eski işidir. Köyde hepimiz kurbandık yoluna. Demek ki şehirde de kurbanlar bulmuş kendisine.
0: Hadi hadi, iş yerimize götüreceğim seni. Geç otur şöyle bakayım, otur, otur dedim sana, otur! Evet, şimdi... Söyle, işe nereden başlayalım, Davut'tan mı?
1: Davut'u bana bırak. Kısa konuşalım dayı, ben kanunsuz iş yapmam.
0: Ne yani, Davut'u boşlayacak mısın?
1: Yok, hayır, bir düşündüğüm var.
0: Sen nasıl istersen.
1: Hele ben önce

0: Getirdiğin hediyeler gönlümüzü alır mı sanırsın? Kaç yıl oldu kapımızı çalmadın?
1: Mahpus tamındaydım anam.
0: Niye? Namusun mu lekelenmişti? Kanımız mı yerde kalmıştı?
1: Haklısın, cahildim ana. Düşünemedim. Ağamız bildik, emanet ettik sizi.
0: Aç kulağını Cumalioğlu! Avrat kısmı hiç kimseye emanet edilmez. Sayende katil anası olduk. Kahırdan ölmediysem kızımın hatırı içindir. Ağan gelmiş Güllüm.
2: Abi, tanıyamadım seni. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Güllü. Büyümüşsün. Ben de tanıyamadım seni. Okulu da bitirmişsin.
2: Anamın sayesinde. Çok ezildi anamız abi.
1: Benim sebebimle. Sana bir şeyler getirdim şehirden. Taş bebeğini de aldım.
2: Bebekle oynayacak çağda değilim artık abi.

0: haklısın. Her şey de geç kaldı.
1: Bacına söz kestik. Helal süt emmiş bir yerdir. Anasına bacısına bunca yıl ekmek yedirmiştir. Kızıma da yedirir. Sana sormadık, çünkü seni öldü dedik. Katilin bacısı demesinler istedik.
0: Haklısınız. Eskiyi yaşamak çok zor artık. Hayırlı olsun bacım. Mutlu ol, kalın sağlıcakla.
1: Oğlum! Helalleşmeden mi gidiyorsun? Ana kısmısı hiç gücenmez mi kurbanına? Hırsını alıp da bir güzel kucaklamaz mı? Oğlum seni çok özlemişim, yavrum, yavrum dedi.
0: Güzel mi? Bakar ablam. Canım.
2: Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş.
3: Bugün pavyonla anlaşacak abi.
0: Beni oraya götürün.

0: Sizi buradan almaya geldik.
1: Kimsiniz?
0: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim. Bana güvenin.

0: Babam sayısız kişilere iyilik yapmıştır. Ne yazık ki kara günlerinde hiçbir dostu kapımızı çalmadı.
1: Beni geç kalmış bir dost olarak kabul eder misin?
0: Sağ olun. Zamanında yetiştiniz. Mecbur olacaktım çalışmaya. Alışacaktım belki de. Dönüşü olmayan yola girecektim. Ama inanın mecburdum çalışmaya.
1: İnanıyorum. Size uygun bir iş temin edebilirim.
0: Bale tahsili yapmıştım konservatuvarda. Düşler kurardım bale ile ilgili. Nereden nereye? Sonunda bir pavyonda dansözlüğe razı oldum. Bütün bunlara sebep kimdir biliyor musun?
1: Kimdir?
0: Babamı vuran adam. Pis bir kiralık katil.
1: O adamı tanıyor musun?
0: Hayır. Babamı vurduğunda 12 yaşındaydım. Elleriyle yüzünü kapamıştım. Tanrıma dua ederim her zaman. İntikamımı almadan canımı almasın.
1: Haklısın. Babana olan borcumu ödememe izin versen de, vermesen de ben ödemeye kararlıyım. Seni evine götüreyim.
0: Muhafızların mı?
1: Arkadaşlarım.
0: Güçlüsün, bu belli.
1: Değilim, çok zayıfım belki de.
0: İyisin ama, çok iyisin. Yıllardır ilk kez bir dost elinin sıcaklığını sende duydum.
1: Yaşadığım sürece de duyacaksın, bu benim borcum.
0: Teşekkür ederim. Yokuşun altında oturuyoruz, babamı görmek ister misin?
1: Rahatsız etmeyeyim.
0: Eski bir dostunu görmekten memnunluk duyacaktır.
1: Beni tanıyacağını sanmıyorum.
0: Babam dost bildiklerini asla unutmadı. Unutsaydı keşke. O zaman bu kadar acı çekmezdi. Lütfen gelin.
1: Başka bir zaman inşallah.
0: Beni pavyonda bulduğunuzu söylemeyin. Onun tek umudu, yaşama gücü benim çünkü. Olur mu?
1: Ona bir iş bulmam lazım. Senin iş adamları arasında çok güçlü dostlarım vardır. Zor durumda oldukları belli. Kıza maaş diye verecekleri paranın hepsini ben vereceğim.
2: Gerekmez, hallederiz.

0: oldu? Bir şey mi oldu?
1: Yok canım, sizi almaya geldik.
0: Beni mi?
1: Ömer ağamızın bir arkadaşı bir sekreter arıyormuş kendisine. Sizi tavsiye ettim ben. Yani sizi götürmeye geldim.
0: Ne kadar iyisiniz.
1: Vazifem benim.
2: Başka zaman cilveleşirsiniz ya. Geç kalacağız küçük hanım. Hadi atla bakalım arabaya. Şöyle.
0: Ya siz?
1: Benim şurada bir işim vardı da.

0: Alo.
1: Orhan Bey'i rica edecektim efendim.
0: Buyurun benim.
1: Ben Pınar. Tanımadınız mı?
0: Tanımaz olur muyum?
1: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Affedersiniz, çok heyecanlıyım. Nasıl söyleyeyim, çok muhtaçtım bu işe. Babam çalışamıyor biliyorsunuz. Ben de işsizdim. Biraz para için delilik bile yapacak durumdaydım. Gördünüz, siz olmasaydınız şimdi mahvolmuştum. Bugünkü yardımınızla ikinci defa kurtardınız bizi. Babamın hayatta tek bir dostu kaldığını görmek benim için ne kadar mutlu bir olay anlatamam.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Allah'a ısmarladık.

0: eski günlerimizden bir tek bu resim kaldı. Babamla ben baktıkça teselli buluyoruz.
1: Babanız evde yok mu?
0: İçeride. Hiç dışarı çıkmaz. Çıkamaz daha doğrusu. Gel. Babacığım, sana eski bir dostunu getirdim.
1: Geçmiş olsun Fazlı Bey. İlk karşılaştığımızdan bugüne kadar uzun yıllar geçti. Ama sizi asla unutamadım. Hatırlayabildiniz mi beni?
2: Özür dilerim. Hatırlayamadım. Hafızam o kadar zayıfladı ki mazi ve yarınları birbirine karıştırıyorum.
1: Son karşılaştığımız gün sizden ödenmesi zor bir borç almıştım.
2: İnanın hatırlamıyorum. Ama bir dost olarak evime gelmekle mutlu ettiniz beni.
0: Bana bugüne kadar bir sürü yardımda bulundu baba.
2: Kızım adına teşekkür ederim delikanlı. Evimiz sana her zaman açıktır.

0: hayatımıza girince bana da babama da güven geldi. Dünya batıyor olsa hala umutlu olmak gerekirmiş. Senden öğrendim.
1: Ölmeyi düşündüğüm olmuştur Pınar. Oysa yaşamak güzelmiş. Ben de bunu senden öğrendim.
2: Oyunun tuttu kardeş. Piyasa alt üst oldu. Müşteriler hep bize döndü. Davut ineğinin malları elinde kaldı.
1: Hey!
2: Sen beni dinlemiyorsun be!
1: Fazlı'nın fabrikasını kim aldı demiştin?
2: Resul! Çiha'nın biridir. Benden de Allah gibi korkar. Niye sordun?
1: Fabrikayı geri alacağız, haraç değil. Ödediği paranın iki mislini veririz. Ağam! Benim için çok önemli.
2: Aldık gitti be!
0: Babama bu denli borçlu olamazsın sen. Bize acıyorsun.
1: Acımakla ilgisi yok. Hiç değilse sen zorluk çıkartma. Bana yardımcı ol. Babanın fabrikanın başına geçmesini istiyorum.
0: Bunu kendisine neden sen söylemiyorsun?
3: Yapamam. Ben yarım bir insanım. Şu koltuğa çakılıp kaldım. Bu sorumluluğu yüklenemem.
1: Size ihtiyacımız var. Siz bir köşede oturup ölümü bekleyecek insan değilsiniz.
3: Yoo! Ben değilim artık. Senin dostluğunu kabul ettim. Ama merhametini kabul edemem delikanlı.
1: Ben Fazlı Çetin'i başka türlü tanırdım. Güçlü, hayat dolu, alın teriyle, emeğiyle yücelen bir Fazlı Çetin. Oysa şimdi karşımda korkak bir adam görüyorum.
0: Korkak olmadığını kanıtlamanı istiyorum baba. Bu savaşında ben de yanınızda olacağım.
1: Öyle anlaşılıyor ki senin insanlara güvenin kalmamış. Gerekirse sırtımda taşırım seni. Kolun, bacağın olurum. Bundan da gurur duyarım.

habir eksik, habir fazla. Ne fark eder derdin gibi mi? Ben seni her haliyle seviyorum, toprak gibi. Benim aşkta tek dileğim, cefada örneğim. Ağlatmayı hüner bilen benim ben.

0: Benim vefasız sevdiğim, benim vefasız sevdiğim.
1: Sanki ölmüş adam dirildi. Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
2: Eskisinden daha güçlü şimdi. Bütün işlerimizi alt üst ediyor.
1: İşi kökünden bitiremedik, böyle oldu.
3: Biz de yarım kalan işimizi tamamlarız ağam.
1: Senin aklın bir yaramadı. Sen ne diyorsun müdür?
2: Anlaşalım beyefendi. Dostça davet edelim, toplantı yapalım. Bakalım niyetleri ne?
1: İyi konuştun. Görüşmeyi ayarla. Şöyle anlı şanlı bir davet yap. Gerisini düşünürüz.
4: Anlaşma zemini arıyor Davut. Bu üçüncü mektubu. En son kendisi telefon etti. Toplantı teklifini kabul ettim.
5: Bir tuzak olabilir baba. Senin vurulmanda onun da parmağı vardı.
4: Kesin değil kızım. Günahını almayalım.
5: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.
1: Buluşmayacak Pınar.
5: Toplantıyı tehir mi edelim?
1: Hayır. Toplantı olacak.
5: Peki ama kim gidecek?
1: Ben. Arkadaşlar, bir yanlışlık olacak. Biz Fazlı Çetin'i bekliyorduk.
6: Fazlı Çetin gelmeyecek. Yerine vekili geldi, Davut Efendi.

0: Fazlı Çetin'in vekili sen misin?
1: Benim.
0: Biz buraya anlaşmak, birleşmek için geldik. Birlikten kuvvet doğar. Abbas Bey şartlarımızı söyleyecek.
2: Sizinkiler değil, Fazlı Çetin'in şartları kabul edilecek. Önünden çekileceksiniz. Hiçbir ihaleye katılmayacaksınız. İmalatı stoklayıp kara borsa yapmayacaksınız. En önemlisi köyünüzden bir kiralık katil getirmeyeceksiniz.
0: Kiralık katil mi?
2: Evet. Sen ve Kahyan bu işleri iyi bilirsiniz.
0: Kimsin sen?
2: Tanımadın mı? Bir insan sokağa attığı köpeğine bile acır. Sen bana acımadın Davut Ağa. Yıllarımı çürüttün. Bir insandım köyden geldiğimde. Sen beni hayvanlaştırdın.
3: Cumalioğlu.
2: İyi tanıdın Kahya Efendi. Beynini yıkayıp eline silah verdiğin Cumalioğlu'nu iyi tanıdın.
3: Çulların değişince tanıyamadık seni.
2: Çullarım değil, kafam değişti. Uyandım. Kula kulluk edilmeyeceğini öğrendim.
0: Bana karşı mı geliyorsun? Fazlı Çetin'in adamı mı oldun?
2: Mesleğim bu. Sen öğrettin. En çok parayı verenin yanında olurum ben.
0: Ben daha fazla veririm.
2: Veremezsin. Benim ücretimi yıllar önce ödedi Fazlı Çetin.
0: Nasıl ödedi?
2: Kanıyla, kanıyla. Bir gün kanını isterse benden seni vururum Davut'a.
4: Orhan! Beklemek çok zormuş. Saatler bir türlü geçmedi.
5: Döneceğimi söylemiştim sana.
4: Bir sıkıntı var içimde. Sana tuzak kurabilirlerdi. O adamlar babamı da mahvettiler. Senin kaderin de babama benzesin istemiyorum.
5: Beni düşündüğün için teşekkür ederim.
4: Yalnız düşünmek mi? Seni seviyorum Orhan.
5: O halde teklifime hayır diyemezsin. Benimle evlenir misin?
4: Babama olan borcun hala bitmedi mi?
5: Ne ilgisi var bunun?
4: Acımak.
5: Hayır.
4: Evet. Böyle anlıyorum senin sevgini. Elimde değil. Senelerce bir hınçla yaşadım. Yemin ettim. Yüreğim kin dolu Orhan. İntikam alamazsam, kiralık katili bulamazsam senin sevgine de karşılık veremem. Seni mutlu edemem. Edemem, anlıyor musun? Edemem.

0: Biliyor mu?
1: Hayır. Pınar'ın hem sevdiği hem de nefret ettiği adamım. Babasını kurşunla vurdum, Pınar'ı da sevgimle. Hadi. Sen keyfine bak. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum.

0: Ateşiniz lütfen. Hayır, Seher değilim ben. Adım Lale.
1: Seher'sin. Tanıdım seni. Hasan Kara'nın kızı.
0: İkimiz de şehirli gibi olunca zor tanıdık birbirimizi. Emanetin taş bebek hala duruyor Cumaloğlu.

0: Babam sana kalleşlik yaptı tamam. Ama benim de suçum var abi.
1: Seher.
0: Kaçmasaydı evlenecektim Seher'le. Ne kadar para istersen vereyim.
1: Namusun bedeli parayla ölçülmez. Seher adını istiyor senden. Ya adını verirsin ya da canını.
0: Dur, ateş etme. Evleneceğim Seher'le.

0: Get in.
1: Orhan abi size bu mektupla paketi vermemi söyledi.
0: Kendisi nerede?
1: İş seyahatine çıktı.
0: Teşekkür ederim.
2: Pınar, babanın ve senin hayatını yıkan adamı buldum. Bir erkek sevdiği insanın elinin kana bulanmasını istemez. Ama mecburdum. Çünkü senin içinde yaşattığın kin sevgimizi aşmıştı. İnan ki yüreğindeki kini kıskandım. Bana yer yoktu, anladım bunu. Yarın aşağıdaki adrese gel. Onu sana göstereceğim.

0: Hayır. Hayır.
1: Bendim nefret ettiğin adam. Sana yitirdiklerini veremem ama canımı verebilirim. Hadi ödeşelim. Çek deki.
0: Seni bize yaklaştıran vicdan azabındı demek ki.
1: Hayır. Sana olan sevgimdi. Bir zamanlar cahildim. Ağamız kurban seçti beni. Koşup geldim. Kendimi korumak için söylemiyorum bunları. Seni sevdiğimi anlatmak istiyorum. Çek tetiği yavrum. İntikam ateşin sönsün. Seviyorum. Vur beni yavrum.

0: Cumalioğlu! Cumalioğlu, beni tanıdın mı?
1: Yusuf bu. Sarı oğulların Yusuf.
2: Canlıyız sorun battal gazi.
3: Kara şövalye. Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
4: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
3: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
4: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
3: Oğlum! Merak etme baba.
5: Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
3: Tamam baba.
6: Tamam, Battal Gazi geliyor!
7: Saul'un Battal Gazi geliyor. Birazdan TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Hesap.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
2: Kahvaltıların vazgeçilmezi A101'e geldi. Kavrulmuş fındık, eşsiz kakao lezzeti ve benzersiz kıvamıyla Nutella şimdi tüm A101'lerde.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
14: Çok naziksiniz beyefendi.
13: En az senin kadar gözüm var Dürünar Bey'de.
15: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım, kapıştık bile.
16: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
14: Size de.
16: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
13: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
14: Senin gibi kimsesiz, anasız, babasız büyüdüm.
15: Tebrikler Dürün Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
16: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
14: Ne güzel, bir sen bir de ben.

0: var Özgün'üm.
1: Yürüne iyi bak. İnsanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
2: Kamyonla çarptığım zaman biri değil de üçüzlü varsaydı.
3: Defol git buradan. Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
0: Sana geldim.
4: Sisli Hatıralar yarın 18'de TV4'te.
5: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
13: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
12: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Haydi gel.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Express içelim.
2: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
3: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
4: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
3: Her adımda yeni bir mekan.
4: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
3: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
4: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
3: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
4: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
3: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Tam da leslik.
2: Haydi gel.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
9: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
10: Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
11: Çok naziksiniz beyefendi.
12: En az senin kadar gözüm var Dürrinar Bel'de.
13: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım. Kapıştık bile.
14: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
11: Size de.
14: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
12: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla eriyemem.
11: Senin gibi kimsesiz, anasız, babasız büyüdüm.
15: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
16: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
11: Ne güzel. Biz sen bir de ben varız dünya.
12: Dürrüne iyi bak. İnsanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
17: Kamyonla çarptığım zaman biri değil de 300'lü varsaydı.
18: Defol, defol, git buradan. Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
11: Sana geldi.
19: Sisli Hatıralar yarın 18'de TV4'te.

katil değil o. Benim gibi bir kurban. Kurban.

0: ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
1: Çok naziksiniz beyefendi.
2: En az senin kadar gözüm var Dürrinar Bell'de.
3: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım, kapıştık bile.
4: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
1: Size de.
4: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
2: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
1: Senin gibi kimsesiz, anasız, babasız büyüdüm.
5: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
6: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
1: Ne güzel, bir sen bir de ben varız dünya.
2: Dürrin'e iyi bak, insanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
7: Kamyonla çarptığım zaman... Biri değil de üçüzlü barsaydı.
8: Defol, defol, git buradan.
9: Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
1: Sana geldi.
10: Sisli Hatıralar, yarın 18'de TV4'te.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak...

0: Kesre temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Sadece
2: durulan. Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.

0: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
1: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Biz

0: yapamaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Yaşanacak. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama
7: hesap.
8: Siz de hesap

0: Atom'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
1: maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın Öncü Döner, Pidem ve Terra Pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
2: Köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
3: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
4: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
3: Ne kadar para lazım doktor bey?
4: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
3: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
4: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
3: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
5: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
4: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
6: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
5: Sağ olun efendim.
7: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
6: Yani Süheyla hamile mi?
4: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
5: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
8: Ne oluyor?
5: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
9: Talihsiz yavrum, yarın 16.15'te TV4'te.

0: gibi kocamışlara artık bir köşeye çekilip Tanrı'ya ibadet etmek yaraşır. Eğer izin verirseniz yıllar boyunca taşıdığım şu kılıç gibi Malatya serdarlığını da oğluma vermek isterim.
1: Törelerimize göre bir oğul babasının yerine geçerken diğer namzetlerle yarışarak ok atmakta, kılıç kullanmakta, at binmekteki ustalığını ispatlaması gerek.
0: Layık olan kılıcımı ve serdarlığı alacaktır. Yiğitler, her meydanına!

0: serdarlık senin bileğinin hakkıdır Battal. Babanın yüzünü kara çıkartmadım.
1: Sağ olun beyim.

Al oğul. Hak'tan başka hiçbir şey uğruna kınından çıkmamış olan bu kılıca ve halkımıza layık olmaya çalış. Ak sakallı babanın yüzünü kara çıkartma hiçbir zaman. Tanrı adına yemin ederim, asla!

0: Battal Gazi serdarlığı oğluna bırakarak ibadete çekildi Azize Maria. Artık Malatya ve Anadolu'nun kaderi genç ve tecrübesiz bir delikanlının elinde. Fırsat bu fırsattır. Derhal Hristiyanlığın en güçlü şövalyelerini kutsal bayrağın altında toplamak için bana yardım etmelisiniz.
1: Sana bir şartla yardım ederim Kara Şövalye.
0: Nedir şartın?
1: Kardeşim Isabella, kuzenim Alfonso ile evlenecek. Ve kurulacak olan Anadolu Krallığı da kendilerine düğün hediyesi olarak verilecek.
0: Yüzünü bile görmediğin uzak bir kuzen için fazla cömert davranmıyor musun? Böyle birisi ne kız kardeşine koca, ne de Anadolu'ya kral olabilir.
1: Krallığı Alfonso'nun arkasında idare edecek olan benim Kara Şövalye.
2: Hayda hayda.

0: Emret azizem. Şövalye Gunnar uğrunda ölmeye hazır.
1: Şimdi hangimizin daha nişancı olduğunu göreceğiz Dimitros.

0: Çok güzel bir atış Şövalye Petro.
1: Şimdi sıra sende Dimitros.
0: Hançerlerim yeter bana.
1: Sen de iyisin ha.

0: Beşler size fazla, kalkın masadan!
1: Şövalye Marco, seni affetmesi için Tanrı'ya çok yalvarman gerekecek.

0: bileyim hala dönmedi baba.
1: Koskoca Malatya serdarlığı kolay mı? Bey bir vazife vermiştir. Bugünlerde döner, merak etme kızım. Allahu ekber.

Unutmayın canlıyız, sorun battal gazi.

Geçtiğimiz gibi bütün Müslüman kızlarının da hırzına geçeceğiz Battal Gazi. Yazık ki oğlum burada değil. Hevesiniz aldınızsa kızı öldürmeyin, çarmıha çivileyin. Biz babasını köy köy dolaştırıp kutsal ağacı öptürürken abisine Kızıl Kale'de beklediğimizi söylesin.

0: Senem! Kardeşim ne oldu sana?
1: Kara şövalyeler hepsi birden! Öldür beni abi! Bu utançla yaşayamam!
0: Ya babam?
1: Atın arkasına bağlayıp götürdüler. Kızılkale'de bekliyorlar seni.
0: Senem!
1: Vücuduma sürülen lekeyi kendi ellerimle temizlediğimi babama söyle.
0: Yattığın yerde rahat uyu. Öyle bir intikam alacağım ki Senem, dünya durdukça dilden dile dolaşacak.
2: Çekil! Yaklaşmayın, geri durun!

0: gazinin de bana isyan edenlerin de halini görüyorsunuz. Şimdi size tekrar soruyorum. Hristiyanlığı kabul edecek misiniz?
1: Hayır!
2: Buyruğuna girmesini kutluyoruz bugün. Herkese
3: beraber! Hey! İçmeden mi gidiyorsun?
4: Hayır, midem bulanıyor biraz.
2: Bugünü kutlamak işine mi gelmiyor yoksa? Ne biçim Hristiyansın sen?
4: Gerçek bir Hristiyanım ben. Masum insanların katilleriyle içki içmem.
2: Bunlar, budalaya nasıl içilir gösterelim. Sonra da karnından işitiriz köpeği.
5: Bırakın adamı!
3: Kimdi konuşan?
2: Ben!
3: Kimsin sen?
6: Ben Hüseyin Gazi'nin torunu, Battal Gazi'nin oğlu, Malatya Serdarı Seyit Battal'ım.
3: Biz de seni bekliyorduk. Ben Şövalye Gunnar, bu da Alexi. Babanı köpek gibi zincire vurduk.
2: Kız kardeşin de karnında bizim taşıyor.
3: (Gülüyor)

0: işte gerçekten kutlanacak bir olay. Ver bana!
1: Battal Gazi denilen köpeğin sesini adam akıllı kestik. Bir de oğlu varmış itin. Eğer elime geçirirsem kemiklerini teker teker kıracağım.

0: Bunlar kim yaptı bunu sana?
1: Battal Gazi'nin oğlu.
0: Nerede o köpek, çabuk söyle.
1: Burada.
0: Dağılın! Bulun o köpeği! Bulmadan gelirseniz hepinizi gebertirim!

0: Aptal köpeği neredesin? Erkeksen çık karşıma dövüşelim. Çık diyorum kalleş köpek. Neredesin? Çık meydana.
1: Buradayım.
2: Şimdi yalnız kaldık Petro.

0: Senden başka kim vardı orada?
1: Kara Şövalye, Boğa Anton, Hançer Dimitro, Marcos, Ayıtara, Çinli Çenyu. Ben isteyerek yapmadım. Kara Şövalye zorladı beni.
0: Babam nerede şimdi?
1: Zincire vurdular. Köy köy gezdiriyorlar. Canımı bağışlayın. Yardım ederim.
0: Bu kız kardeşim için.
2: Artık karşımızda direnecek en küçük bir güç bile kalmadı. Hristiyanların da, Müslümanların da üzerindeki vergileri arttırmalıyız.
3: Elbette. Bu toprak üzerinde yaşayan herkes, bize olan şükran borcunu ya malı ile, ya canı ile ödeyecektir.
1: Kardeşine tecavüz edenlerin hepsini teker teker adım edip öldüreceğini söyledi.
3: Kim? Kim söyledi?
1: Battal Gazi'nin oğlu.
2: Battal Gazi'yi köy köy dolaştıramayız artık. Sarnıçlarda çalışan esirlerin yanına atalım.
3: Gel! Yeter derecede tedbiri aldınız mı kumandan?
4: Merak etmeyin, bu kapıdan haberimiz olmadan bir karınca bile geçemez.
3: En ufak bir tehlike anında kolu çekerek mahzenin ağzındaki demir parmaklığı indirirsiniz. Yana da mani olamazsan, ikinci kolu çekip sarnıcı su bastırıp hepsini gebertirsin.
4: Emredersiniz efendim.

0: Battalın oğlu içeride!
1: Yakalayın! Kimse sağ çıkmayacak bu kapıdan! Nerede o bize meydan okuyan battalın oğlu? Erkekten çık meydana! Battalı derhal teslim etmezseniz hepinizi fareler gibi öldürürüm! İçinizden hanginiz battalın oğlu?
2: Buradayım kara köpek! Battalın oğlu benim!
3: Benim de adım Battal!
4: Benim adım Battal!

0: Göster oğlu bana! Hangisi oğlun? Konuş diyorum sana! Cevap ver! Hangisi oğlun?
1: Hiçbiri değil. Benim oğlum yok burada. Olsaydı bana yaptıklarınıza göz yumar mıydı sanıyorsunuz?
2: İstesen hepsini öldürebilirim. Mahzende de öldürebilirdim ama... içinde oğlun da beraber ölürdü. Bana onun ölüsü değil, dirisi lazım. Şimdi ortaya nasıl kuzu gibi çıkacak görürsün. Çarmıha gelin!

0: Siz de.
1: Açmasına engel olamadınız öyle mi? Geber öyleyse. Bütün subaylarını tarayın. Öldüyse bile cesedini istiyorum.

0: Çabuk İstavros çıkar, öleceksin!
1: İstavros çıkarmasını bilmem, Müslümanım ben!
0: Yalan söylemediğin ne malum! Kara Şövalye'nin adamıysan, bil ki kurtulamazsın elimden!
1: Kara Şövalye'yi sevmiyor musun sen?
0: Şeytanlar sevsin o canavarı! Verebilenden malını, veremeyenden vergi diye canını alıyor köpek!
1: Sana rastladığıma sevindim ahbap!
0: Ben sevinmedim!
1: Sana kanım ısındı doğrusu, ama rahat durmazsan bil ki canını yakarım!
2: Hey! Bırak onu!
3: Battalın ta kendisi bu! İşte hayatımı bu adama borçluyum! Biz Kara Şövalye'den bu dünyayı temizlemeye yeminli Hristiyanlarız, aramıza hoş geldin!
4: Seni bu zindandan artık oğlun değil, Tanrı bile kurtaramaz! Yedi kilidi olan yedi demir kapı yaptırdım! Yedi anahtarın her birini yedi kutsal şövalye taşıyacak boynunda!

0: bu anahtar sizin azizem. Taro, Anton, Marcos, Dimitros, Chenyu.
1: 7 değil, 77 kapının arkasına kilitlemiş olsalar bile yine de kurtaracağım babama ellerinden. Boyunlarındaki anahtarların benzerlerini yaptırabilir misin bana?
2: Yaptırırım ama ne işe yarar ki?
1: Hele sen anahtarları yaptır, o zaman görürsün.
3: Madem göle girmek istemiyorsunuz, niçin buralara kadar geldik?
4: Korkuyorum Angela. O Marcos domuzu bizi korumak bahanesiyle buralara kadar geldi. Şimdi bizi gözetlemediği ne malum?
3: Merak etmeyin prenses. Marcos yolun arkasındaki adamlarının başında. Hem ben göz kulak olurum.

0: şu keseyi. Dilini tutarsan daha çok veririm sana. Ben çağırana kadar askerleri oyalamaya çalış.
1: Peki.
0: Ne kadar güzelsin Isabella.
1: Küstah, ne arıyorsun burada?
0: Sizi yakından daha iyi koruyabileceğimi düşündüm.
1: Çabuk defol, yoksa bağırırım.
0: Bağırın istediğiniz kadar. Askerler bizi duyamayacak kadar uzakta. O erkek bozuntusu Alfonso züppesine kaptırmayacağım seni.
2: Uzaklaş yanından.
0: Sersem, canına mı susadın sen? Çeke git başımdan!
2: Tam dediğin gibi.
0: Ödeteceğim bunu sana!

0: Askerler yetişin! Yetişin diyorum size! Duymuyor musunuz? Yetişin! Yetişin!
1: Bu babam için.
0: Askerler! Yetişin!
1: Bu da kız kardeşim için.

0: doğru?
1: Ne tarafa doğru kaçtı?
2: Beni kurtarmak için neden yalan söylediniz onlara?
1: Şerefime borçluydum size.
2: Sebep sadece bu mu?
1: Belki bu, belki de başka bir şey. Sormayın bana lütfen. İmkan olsa beni de götürmenizi isterdim. Alıp kaçırmanızı isterdim.
2: Kim bilir, belki yine de kaçırırım seni.
1: Bu kolyeyi benden bir hatıra diye saklamanızı istiyorum.
2: Ömrüm oldukça saklayacağım bunu. Kim olduğunu bilmiyorum. Belki bir prenses, belki de basit bir oduncunun kızısın. Ama kim olursan ol, unutmayacağım seni.
0: Ah aziz peder! Kara Şövalye'nin şatosunda kim bilir neler bekliyor beni.
3: Korkmanız için hiçbir sebep yok Prens Alfonso. Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
0: Asıl mesele burada ya. Ben hiçbir kadın ömrümde.
3: Üzülmeyiniz, bu meseleyi halletmek kolay.
0: Nasıl?
3: Rastladığınız ilk kadın üzerinde... Bakın Prens Alfonso, şansınız varmış.
0: Dur!
1: Jean, gelenler var.
2: Sen eve gir.

0: Hakaret etti bana. Erkekliğimle alay etti.
1: Üzülmeyiniz Prens Alfonso Hazretleri, bir başkasıyla denersiniz. Ne duruyorsunuz? Hadi atlara!
0: Hadi çek!

0: karnında çocuğumu taşıyordu.
1: Kim yaptı bunu?
2: Prens Alfonso diye çağırıyordu askerleri.
1: Peki ama neden? Hristiyan değil misiniz siz?
3: Keşke olmaz olaydık. Hristiyanlık arkasına saklanmış bir sürü canavar bunlar. Bu haçı boynumda taşımaktan utanıyorum artık. Benim gibi bir papazı hak dinine kabul eder misin battal?
4: Beni de.
0: Beni de.
5: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Can, ayı boğan yerini aldın mı?
1: Evet.
0: Hadi öyleyse.
2: Ver!
3: Saldırıyorlar.
4: Çabuk!

Gracias.

0: Tam zamanında yetiştiniz şövalye. Battal neredeyse cennete gönderiyordu bizi. Ama sizi görmesiyle kaçması bir oldu.
1: Takip edip hemen yakalayalım iblisi.
2: Tabii, hemen yakalayın alçağı.
0: Size Prens Alfonso Hazretlerini takdim etmekle şeref duyarım şövalye.
3: Hoş geldiniz efendimiz. Kuzeniniz Azize Maria ve nişanlınız Prenses Isabella sizi bekliyorlar.
2: Demek beni bekliyorlar. Öyleyse gidelim.

0: Dinimizi değiştirdik ama gene de bu kılıktan kurtulamadık.
1: Hoş geldiniz sevgili prens.
2: Hoş bulduk sevgili nişanlım.
1: Beni nişanlınız sandınız demek.
2: Yani diyecektim ki
1: beni tanımamakta haklısınız. Birbirimizi hiç görmemiştik şimdiye kadar. Ben kuzenin Azize Maria.
2: İşte buna çok sevindim. Öyle ya, birbirimizi hiç görmemiştik.
1: Her ne kadar akraba sayılırsak da böyle bir keşişin önünde saygılı davranmalısınız bana. Kutsal bir Azize'yim ben.

0: Novice, Kahraman Şövalye, Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
1: Namınızı duymuştum. Battal bize hücum ettiği zaman, yanımızda bulunup kahramanlığınızı göstermenizi ne kadar isterdim.
2: Orada olsaydım, kedi yavrusu gibi ensesinden yakalardım iblisi.
1: Elbette yakalardınız. Ama yokluğunuzdan istifade edip küstah herif, arkanızdan olmadık laflar söyledi.
3: Ne dedi?
1: İnsanlığın yüz karası, kan içici, pis bir köpek olduğunuzu.
3: Ne?
1: Dahası var. Şatonuzu başınıza yıkıp, önce sizi hadım edecek, sonra da zevkini çıkara çıkara öldürüp, babasını pis ellerinizden kurtaracakmış. Ya kızmayın bana, bunlar benim değil, battalın sözleri.
3: Babasını arkasına kilitlediğim kapıların anahtarını boynumuzda taşıyoruz. Cesetlerimizi çiğnemeden kimse yaklaşamaz yanına.

0: babasını kurtarmak istiyorsa hepinizi öldürmesi lazım. İşte bu imkansız Prens Alfonso. Evet, imkansız gibi gözüküyor. Ama yerinizde olsam bu anahtarları boynumda taşımaya korkardım.
1: Bunu tahmin etmek zor değil Prens Hazretleri. Korkaklığınız biliniyor.
0: Tanışmamız için daha uygun bir durum olamazdı.
1: Yorgun olmalısınız sevgili prens. Isabella odanızı göstersin size.
2: Söylediklerinden de beter. Ödleyin teki bu herif.
0: Çok sıkıldım şatoda. Çıkıp biraz gezinmek istiyorum ama battal yolumu keser diye korkuyorum.
2: Battal da kim oluyormuş? Bu korkaklıkla Anadolu'ya nasıl kral olacaksın merak ediyorum.
0: Sen korkmuyor musun yani Battal Gazi'nin oğlundan?
2: Azrail'den bile korkmayan bir adam var senin karşında. Battal'ın oğlu da kim oluyormuş?
0: Aa, buna çok sevindim işte. O halde koruyucu olarak sizi seçebilirim. Sevgili Azizem, küçük bir gezinti için izin verir misiniz bize?
1: Elbette. Ama gene de tedbirli olun. Yanınıza bir miktar asker alın.
2: Asker falan istemez. Ben tek başıma Battal'ın hakkından gelirim. Yeter ki karşıma çıksın.
0: Epey uzaklaştık şatodan. Battal şimdi şıp diye karşımıza çıksa ne yapardınız Şevalye Anton?
2: Ne yapacağım? Yatırıp kulaklarını keserdim.
0: Ne bekliyorsun? Battal karşında. Hadi kes bakalım.
2: Bana bak Züppe. Ben öyle saray şakalarına gelmem. Senin kulaklarını da keserim haberin olsun.
0: Kes dedim.

0: ben senin kulaklarını koparayım da gör.
1: Yapma, yapma!
0: Kız kardeşim için!
2: Bereket anahtarların farkında değil. Battal şimdiye kadar en güvendiğim 5 adamımı öldürdü. Hani nerede sizin dillere destan kahramanlıklarınız? Burnumuzun dibinde dolaşıyor herif.
3: Doğru, çok doğru. Herif burnunuzun dibinde dolaşıyor ama

0: hiçbir şey yapamıyorsunuz.
1: Sen?
0: Siz.
1: Maskaralığı bırakın! Nasıl oluyor, battal ikidir yanınızdakileri öldürüyor, siz burnunuz bile kanamadan kurtuluyorsunuz, anlamıyorum!
0: Anlayamazsınız tabii, benden alıp veremediği bir şey.

0: Renginiz sapsarı oldu birden kuzenim. Yoksa hasta mısınız?
1: Efendim böyle kanlı sözlerden hoşlanmazlar da... ...izin verirseniz düğün tarihini biraz daha erteleyelim.
2: Elbette nişanlıma alışmam için zamana ihtiyacım var.
3: Size 3 gün mühlet Sayın Alfonso Hazretleri.
4: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal.
5: Kaleye girmek çok zor. Bütün olaylar Alfonso geldikten sonra başladı.
3: Yoksa Alfonso'dan mı şüpheleniyorsun?
5: Neden olmasın?
3: Alfonso kılıç değil, bir çakı bile tutmaktan korkan biri.
5: Çin'de bir atasözü vardır. Isıracak köpek dişini göstermez derler.
3: Alfonso uyuz bir köpek bile sayılmaz.
5: Bir tecrübeye ne dersiniz ekselans?
3: Nasıl?
5: İyi bir silahşör, kendine atılan bir kılıcı tıpkı sizin gibi tutmaya çalışır. Eğer eline hiç kılıcı almamış birisi ise korkarak kaçar. Bu yoldan Alfonso'nun silahşör olup olmadığını kolayca anlayabiliriz.
4: Kim yapmış bunu?
3: Battal!
4: Battal mı? Nasıl girmiş buraya? Bu kadar muhafız ve korkunç cengaverleriniz engel olamamışlar mı saraya girmesini? Ne oluyor ekselans?

0: olup biteni bana da anlatır mısınız? Abiniz durup dururken neden kılıcını bana fırlattı?
1: Sizin battal olabileceğinizden şüphelendiler.
0: İşte buna sevindim. Bari biraz olsun ona benziyor muyum?
1: Hayır. Siz onun tırnağı bile olamazsınız. Battal son derece mert ve cesur bir erkek.
0: Halbuki ben korkak ve pısırığın tekiyim, öyle mi?
1: Evet. Çok şükür ne olduğunuzu kendiniz de biliyorsunuz. Onu tanıdıktan sonra sizinle evlenmeye mecbur olmak deli ediyor beni.
0: Duyan da battala sırılsıklam aşık olduğunuzu sanacak.
1: Bilhassa bunu sizin duymanızı istiyorum Alfonso. Deli gibi seviyorum battalı. Ömrümün sonuna kadar da sadece onu seveceğim.
0: Ama o bir Türk, din düşmanımız bizim.
1: Umurumda bile değil. İsterse dinimi bile değiştiririm onun için. Nereden buldunuz bunu?
0: Bir orman perisi vermişti bana.
1: Siz battalsınız. Söylediklerim için affedin beni. Böyle kılık değiştirdiğinizi nereden bilebilirdim? Çok şükür Tanrı'ya kavuşturdu bizi.
0: Kavuşmamız belki de felaketimiz olacak. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
1: Düşmanlık bizden ne kadar uzak. Köleniz, cariyeniz olmaya hazır.
0: Kurtarmak için 3 anahtar daha kaldı. Zavallı kim bilir neler çekiyor zindanda. Bu gece gidip göreceğim.
2: Delirdin mi sen? Yüzlerce muhafız var.
0: Ne olursa olsun gideceğim. Uzaktan da olsa görürsem dayanma gücü bulur kendinde.
2: Ben de geleyim seninle.
0: Olmaz.

0: istiyorsun Alfonso?
1: Seni?
0: Güldürme beni, erkek bile sayılmazsın sen.
1: Ben mi erkek sayılmam?
0: Saklamana lüzum yok. Hakkında söylenenleri biliyorum.
1: Peki, ya söylenenlerin aksini ispat edersen?
0: O zaman istediğin her şeyi verirdim sana.

0: İhtiyar Halep Beyli! Baba!
1: Oğlum!
0: Merak etme baba! Seni mutlaka kurtaracağım!
1: Oğlum! Neden benim için hayatını tehlikeye attın?
2: Demek battal sendin ha? Sonun geldi! Şimdi seni gebertip leşini Şövalye Igor'a götüreceğim!

0: Allah'a ısmarladık baba. Gene geleceğim.
1: Tanrı yardımcın olsun oğlum.
0: Senin de baba.

0: Göğsünden yaraladım battalı. Göğsünden...
1: Kim? Kim? Kim? Her tarafı, bütün odaları arayın! Göğsünden yaralı olan herkesi toplayın!
2: Ben Isabella! Açın kapıyı! Çabuk kaç buradan! Yaralı olduğunu biliyorlar.
3: Al bu hançeri yarama sapla. Hadi!
1: Aç kapıyı Alfonso! Alfonso aç diyorum! Yoksa kırarım kapıyı!
2: Yapamam, böyle bir şey nasıl istersin benden?
3: Beni seviyorsan acele etmelisin. Neredeyse girerler. Hadi vur Isabella! Vur diyorum! Daha ne bekliyorsun? Vur Isabella!
1: Ne oluyor burada Isabella?
2: Evlenmeden önce sahip olmaya kalktı bana. Beceremeyince öldürmek istedi. Bir saattir canımı korumaya uğraşıyorum burada. Belki de daha fazla.
1: Ne duruyorsunuz? Battalın burada olmadığını görmediniz mi? Bütün odaları arayın!
4: Lan yedinci anahtarı almaya kalkışmak çılgınlık olur. Yüzlerce asker bekliyor kapısında.
3: Yedinci anahtarı alacağımı kim söyledi sana? Kara Şövalye ile hesabımı başka bir zamana saklıyorum. Yarın verilen mühlet bitiyor. Babam gün doğmadan o delikten çıkmalı. İşte yedinci kapıyı kıracağız.
2: Ooh!

0: Kim o?
1: Günahlarını çıkarmaya geldim evlat, diz çök önümde. Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet!
2: Sen adamlara haber ver, atları hendiğin başına getirsinler.
1: Hiç içime sinmiyor seni burada yalnız bırakmak.

0: Baba. Oğlum. Babacığım. Oğlum. Hadi baba, yardım et bana. Bu parmaklığı açmamız lazım seninle. Hadi baba.
1: Hadi oğlum.
2: Boynumdaki anahtarı çıkardığın zaman anlamıştım battal olduğunu.

0: çabuk ölmeni istemiyorum. Gözlerinin kör olması yeter bana.
1: Dinsiz köpekler! Alçaklar! Bunun hesabını soracağım sizden!

0: baba. Hiçbir şey göremiyorum. Kör oldum. Kör. Bir şey yap baba. Bir çare bul. Öldür beni. Öldür. Oğlum. Böyle yaşayamam baba. Öldür beni baba.
1: Ölmeyeceksin. Ölmeyeceğiz. Öcümüzü almak için yaşamamız lazım. Tanrı'dan ümit kesilmez oğlum.

Şu anda etrafında tam 4 tane zehirli yılan var Battal. 4 tane okla bir yay veriyorum sana. Yaşamak istiyorsan hünerini göster. Bırakın yılanları!

Eğer sen benim oğlumsan kör gözlerinle bile öldürürsün bu yılanları. Hadi aslan ol. Ne yaparsan yap, ne beni ne oğlumu yıldıramazsın.

Getirin. Şimdi de karşında kanına susamış kutsal bir şövalye var. Bakalım ok atmakta olduğun kadar kılıç kullanmakta da usta mısın?

0: Baba neredesin? Baba.
1: Oğlum.
0: Baba sen misin? Baba. Yaraladım seni. Kılıç tutan ellerim kırılsaydı.
2: Yarın sabah tören meydanı halkın gözleri önünde öldürmeliyiz onları. Götürün. İkisini de burçlardan aşağı ayaklarından asın.
3: Hey, Kara Şövalye'nin kız kardeşi geliyor.
2: Battalı ve babasını yakalayıp Kızıl Kule'ye astılar. Yardımınıza ihtiyaçları var. Yarın sizi burçların altında bekliyorum.
4: Oğul! Nasılsın oğul?
0: Ne bana verdiğin kılıca, ne de Malatya serdarlığına layık olamadım baba.
4: Oğlum! Gayret edip buradan kurtulmalıyız.
0: Nasıl baba?
4: Sallanarak birbirimize yaklaşıp ellerimizi çözebiliriz. Hadi oğul!

Kaçırın oğlumu, ben onları oyalarım! Hayır! Bırakın! Babamı kurtarmadan gitmem! Bırakın! Yakalayın bu köpeği, yakalayın! Koşun durmayın! Koşun! Sallanmayın, koşun!

0: gün içinde iyileşir dersin.
1: Bilinmez ki. Belki 3 gün. Belki 3 ay.
2: Üç kişi daha getirin. Buradan böyle. Her gün 3 yeni esirin başı kesilecek. 10 gün içinde bana battalı getirmezseniz... ...hepiniz öleceksiniz.
3: Görüyor musun?
0: Görüyorum ama... ...her şey karmakarışık.
4: O kadarı bile bir mucize. Yakında pırıl pırıl göreceksin.
5: Seni istiyorlar Can.
2: Ne istiyorsunuz?
1: Yarın 10. gün. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hepimizin öldürülmesini mi istiyorsun?
2: Yaralı! Ayakta duracak hali yok. Üstelik gözleri de görmüyor. Ne yapmamı istiyorsunuz?
1: Teslim et onu!
6: Evet, teslim et onu!
1: Oğullarımızın, kocalarımızın canı daha mı önemli?
2: Öyle bir şeyi istemeyin benden. Düşmanım bile olsa... ...kimseyi ele vermem ben.
1: O zaman zorla alır biz teslim ederiz. Yarın sabaha kadar iyice düşün.

0: İkiniz de mert adamlarsınız. Şimdiye kadar benim için yaptıklarınıza teşekkür ederim. Konuşulanların hepsini duydum. Artık daha fazla yük olmak istemiyorum. Kılıcımı verin bana, gidiyorum.
1: Çıldırdın mı sen? Yaraların iyileşmedi daha. Hey, dur battal! Bu halde bir yere gidemezsin!
0: Kusura bakmayayım, böyle olmasını istemezdim. Tanrım! Tanrıların en büyük! Kılıçtan keskin rahmetini esirgeme benden! Bu yarı sakat halimle dostuma, düşmanıma rezil olmaktan koru! Babamı kurtarmama yardım et ya Rabbi!

0: Kartal bizim için kendini feda etti arkadaşlar. Namuslu olana ya onunla birlikte ölmek... ...ya da ülkemizi Kara Şövalye'nin zulmünden kurtarmak düşer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yürüyün arkadaşlar!
1: Bugün 10. gün. Az sonra hepiniz öleceksiniz.

0: İşte geldim şövalye. Şimdi şu günahsız halkın canını bağışlayacak mısın?
1: Geç kaldım. Kimsenin canını bağışlayacak değilim. Hepiniz öleceksiniz.
0: Öyleyse sen öleceksin pis köpek. Ya Allah!
1: Kurtarmaya bakalım.
2: Hayır şövalye, burada askerlerinin yanında kalacaksın.
1: Budala, onları kimse durduramaz artık.

0: ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
1: Çok naziksiniz beyefendi.
2: En az senin kadar gözüm var Dürrin Erbel'de.
3: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım, kapıştık bile.
4: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
1: Size de.
4: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
2: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
1: Senin gibi kimsesiz, anasız babasız büyüdüm.
5: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
6: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
1: Ne güzel, biz sen bir de ben varız dünya.
2: Dürrin'e iyi bak, insanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
7: Kamyonla çarptığım zaman... Biri değil de 300'lü barsaydı.
8: Defol, defol, git buradan.
9: Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
1: Sana geldi.
10: Sisli Hatıralar, yarın 18'de TV4'te.
11: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Floda bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Floda sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
2: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira. Ben
3: bilirim. Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım.

0: piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
7: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
8: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
7: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
7: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
7: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: onu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
1: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la akımını
3: boost'la. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte...
13: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben!
16: Botanik!
15: Abacus!
16: Kasa!
15: Marul!
13: Kumbara!
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara!
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
18: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
19: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
18: Yok mu bunun bir çaresi?
20: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
21: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
22: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
15: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Tam da leslik.
22: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki katlı hacim,

0: saçlar. Clearwear Ultra Acirle. Hacim 1, kepek 0.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
3: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında 5 litre Vera ayçiçek yağı 409 lira, 5 kilo petek toz şeker 184 lira 50 kuruş.
4: Flo'da bayram coşkusu başladı.

0: O köpeği bana bırak oğlum.
1: Peki baba.
0: Bu kızım için... O da halkım için... Seninle iftihar ediyorum oğlum. Allah her kula senin gibi evlat nasip etsin.

0: Hudut'tan sürüyü kaçırırken vuruldular. Bu köyden olduğunu söylüyorlar. Kimdir? Tanıyor musunuz? Söyleyin. Konuşun. Bir insan ölüsüne sahip çıkmalıdır. Saygı duymalıdır. Bunların yakını hanginiz? Susmayın, konuşun. Konuşun. Sizler böyle sustukça daha çok kurbanlar vereceksiniz. Erkekleriniz, yakınlarınız kaçak ağların uğruna ölecekler. Kimin hesabına çalışıyorlardı? Hangi ağın adamlarıydılar? Konuşmazsanız hepinizi tutuklarım. Hakkınızda soruşturma açtırırım. Hadi dağılın be!
1: Kaç

0: Başın sağ olsun kurban.
1: Sen de sağ ol ağam.
0: Verdiğim ekmeğe hıyanetlik etmemişsin, benim adımı vermemişsin.
1: Bize öyle öğrettiler ağam, yoluna canım kurbandır.
0: Bundan böyle kaçağa çıkmayacaksın. Babana bir tarla verecektim, çalışıp borcunu ödeyecekti.
1: Ben de çalışıp öderim ağam, tasalanma.
0: Bu lafını unutma, borcuna sadık ol. Bu iyiliğimi de unutma.

0: Davutsaloğlu, il başkanlığı seçimini çok az bir farkla kaybetti. Rakibi Fazlı Çetin düzenlediği basın toplantısında parti için muhalefetin faydasına inandığını söyledi.
1: Okusana kız, daha neler yazmış ağamız hakkında.
0: Hepsini okudum abi, inanmıyorsan bak.
1: Yazıları bit gibi, okunmaz ki.
0: Ben nasıl okuyorum öyleyse?
2: Okula gidiyorsun da ondan kız. Abin evin erkeği oldu. Ekmek yedirdi bunca yıl. Şimdi cahillığını yüzüne mi vuruyorsun? Hakkını nasıl ödersin onun? Söyle nasıl ödersin?
1: Kardeş arasında hak mı olurmuş ana? Canım kurbandır yolunuza. Ağamın seçimi kaybetmesine üzüldüm biraz.
2: Üzülme oğlum. Davut ağamız aldı yürüdü. Parası pulu dillere destan.
1: Ziyade olsun ana. Tarla verdi bize.
2: Parasını da çatır çatır aldı.
1: Ne demek istiyorsun ana?
2: Hani demem o ki, baban ağasının uğruna canını verdi. Ama koskoca ağa o bir karış toprağa bağışlamadı, sattı.
1: Öyle münasip görmüş. Ekmek yedik bunca yıl. Babam gibi ben de ağamın uğruna canımı veririm güzel anam.
3: Fazlı Çetin bizim teklifimizin çok aşağısında fiyat verdi, ihaleyi kazandı.
4: Deli mi bu herif? Piyasayı düşürüyor.
3: Son 6 ay içinde bütün ihaleleri elimizden aldı.
4: Bizi piyasadan silip süpürmek istiyor.
3: Başkan oldu, siyasi nüfuzu arttı. Bundan sonra hiçbir şekilde Fazlı Çetin'le rekabet edilemez.
4: Ben ederim müdür. El mi büyük, ben mi büyük görürüz.

0: Sen ne diyorsun bu işe Abbas?
1: Köyde olsaydık iki yağlı kurşunla bu işi bitirirdik ağam.
0: Şehirde ne değişir ki? Biz köyde ağaysak şehirde de ağayız.
1: Münasip görürsen ben bu işi bitiririm ağam.
0: Sana kıyamam. Bana bir kurban gerek.
1: Köyden getirelim ağam.
0: Dikkatli seçmeli. Ağzı sıkı olmalı.
1: Cumali'nin oğlu Orhan'a ne dersin ağam?
0: Aferin lan! İyi akıl ettin. Daha küçücük bir çocukken bize sadakatini göstermişti. Gelsin görsün işimizi.
2: Merhaba baba.
0: Merhaba.
2: Arabamdan haber var mı?
0: Gümrükten çıktı.
2: He?
0: Anahtarları da burada.
2: Yamansın baba. O araba gümrükten çıkmaz demişlerdi.
0: Senin baban her bir işi bitirir. He, fazla hızlı sürme sakın. Sen benim adımı soyumu yürütecek tek evladımsın.
3: Telgraf var sana!
4: Nereden gelmiş Mensuf?
3: İstanbul'dan gelmiş.
4: Şunu sen okuyuver bana Yusuf.
3: Cumali oğlu Orhan... Stop! Koçum oğlum stop! Sana ihtiyacım var stop! Tez bana gelesin stop! Gözlerinden öperim stop! Davut Zaloğlu.
5: Hay be!
6: Sen ne diyorsun kurban? Koskoca ağa...

0: Davut'un yoksul Cumali oğluna ne ihtiyacı olur ki?
1: Ne bileyim ana, köyden beni seçmiştir bir tek. Bana güvenmiş, gitmemek olur mu?
0: Sana gitme diyemem, git de diyemem. Ama bilesin ki yüreğime ateş düşmüştür kurban.
1: Ah, benim de düşmüştür ana. Nasıl?

0: hatır sor. Babanın kan kardeşidir. Bir müşkülün olursa arka çıkar.
1: Oh, sen ne diyorsun ana? Dağlar gibi Davut ağam varken müşkülüme çare bulmak Hasan Kara yoksuluna mı kalmış?
2: Hoş geldin. Has adamım olarak seni seçmişim Cumalioğlu.
1: Yoluna canım kurban ağam.
2: Bilirim. Yediğin ekmeğin hakkını vermen için bir fırsat çıktı sana.
1: Emrin baş üstüne.
2: Acelesi yok. Misafirimsin. Hele bir gez dolaş, güzelce bir eğlen soluklan. Sonra anlatırız derdimizi.
1: Senin müşkülün varken ben eğlenemem ki ha.
2: Eğleneceksin, eğleneceksin. Abbas!
3: Buyur ağam.
2: Koçum sana emanet. Gezdir, dolaştır, yedir, içir. Yeni elbiseler al. Adam gibi adam olsun.
3: Sen ağamızı da, köylülerimizi de kurtaracaksın Cumalioğlu.
1: Ben mi?
3: Sen ya! Ağamız seni seçmiştir. Seni sınamıştır vaktiyle.
1: Ben özümü kurtaramamışım ağam.
3: Yolu yordamı var. Ağaların yapacakları işler vardır, yapamayacakları işler de vardır. Sen ağamızın yapamayacağı işi yapacaksın. Ağamızın düşmanını vurup bitireceksin. Yapar mısın?
1: Yaparım.

0: Yakınları şimdiden rahmet okusunlar ağam. Kurbanı iyi seçtik. Ne dersek yapacak.
1: Bolca para ver eline. Silahı tedarik ettin değil mi? İyi. Bir daha da karşıma getirme.
2: Bir iyilik yapınca karşılığını almak bize yaraşır mı ki?
0: Bu parayı ağam bağışladı sana. Almazsan gücenir. Aklına kötü şey gelir. Hadi, sok cebine şunları. Vaktidir kurban. Ağamızın can düşmanını tanı artık.

0: İşte Fazlı Çetin. Ağamızın can düşmanı. Malında, parasında gözü olan köpek. Ağamızla birlikte köylülerini sefil, perişan edecek olan canavar. Dur, dur! Acele işe şeytan karışır.
1: Silah çekilince ateşlenmelidir ağam.
0: Ama vakti saati de bir güzel ayarlanmalıdır. Fazlı Çetin her akşam bu saatlerde fabrikadan çıkar. Yürüyerek evine gider.
1: Arabası yok mudur ki yürüyerek gider?
0: Sıhhati için yürür. Domuz gibidir. Kavidir. Ağamıza edeceği kötülükleri düşünür.
1: Kötülük başına olsun.
0: Olacak. Vakti gelmiştir. Fırsatını bulursan vurur bitirirsin. Tek başına olmalısın. Yarın yine bu saatte kapıya gelirsin.
1: Gelirim.
0: Yarına vakit çok.

0: İçelim. Eğlenelim kurban.
1: İzin verirsen bir hemşerimi göreceğim ha.
0: Boşboğazlık edersen hepimizi yakarsın.
1: Baş verip sır vermediğimizi bilmez misin?
0: Ha.

0: Dağ gibi yapıyı görünce Hasan'ın bir köşeyi dönmüş dedim. Ama gene de toprağın altında kurmuşsunuz evinizi.
1: Köylü kısmı şehre göçünce nasibi gene toprak altında ev düzmektir evlat. Al bakalım.
0: Köyde üstümüzde taş toprak var. Şehirde de bir dolu insan.
2: Baba! Baba! Baba, 7 numara yakıt parasını vermiyor. Önce bir kalorifer yansın, ondan sonra diyor.
1: Yönetici bey düşünsün. Ya Orhan'a bir hoş geldin desene kız. Memleketten geldi.
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Bilemedin beni. Belli. Köyde evlerimiz bitişikti. Yengemden korkuyu görünce anama koşardın. Anam saçlarını tarar, sonra da örerdi.
2: Ah, bildim şimdi. Bir de bacın vardı bebecik.
0: He, Güllü. Koca kız oldu
1: gel,
0: sen.
1: Gel evlat, gel. Temelli mi geldin?
0: He, temelli gibidir. Davut ağamız çağırmış. Beni yanına aldı.
1: Bizim gibi kapıcı, yoksa odacı mı yapacak?
0: Yo, has adam imanın. Bir dediğimi iki etmiyor. Para, toprak verecek, ev kuracak.
1: Ne hizmet ister ki senden?
0: Hiç. Hiçbir hizmet istemez.
1: İyi, ağamız el verdiyse kalkınır gidersin.
2: Hasan efendi!
1: Buyur hanımım!
2: 12 numaraya 2 ekmek, 1 çamaşır suyu, 1 hafta sonu gazetesi, ama çabuk olsun!
1: Tamam, tamam, duyduk! Adamı kıçının üstünde oturtmaz bunlar. Ben bir yol alıp geleyim.
0: Ben de kaçayım emmi.
1: Ha? Acelen de ki evlat.
3: Sık sık gel emmi oğlum.
0: Gelirim yenge. Sağlıcakla kal.
3: Güle güle.
1: He, bakalım.
0: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle, gene bekleriz. Anası seni aklına takmıştı, gelinim edeceğim derdi.
2: O zamanlar çocuk...
3: Orhan'ın geleceği iyi. Bak ağa el vermiş. Yarın öbür gün ev verir de.
2: Benimle mi?
3: Kısmetse neden...

0: Sana boşuna mı güvenmiş ağamız? Kolay işi yapamayacak kadar beceriksiz misin yoksa, ha?
1: Çocuğuna sarılınca yüreğim titredi, vuramadı.
0: Her kişinin yüreği titrerse, eli de titrer. Ağama diyeyim de başka birini çağırsın köyden.
1: Yok. Ağama rezil etme beni.
0: Sen işi böyle ağırdan alırsan... Fazlı köpeği ağamızın ocağını söndürecek.
1: Sen tasalanma.
0: Yarın akşam müjdeli haberi alırım senden.
1: Geçende ev bulamam diye elim boş gelmiştim. Hasan emmime uçlu sigara, seyre basma, sana da başörtüsü getirdim.
2: Niye zahmet ettin oğlum?
1: Zahmet olur mu yenge? İnsan gurbette dost, hısım arıyor. Allah'tan siz varsınız, Hasan ağam var.
2: Seher çay demlemişti. Otur bir çayımızı iç.
1: Çok kalmayacağım yenge.
2: Bir çayımızı içmezsen gücenirim. Parana mukayyet ol oğlum. Düğüm düğüm üstüne at. İstanbul'a para dayandırmak çok zordur.
1: Paradan yana sıkıntım yoktur yenge. Allah ağamızdan razı olsun.
2: Gene de köye dönerken bir sürü hediye alacaksın.
1: Almasını alacağım da yol yordam bilmem. Bacım taş bebek istemişti, bulamadım.
2: Seher bulursana İstanbul'u iyi tanır.
1: Parasını versem de alıverse.
2: Niye verecekmişsin? Birlikte gider alıverirsiniz. Seher de biraz hava almış olur.
1: Sağ olasın yenge.

0: Hoş geldiniz Fazlı Bey.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz Fazlı Bey oğlum.
1: Hoş bulduk.
3: Fabrikaya geldik, sizinle görüştürmediler. Yok dediler.
1: Yoktum. Haberinizi alınca kalkıp geldim. Buyurun. Söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz?
3: Evlerimizi yıktırma bey. Çoluk çocuğumuzu açıkta bırakma.
1: Arkadaşlar, benim arsalarımın üstüne ev kurdunuz. Sormadınız, izin istemediniz. Ben de yıllardır çalışıyorum. Bu arsaları alnımın teriyle aldım.
4: Biliyoruz bey. Ancak başımızı sokacak birer gece kondu yaptık. İzin verirsen ileride sana olan borcumuzu da öderiz.
1: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır. Çok şükür bu arsalara ihtiyacım yok. Yavrularınızla, sevdiklerinizle güle güle oturun. Arsaları size bağışlıyorum.
3: Allah senden razı olsun.

0: açmış yaradanı.
1: Yuh olsun lan be Orhan! Adam gibi adam sandık seni! Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan!
2: Acımam çoktur ağam! Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım!
1: Senin de gözünü boyadı o köpek! Gösterişine kandın gitti!
2: Kanmadım! Ağamızın canına kastettiği aklıma geldikçe yüreğim soğuyor!
1: Sen bu işi tezden bitirmezsen... ağamızın yüreği de senden soğuyacak! Bu sana son sözümdür.

0: yemiş gönül dost elinden kana kana. Of.
1: Burada her şeyin iyisi satılır ama pahalıcadır.
2: Kusur değildir, paramız boldur.
1: Hadi gel öyleyse. Babam para harcamaz bana. 4 numaranın kızı eskilerini verir, ben de temizliklerini yaparım. Yeni giyemedim hiç. Bir sen basma getirdin bana.
2: Şehirli gibi yaşamak için para lazımsa varsa eğer... elin bir iyice bollaşırsa sen de şehirli gibi yaşayacaksın.
3: Yazıklar olsun be! Sana güvendik, boş çıktım.
4: Bu işi boşuna uzattın baba. Bırak bana, arabayla bir koyayım bulsun Mevlasını.
3: İşit! İşit! Sayende ocağımızın temeli sönecek. Fazlı Çetin edemedi bana bu kötülüğü, sen ettin.
5: Biz köyden yanlış adam çağırmışız ağam. Cumalioğlu'nu erkek sanmışız.
2: Erkekliğime laf ettirme ağam. Bugün olmadı, yarın mutlaka olur bu iş.
3: Bak Cumalioğlu, açık konuş. Parası az geldiyse söyle.
2: Para istemiyorum ağam. Yalnız anam bacım aç, açıkta kalmasınlar.
3: Sözümüz kavlimiz neyse o olur. Anan da bacın da Davut Ağa'nın kolunun altında. Arkalarında dağ gibi ben varım, ben, Davut Ağa!
2: Sağ olasın. Ha, bir de Hasan emmim var, arka çık ona. Kızına çeyiz parası ver. Sütü temiz biriyle evlensin garip.
5: Sizin yalıya alırız ağam. Hizmet ederler.

0: Önce Allah'a, sonra size emanet olsunlar. Destur verin bana.
1: Yolun açık olsun. Gün bugündür. Göster erliğini.

0: Bacını almıştım, niçin bana veriyorsun?
1: Köye dönersem yenisini alırım bacıma.
2: Dönersem diyorsun. Yoksa şehirde temelli misin?
1: Artık nasip, dönmek de var, kalmak da. Ağamıza sizin lafınızı ettim, mukayyet olacak. Sen de gurbette şehirli gibi yaşayacaksın Seher. Başkalarının elbiselerini giymeyeceksin. Hepiniz Allah'a emanet.
3: Hadi bakayım çocuklar. Hazır olun, hadi bakayım. Tamam, başlıyoruz. Başlıyoruz. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Aferin, çok güzel oluyor. Bir, iki, bir, iki. Devam edin. Bir, iki.

0: İse tatmadıysan, bilmediysen eyvah, eyvah.
1: Geldin geleli bir nimetini görmedik. Bastır bakalım.
2: Kesin ulan! Serserilik istemiyorum koğuşta!
1: Burası ikimize dar geliyor galiba Ömer ha!
2: Defol yerine! Bir daha kimseyi rahatsız ettiğini görürsem fena yaparım ha! Hadi geç yerine! Bir rahatsız eden olursa haber verirsin delikanlı!
3: Sağ ol!
2: Sen de meşgul ol onunla!
4: Gidelim!
2: Hadi ne duruyorsunuz be! Maymun mu oynuyor burada? Dağılın! Herkes yerine!
4: Her yerin kanunu aynı oğlum. Kuvvetli zayıfı bir lokmada yutuyor.
5: Lokma olmamak için ne lazımdır hoca?
4: Güçlü olacaksın, paran olacak, arkan olacak.
5: Benim arkam var hocam, dağ gibi ağam var.
4: Hani nerede ağan? 6 aydır arayıp sordu mu seni?
5: Öyle münasip görmüştür herhal. Bir düzeni vardır ki arayıp sormaz.
4: O senin avuntun. Ağan için yaktın kendini.
5: Haşa! Ağamın düşmanını vurdum. Ağamın düşmanı benim en büyük düşmanım olur.
4: Senin en büyük düşmanın cahilliğin. Yoksa kula kulluk etmezdin.
6: Cumalioğlu bizi utandırmadı.
7: Anasına 3-5 kuruş gönderdim.
6: He. Emmisi ne oldu? Hasan Kara?
7: Kızı Seher sizin yalıda hizmet ediyor ağam.
6: Bu kadar iyilik yeter. Cumalioğlu'nun defterini kapa. İlgiyi kes. Ne tanıyoruz, ne ediyoruz?
1: Ne lan bu? Abdest suyu gibi çay!
5: Hepsini dem koydum kardeş.
1: Beğendinse kendin iç!
4: Yeter be! Ulan yeter be!
2: Durun bakayım, durun! Durun lan, çekil dedim! Sen çekil şöyle! Ne oluyor lan burada? Bu gence bulaşmayın demedik mi size? Himayemiz olduğunu söylemedik mi lan?
1: Bana el kaldırıyor!
2: Yılanın kuyruğuna basarsan sokar!
1: Bu herife arka mı çıkıyorsun?
2: Ya bir itirazın mı var? Hadi dağılın! Dağılın ulan dedim, dağılın! Hadi herkes yerine, dağılın!
5: Kusuruma bakma! Benim sebebimle hasım sahibi oldun.
2: Zaten hasımdık.
5: Mukayyet ol kendine.
2: Korkma! Avlayan köpek ısırmaz! Hadi hoca, sen gel benimle bakayım.

0: Papeles, ¿ah?
1: ¡Venga, Yeri!
2: ¡Delma! ¡Lleve!
3: ¡Dale, no dan!
4: Geçmiş olsun kardeş.
5: Sağ olasın ağam.
4: Ağa sensin artık. Ağamsın benim.
5: Estağfurullah.
4: Can borçluyum sana. Parayla pulla ödenmez bu yaptığın. Ölebilirdim.
5: Ölüm ne ki Ömer ağa? Bir solukta gideceksin. Ama azap öyle mi ki? Her dem acı çektiriyor insana. Vurduğum adamı unutamıyorum.
4: Vicdanının sesini duyuyorsun. Her günahın bir kefareti vardır. Kim bilir çıkınca belki vurduğun adamla da barışırsın.
5: Keşke öyle olsa. Canımı korum ortaya. Al derim. Ödeşelim derim.
4: Ödeşmesi kolay. Ne isterse veririz.
5: Neyim var ki vereyim?
4: Benim neyim varsa senindir koçum. Tonla para kazandım bugüne kadar. Ama ilk defa bir kardeş kazanıyorum. Seni.
6: Geçmiş olsun. Sana defter kitap getirdim. Seni cahilliğin kötülüklerinden ancak defter ve kitaplar kurtarabilecek.
5: Bilmez gibi konuşma hocam. Benim okumam yazmam yok ki.
6: Öğreneceksin. Ben çalıştıracağım seni.
5: Çalışırım hocam. Artık cahil kalmak istemiyorum.

0: bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
1: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
2: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
1: Ne kadar para lazım doktor bey?
2: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
0: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
2: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
1: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
3: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
2: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
0: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
3: Sağ olun efendim.
4: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
0: Yani Süheyla hamile mi?
2: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
3: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
5: Ne oluyor?
3: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
6: Talihsiz Yavrum, yarın 16.15'te TV4'te.
7: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni, ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
8: Şampiyon!
7: Şahanesin Gemini.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
5: Yaşanacak. Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 7 kilogramlık 46 yıkama Ariel toz deterjan çeşitleri 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 20-21 Mayıs tarihlerinde 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani yerine 100 mani hediye.
6: Migros, hepimize iyi gelecek.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından pirince, toz şekerden una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Migros, hepimize iyi gelecek.
12: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
13: Tabii.
14: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
8: Kasa.
12: Marul.
8: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
15: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt ile yıkandı.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Bosch'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 mililitre çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
7: İşte bu Google Gemini.
8: Evet. Gemini bana yazdık bir saç modeli öner.
7: Ay çok güzel.
8: Açılmış rengini göster.
7: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
8: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
9: Hasan Kara şehri terk etmiş. Nereye gittiğini öğrenemedik. Karısı vefat etmiş. Kızını da bilen yok. Fabrikada artık Fazlı Çetin'in değil. İcra kanalı ile satılmış. Resul diye bir fırsatçı 3 kuruşa kapmış fabrikayı. İstersen 5 kuruşa geri alırız.
10: Fazlı Çetin yaşıyor mu?
9: Yaşıyormuş.
10: Oh, şükür Allah'ım.
9: Fazlı Çetin dediğin hayır dua almış bir adammış. Çok garibana kıyak yapmış. Ama hastalığı bitirmiş adamı. Diyar diyar gezmiş deva bulsun diye. Ne para kalmış ne de mal mülk. Şimdi ne yaptığını, nerede olduğunu öğrenemedik. Ama öğreneceğiz. Davut Ağa'na gelince almış yürümüş, tek tabanca olmuş işinde. Bizim sahamıza da bulaşmış. Kaçağın Allah'ını yapıyormuş. Perde arkasından kaçak işinin ağasıymış.
10: Eski işidir. Köyde hepimiz kurbandık yoluna. Demek ki şehirde de kurbanlar bulmuş kendisine.
9: Hadi hadi, iş yerimize götüreceğim seni. Geç otur şöyle bakayım, otur, otur dedim sana, otur. Evet, şimdi... Söyle, işe nereden başlayalım, Davut'tan mı?
10: Davut'u bana bırak. Kısa konuşalım dayı. Ben kanunsuz iş yapmam.
9: Ne yani? Davut boşlayacak mısın?
10: Yok, hayır. Bir düşündüğüm var.
9: Sen nasıl istersen.
10: Hele ben önce... ilk köyüme gideyim.

0: Getirdiğin hediyeler gönlümüzü alır mı sanırsın? Kaç yıl oldu kapımızı çalmadın?
1: Mahpus tamındaydım anam.
0: Niye? Namusun mu lekelenmişti? Kanımız mı yerde kalmıştı?
1: Haklısın, cahildim ana. Düşünemedim. Ağamız bildik, emanet ettik sizi.
0: Aç kulağını Cumalioğlu! Avrat kısmı hiç kimseye emanet edilmez. Sayende katil anası olduk. Kahırdan ölmediysem kızımın hatırı içindir. Ağan gelmiş Güllüm.
2: Abi, tanıyamadım seni. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Güllü. Büyümüşsün. Ben de tanıyamadım seni. Okulu da bitirmişsin.
2: Anamın sayesinde. Çok ezildi anamız abi.
1: Benim sebebimle. Sana bir şeyler getirdim şehirden. Taş bebeğini de aldım.
2: Bebekle oynayacak çağda değilim artık abi.
1: Haklısın, her şey de geç kaldı.
0: Bacına söz kestik. Helal süt emmiş bir yerdir. Anasına bacısına bunca yıl ekmek yedirmiştir. Kızıma da yedirir. Sana sormadık, çünkü seni öldü dedik. Katilin bacısı demesinler istedik.
1: Haklısınız. Eskiyi yaşamak çok zor artık. Hayırlı olsun bacım. Mutlu ol, kalın sağlıcakla.
0: Oğlum! Helalleşmeden mi gidiyorsun? Ana kısmısı hiç gücenmez mi kurbanına? Hırsını alıp da bir güzel kucaklamaz mı? Oğlum seni çok özlemişim. Yavrum, yavrum benim.
1: Güzel mi? Bakar ablam. Canım.
3: Bizim Erdoğan Fazlı Şetin'in kızını bulmuş.
4: Bugün pavyonla anlaşacak abi.
1: Beni oraya götürün.

0: Sizi buradan almaya geldik.
1: Kimsiniz?
0: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim. Bana güvenin.

0: Babam sayısız kişilere iyilik yapmıştır. Ne yazık ki kara günlerinde hiçbir dostu kapımızı çalmadı.
1: Beni geç kalmış bir dost olarak kabul eder misin?
0: Sağ olun. Zamanında yetiştiniz. Mecbur olacaktım çalışmaya. Alışacaktım belki de. Dönüşü olmayan yola girecektim. Ama inanın mecburdum çalışmaya.
1: İnanıyorum. Size uygun bir iş temin edebilirim.
0: Bale tahsili yapmıştım konservatuvarda. Düşler kurardım bale ile ilgili. Nereden nereye? Sonunda bir pavyonda dansözlüğe razı oldum. Bütün bunlara sebep kimdir biliyor musun?
1: Kimdir?
0: Babamı vuran adam. Pis bir kiralık katil.
1: O adamı tanıyor musun?
0: Hayır. Babamı vurduğunda 12 yaşındaydım. Elleriyle yüzünü kapamıştım. Tanrıma dua ederim her zaman. İntikamımı almadan canımı almasın.
1: Haklısın. Babana olan borcumu ödememe izin versen de, vermesen de ben ödemeye kararlıyım. Seni evine götüreyim.
0: Muhafızların mı?
1: Arkadaşlarım.
0: Güçlüsün, bu belli.
1: Değilim, çok zayıfım belki de.
0: İyisin ama, çok iyisin. Yıllardır ilk kez bir dost elinin sıcaklığını sende duydum.
1: Yaşadığım sürece de duyacaksın, bu benim borcum.
0: Teşekkür ederim. Yokuşun altında oturuyoruz, babamı görmek ister misin?
1: Rahatsız etmeyeyim.
0: Eski bir dostunu görmekten memnunluk duyacaktır.
1: Beni tanıyacağını sanmıyorum.
0: Babam dost bildiklerini asla unutmadı. Unutsaydı keşke. O zaman bu kadar acı çekmezdi. Lütfen gelin.
1: Başka bir zaman inşallah.
0: Beni pavyonda bulduğunuzu söylemeyin. Onun tek umudu, yaşama gücü benim çünkü. Olur mu?
1: Ona bir iş bulmam lazım. Senin iş adamları arasında çok güçlü dostlarım vardır. Zor durumda oldukları belli. Kıza maaş diye verecekleri paranın hepsini ben vereceğim.
2: Gerekmez, hallederiz.

0: Ne oldu? Bir şey mi oldu?
1: Yok canım, sizi almaya geldik.
0: Beni mi?
1: Ömer ağamızın bir arkadaşı bir sekreter arıyormuş kendisine. Sizi tavsiye ettim ben. Yani sizi götürmeye geldim.
0: Ne kadar iyisiniz.
1: Vazifem benim.
2: Başka zaman cilveleşirsiniz ya. Geç kalacağız küçük hanım. Hadi atla bakalım arabaya. Şöyle.
0: Ya siz?
1: Benim şurada bir işim vardı da.

0: Alo?
1: Orhan Bey'i rica edecektim efendim.
0: Buyurun ben.
1: Ben Pınar. Tanımadınız mı?
0: Tanımaz olur muyum?
1: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Affedersiniz, çok heyecanlıyım. Nasıl söyleyeyim, çok muhtaçtım bu işe. Babam çalışamıyor biliyorsunuz. Ben de işsizdim. Biraz para için delilik bile yapacak durumdaydım. Gördünüz, siz olmasaydınız şimdi mahvolmuştum. Bugünkü yardımınızla ikinci defa kurtardınız bizi.

0: eski günlerimizden bir tek bu resim kaldı. Babamla ben baktıkça teselli buluyoruz.
1: Babanız evde yok mu?
0: İçeride. Hiç dışarı çıkmaz. Çıkamaz daha doğrusu. Gel. Babacığım, sana eski bir dostunu getirdim.
1: Geçmiş olsun Fazlı Bey. İlk karşılaştığımızdan bugüne kadar uzun yıllar geçti. Ama sizi asla unutamadım. Hatırlayabildiniz mi beni?
2: Özür dilerim. Hatırlayamadım. Hafızam o kadar zayıfladı ki mazi ve yarınları birbirine karıştırıyorum.
1: Son karşılaştığımız gün sizden ödenmesi zor bir borç almıştım.
2: İnanın hatırlamıyorum. Ama bir dost olarak evime gelmekle mutlu ettiniz beni.
0: Bana bugüne kadar bir sürü yardımda bulundu baba.
2: Kızım adına teşekkür ederim delikanlı. Evimiz sana her zaman açıktır.

0: sen hayatımıza girince bana da babama da güven geldi. Dünya batıyor olsa hala umutlu olmak gerekirmiş. Senden öğrendim.
1: Ölmeyi düşündüğüm olmuştur Pınar. Oysa yaşamak güzelmiş. Ben de bunu senden öğrendim.
2: Oyunun tuttu kardeş. Piyasa alt üst oldu. Müşteriler hep bize döndü. Davut ineğinin malları elinde kaldı.
1: Hey!
2: Sen beni dinlemiyorsun be!
1: Fazlı'nın fabrikasını kim aldı demiştin?
2: Resul! Çiha'nın biridir. Benden de Allah gibi korkar. Niye sordun?
1: Fabrikayı geri alacağız, haraç değil. Ödediği paranın iki mislini veririz. Ağam, benim için çok önemli.
2: Kaldık gitti be!
0: Babama bu denli borçlu olamazsın sen. Bize acıyorsun.
1: Acımakla ilgisi yok. Hiç değilse sen zorluk çıkartma. Bana yardımcı ol. Babanın fabrikanın başına geçmesini istiyorum.
0: Bunu kendisine neden sen söylemiyorsun?
3: Yapamam. Ben yarım bir insanım. Şu koltuğa çakılıp kaldım. Bu sorumluluğu yüklenemem.
1: Size ihtiyacımız var. Siz bir köşede oturup ölümü bekleyecek insan değilsiniz.
3: Yoo! Ben değilim artık. Senin dostluğunu kabul ettim. Ama merhametini kabul edemem delikanlı.
1: Ben Fazlı Çetin'i başka türlü tanırdım. Güçlü, hayat dolu, alın teriyle, emeğiyle yücelen bir Fazlı Çetin. Oysa şimdi karşımda korkak bir adam görüyorum.
0: Korkak olmadığını kanıtlamanı istiyorum baba. Bu savaşında ben de yanınızda olacağım.
1: Öyle anlaşılıyor ki senin insanlara güvenin kalmamış. Gerekirse sırtımda taşırım seni. Kolun, bacağın olurum. Bundan da gurur duyarım.

Habir eksik, habir fazla. Ne fark eder derdin gibi mi? Ben seni her haline seviyorum. Toprak gibi. Benim aşkta tek dileğim, cefada örneğim. Ağlatmayı hüren.

0: Ne falsın sevdiğim, benim ne falsın sevdiğim.
1: Sanki ölmüş adam dirildi. Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
2: Eskisinden daha güçlü şimdi. Bütün işlerimizi alt üst ediyor.
1: İşi kökünden bitiremedik, böyle oldu.
3: Biz de yarım kalan işimizi tamamlarız ağam.
1: Senin aklın bir yaramadı. Sen ne diyorsun müdür?
2: Anlaşalım beyefendi. Dostça davet edelim, toplantı yapalım. Bakalım niyetleri ne?
1: İyi konuştun. Görüşmeyi ayarla. Şöyle anlı şanlı bir davet yap. Gerisini düşünürüz.
4: Anlaşma zemini arıyor Davut. Bu üçüncü mektubu. En son kendisi telefon etti. Toplantı teklifini kabul ettim.
5: Bir tuzak olabilir baba. Senin vurulmanda onun da parmağı vardı.
4: Kesin değil kızım. Günahını almayalım.
5: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.
1: Buluşmayacak Pınar.
5: Toplantıyı tehir mi edelim?
1: Hayır. Toplantı olacak.
5: Peki ama kim gidecek?
1: Ben. Arkadaşlar, bir yanlışlık olacak. Biz Fazlı Çetin'i bekliyorduk.
6: Fazlı Çetin gelmeyecek. Yerine vekili geldi, Davut Efendi.

0: Fazlı Çetin'in vekili sen misin?
1: Benim.
0: Biz buraya anlaşmak, birleşmek için geldik. Birlikten kuvvet doğar. Abbas Bey şartlarımızı söyleyecek.
2: Sizinkiler değil, Fazlı Çetin'in şartları kabul edilecek. Önünden çekileceksiniz. Hiçbir ihaleye katılmayacaksınız. İmalatı stoklayıp kara borsa yapmayacaksınız. En önemlisi köyünüzden bir kiralık katil getirmeyeceksiniz.
0: Kiralık katil mi?
2: Evet. Sen ve Kahyan bu işleri iyi bilirsiniz.
0: Kimsin sen?
2: Tanımadın mı? Bir insan sokağa attığı köpeğine bile acır. Sen bana acımadın Davut Ağa. Yıllarımı çürüttün. Bir insandım köyden geldiğimde. Sen beni hayvanlaştırdın.
3: Cumalioğlu.
2: İyi tanıdın Kahya Efendi. Beynini yıkayıp eline silah verdiğin Cumalioğlu'nu iyi tanıdın.
3: Çulların değişince tanıyamadık seni.
2: Çullarım değil, kafam değişti. Uyandım. Kula kulluk edilmeyeceğini öğrendim.
0: Bana karşı mı geliyorsun? Fazlı Çetin'in adamı mı oldun?
2: Mesleğim bu. Sen öğrettin. En çok parayı verenin yanında olurum ben.
0: Ben daha fazla veririm.
2: Veremezsin! Benim ücretimi yıllar önce ödedi Fazlı Çetin.
0: Nasıl ödedi?
2: Kanıyla, kanıyla! Bir gün kanını isterse benden seni vururum Davut Ağa.

0: beklemek çok zormuş. Saatler bir türlü geçmedi.
1: Döneceğimi söylemiştim sana.
0: Bir sıkıntı var içimde. Sana tuzak kurabilirlerdi. O adamlar babamı da mahvettiler. Senin kaderin de babama benzesin istemiyorum.
1: Beni düşündüğün için teşekkür ederim.
0: Yalnız düşünmek mi? Seni seviyorum Orhan.
1: O halde teklifime hayır diyemezsin. Benimle evlenir misin?
0: Babama olan borcun hala bitmedi mi?
1: Ne ilgisi var bunun?
0: Acımak.
1: Hayır.
0: Evet. Böyle anlıyorum senin sevgini. Elimde değil. Senelerce bir hınçla yaşadım. Yemin ettim. Yüreğim kin dolu Orhan. İntikam alamazsam, kiralık katili bulamazsam, senin sevgine de karşılık veremem. Seni mutlu edemem. Edemem, anlıyor musun? Edemem!

0: Biliyor mu?
1: Hayır. Pınar'ın hem sevdiği hem de nefret ettiği adamım. Babasını kurşunla vurdum, Pınar'ı da sevgimle. Hadi. Sen keyfine bak. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum.

0: Ateşiniz lütfen. Hayır, Seher değilim ben. Adım Lale.
1: Seher'sin. Tanıdım seni. Hasan Kara'nın kızı.
0: İkimiz de şehirli gibi olunca zor tanıdık birbirimizi. Emanetin taş bebek hala duruyor Cumaloğlu.

0: Babam sana kalleşlik yaptı tamam. Ama benim de suçum var abi.
1: Seher.
0: Kaçmasaydı evlenecektim Seher'le. Ne kadar para istersen vereyim.
1: Namusun bedeli parayla ölçülmez. Seher adını istiyor senden. Ya adını verirsin ya da canını.
0: Dur, ateş etme. Evleneceğim Seher'le.

0: Get in.
1: Orhan abi size bu mektupla paketi vermemi söyledi.
0: Kendisi nerede?
1: İş seyahatine çıktı.
0: Teşekkür ederim.
2: Pınar, babanın ve senin hayatını yıkan adamı buldum. Bir erkek sevdiği insanın elinin kana bulanmasını istemez. Ama mecburdum. Çünkü senin içinde yaşattığın kin sevgimizi aşmıştı. İnan ki yüreğindeki kini kıskandım. Bana yer yoktu, anladım bunu. Yarın aşağıdaki adrese gel. Onu sana göstereceğim.

0: Ay. Ay. Ay.
1: Bendim nefret ettiğin adam. Sana yitirdiklerini veremem ama canımı verebilirim. Hadi ödeşelim. Çek de ki.
0: Seni bize yaklaştıran vicdan azabındı demek ki.
1: Hayır. Sana olan sevgimdi. Bir zamanlar cahildim. Ağamız kurban seçti beni. Koşup geldim. Kendimi korumak için söylemiyorum bunları. Seni sevdiğimi anlatmak istiyorum. Çek tetiği yavrum. İntikam ateşin sönsün. Seviyorum. Vur beni yavrum.

0: anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: kurdu. Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
7: Çok naziksiniz beyefendi.
8: En az senin kadar gözüm var Dürrin Erbel'de.
9: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım, kapıştık bile.
10: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
7: Size de.
10: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
8: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
7: Senin gibi kimsesiz, anasız babasız büyüdüm.
11: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
12: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
7: Ne güzel. Biz sen bir de ben varız
8: dünya. Yürüne iyi bak. İnsanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
13: Kamyonla çarptığım zaman biri değil de 300'ü varsaydı.
14: Defol, defol git buradan. Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
7: Sana geldi.
15: Sisli Hatıralar yarın 18'de TV4'te.
16: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
17: Türkiye Sigorta, gücü adında.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
20: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
19: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
10: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
9: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
10: Ne kadar para lazım doktor bey?
9: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
10: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
9: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
10: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
11: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
9: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
10: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
11: Sağ olun efendim. Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
10: Yani Süheyla hamile mi?
9: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
11: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
10: Ne oluyor?
11: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
12: Talihsiz yavrum, yarın 16.15'te TV4'te.
13: Cumalioğlu! Cumalioğlu, beni tanıdın mı?
14: Yusuf bu, Sarıoğulların Yusuf.

Katil değil o. Benim gibi bir kurban. Kurban.

0: Bırak yolculuğumuza devam ediyoruz. İşte üçüncü gündeyiz. Prag'ın dışında Çekya'nın en önemli yerlerinden birine gideceğiz. Burası bir termal turizm cenneti. Karlovari.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Prag'da 3. günümüzdeyiz ve bugünkü turumuz sabahın erken saatlerinde Karlovari'ye doğru yola çıkacağımız bir tur olacak. Yani şöyle, yaklaşık 1,5 saat sonra bizler şifalar kaynağı o diyara merhaba diyeceğiz.
0: Tam 12 farklı suyun çıktığı Karlovari bir şifalar kaynağı. Yüzyıllardır burada insanlar şifa aramış. Romalılardan biri, şifa arayan insanlar burada medeniyetlerini kurmuşlar. Karlovari turu başlıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, 1,5 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Karlovari'deyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi eşsiz güzellikte, harika binalarıyla, termal sularıyla bir cennet. Karlovari ile ilgili birçok detayı sizlerle paylaşacağız elbette. Karlovari turumuz başlıyor.

0: Şehrin adı aynı zamanda kralın banyosu anlamına geliyor. Bunun sebebi yüzyıllar boyunca Karlovari'ye birçok aristokrat, imparator gelmiş ve ılıcalardan, kaplıcalardan yararlanmış. Karlovari 1370 yılında Kutsal Cermen İmparatoru Karl tarafından kuruluyor. Karl'ın keşfi, ılıcaları ve kaplıcaları bulması şehrin de başlangıcını hazırlıyor. Karlovari'de 12-13 ayrı şifa kaynağı var. Elbette şehirde bu kadar çeşitli şifalısı olunca önemli bir sağlık turizmi noktası Karlovari. Bu önemli turizmden yararlananlar dünyanın da önemli insanları. O insanlardan biri de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dışında ünlü Rus çarı Petro, birçok aristokrat, soylu, zengin, iş adamı ve dönemin önemli yazarları, sanatçıları tedavi için, şifa bulmak için Karlovari'ye gelmişler. Mozart, Beethoven, Pasteur gibi önemli isimler Karlovari'nin şifa kaynağından yararlanmışlar.
1: Efendim biz bu güzel şehri, inci gibi şehri gezeceğiz. Niye öyle dediğimi de ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Hakikaten bütün binalar gerçekten çok hoş ve hakikaten özenle inşa edilmiş. Dış yapıları da özenle detaylandırılmış diye düşünüyoruz. Gez

0: doğası hem termal hem ılıca. Porselen ibriklerle içiliyor burada termal su.
1: Karlovari'de bir başka noktadayız. Karlovari'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de görmüş olduğunuz porselen ibrikler. Peki bu ibriklerin önemi ne derseniz? Şöyle açıklayabiliriz. Karlovari'de 12-13 çeşit farklı su var. Bu suların dereceleri de farklı. 30 dereceden 72 dereceye kadar değişen ısılardaki sular, insanların ağızlarını yakmasın diye bu ibrikleri kullanıyorlar. Porselen ibriğe alınan su hem soğuyor hem de uç kısmından yavaş yavaş içmek mümkün oluyor. Suyu yavaş yavaş içmekte kullanılan bu porselen ibrikler Karlovari'nin de simgesi olmuş.

Her tedavi süresi boyunca doktor gözetiminde yer alıyorlar ve suları belli oranlarda kullanıyorlarmış. Çünkü Karlovari'de çıkan 12-13 çeşit farklı suyun her birinin farklı özelliği, içinde farklı mineraller bulunuyor.

0: Görkemli taş binalar var Karlovali'de. Saray gibi bir şehir. Zaten adı da Kralın Banyosu.
1: Karlovari 14. yüzyılda keşfedilen bir şehir. Bu doğal kaynaklar 14. yüzyıldan itibaren dikkat çekmiş. Ama şehrin kaderini değiştiren gelişme 1700'lü yıllarda ünlü Rus çarı Petro'nun kenti ziyaret etmesi ve şifa bulmak için kente gelmesiyle başlıyor. Çar Petro'nun ünlendirdiği bu şehir 1700'lü yıllardan itibaren tüm Avrupa genelinde soylu ailelerin, zenginlerin şifa bulmak için geldiği bir yere dönüşüyor. Karlovari'yi zirveye taşıyan da işte bu zengin tabaka. Aristokratların gelmesiyle, yöneticilerin, kralların, çarların gelmesiyle kentin binaları da adeta birer sarayı andırıyor. Küçük bir kent olmasına rağmen Karlovari, hemen hemen her binası birer saray gibi. Bunun sebebi de 1700'lü yıllardan itibaren kenti ziyaret eden zenginler ve aristokratlar.

0: Değerli izleyenlerimiz, keyifli bir gezi devam ediyor. Semra Hanım'la beraberiz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Beğendiniz mi buraları?
1: Beğendim.
0: Çok. Görüşlerinizi alalım biraz.
1: Her şey çok güzel. Orta çağdan bu yana korunmuş, muhafaza edilmiş olması olağanüstü.
0: Vallahi dünya size güzel.
1: Evet hocam.
0: Bir selam etmek ister misiniz İstanbul'a, Türkiye'ye?
1: İstanbul'a

0: hep beraber eğlenmeye, gezmeye devam ediyoruz. Karlovari'de Tepla Deresi'ndeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Karlovari turumuz devam ediyor. Bu arada görmüş olduğunuz gibi gayet keyifli, gayet güzel bir ortam. Dünyanın dört bir yanından insanlar Karlovari'yi gezmeye geliyorlar. Burayla ilgili bir dipnot. Şehri ikiye ayıran Tepla isimli bir dere, bir nehir var. Tepla Slav dilinde ılık anlamına geliyor. Bunun manası şu, tabii burada termal kaynaklar var ve bu termal kaynaklar neticesinde akan nehir ılık olarak akıyor ve böyle bir isim yakıştırmış Slavlar. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu cadde boylu boyunca uzanıyor ve nehrin iki yakasında da oteller, butik oteller, restoranlar, alışveriş yapabileceğiniz mekanlar var ve bu cadde trafiğe kapalı. Yani rahatlıkla çoluk çocuk bu caddede böyle yürüyebiliyorsunuz. Ortamda gayet hoş. Resmen bir tablo gibi. Hani olur ya böyle yakın çağın ünlü ressamlarının, Monet'in, Rembrandt'ın bazı tabloları. İşte görüyorsunuz, tablo gibi bir ortam var. Bizim tavsiyemiz Çekya'ya geldiğinizde Karlovari'ye uğramanız diyoruz ve gezintimizi sürdürüyoruz.

0: Burada harika oteller, çok güzel restoranlar var. Restoranlar demişken biz çılgın Türkler de Karlovari'deyiz. Hem de yerleşik olarak. İşte Bohemian kristallerini satan bu abimiz yıllardır Karlovari'de. Evet değerli izleyenlerimiz, Karlovari turu devam ederken burada harika kristalleri gördük. Tabii ki burası Bohemia bölgesi ve Bohemia'nın da muhteşem kristalleri var. Biz onun için girdiğimizde bir baktık ki Türkçe konuşuyorlar. Sonra dedik ki Türkçe mi öğrendiler? Yok zaten Türkler onlar. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, sağ olun. Hoş geldiniz.
0: Öncelikle... Hoş bulduk, tanışabilir miyiz?
1: Tabii tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Benim ismim Selahattin Ocak. 26 yıldan beri buradayız. 92 yılında geldik. 1992, işte aşağı yukarı 26. yılımızı dolduruyoruz.
0: Sizi ne getirdi buraya?
1: Vallahi öyle tesadüf, rüzgar. Rüzgarlar getirdi işte. Yani gezmeye gelmiştik. Bir de arayış içerisindeydik tabii. Baktık burası boş, boşluğu görünce dedik tamam, burada biz şey yapabiliriz.
0: Neler yapıyorsunuz? Biraz işinizi de anlatın.
1: İşimiz, biz burada Bohemia Kristal'in Karlovar'daki satış distribütörüyüz. Bohemia Kristal'in gördüğünüz gibi A'dan Z'ye bütün ürünleri var. Yani figüründen büyük avizesine kadar büyük bütün ürünleri var.
0: Nasıl işler?
1: İşlerimiz Allah'a şükür fena değil. Yani yazın daha iyi oluyor. Kışın beklemedeyiz. Öyle kışın fazla bir işimiz olmuyor. Yani.
0: Türklerin ilgisi nasıl? Karlovari'ye olsun, sizin dükkanınıza olsun.
1: Şimdi efendim şöyle, Türklerin ilgisi Karlovari'ye elbette çok. Tabii buraya ulu önderimiz Atatürk 1918 yılında gelip burada aşağı yukarı 27 gün civarında bir tatili oluyor burada. Onu da bildikleri için genelde bunları biliniyor. Tur rehberleri tarafından, buraya tur düzenleyen firmalar tarafından bilindiği için vatandaşlarımız bunu merak edip görmek istiyorlar. Nasıl bir yere gelmiş, vatanımız nasıl bir yerde tedavi görmüş diyerek.
0: Türkler de bolca geliyor o zaman.
1: Evet, Türklerden de gelen var. Gelenler oluyor, evet.
0: Bolca. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi işler diliyoruz, hayırlı işler.
1: Sağ olun, biz teşekkür ederiz sizlere geldiğiniz için. Bize fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.

Ezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy'deyim. Dop dolu, bol enerjili bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

0: Valla şu anda Arnavutköy sahildeyiz. Tekrar belirteyim nerede olduğumuzu. İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy'deyiz. Biraz şöyle sahilden yürüdüğümüz zaman Bebek var. Sol tarafıma doğru yürüdüğümüz zaman da Kuruçeşme Ortaköy var. Yürüyerek aslında bence Boğaz'ı gezebiliriz. Yürümeyi seviyorsanız mesafeler bana göre yakın. Sahilde yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Balık tutabilirsiniz. Şöyle Mithat gösterebiliyorsa göstersin. Sabahın erken saatleri aslında öğleye geliyor. Sabahın da çok erken saatleri değil. Amcalar, abiler, ablalar oh ne güzel balık tutuyor. Hanımlar çok güzel bir şekilde yürüyüşlerini yapıyorlar. İki köprünün ortasındayız. Karşımda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var. Hemen sol tarafında da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var. O zaman çaylar kahveler alınsın, koltuklara rahatça yaslanılsın, televizyonun sesi biraz daha açılsın. Çünkü size bol bol enerji yüklemesi göndereceğim. Gezmek olsun, bütün güzel enerjimiz de İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde devam ediyor. Abicim rastgele.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Nasılsın?
1: Ben çok iyiyim. Siz nasılsın?
0: Allah'ıma bin şükür ben de çok iyiyim. Bu güneş tepemizden gitmediği sürece ben çok iyiyim. Ben güneş enerjisiyle çalışıyorum. Sen?
1: Ben...
0: Balık enerjisiyle.
1: Ben de güneş enerjisiyle çalışıyorum. Misafirim burada.
0: Güneş enerjisiyle çalışıyorsun. Misafirsin burada. Nereden geldi?
1: Adana'dan.
0: Güneşin ay Adana'ya. Evet güneşin en yoğun yerine.
1: Evet.
0: Adana'ya selamlar, sevgiler olsun. Nasıl? Hasılat.
1: Hasılat orada bakın.
0: Hasılat orada dedi. Hemen gidip bakalım. Gel Mithat. Şöyle. Ay bu mu hasılat? Oo, bayağı tutmuş. Vallahi bayağı tutmuş. İsim neydi amcacığım?
2: Muzaffer Özkan.
0: Muzaffer amca. Rastgele diyeyim. Bak gene tuttun. Gene tuttun. Geldi gene. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Amca rastgele.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Nasıl? Aa gözlerin ne kadar güzel göz rengin. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Nasıl? Hasılat?
3: Fena değil, sabahleyin aldık.
0: Fena değil. Sabah kaçta geldin?
3: 7'de.
0: Sabah 7'den beri buradasın.
3: Evet.
0: İsim?
3: Çetin.
0: Çetin amca. Kaça kadar burada duracaksın? Saat 12'ye geliyor.
3: Öğlene, birazdan gideceğiz.
0: Kolay gelsin o zaman. Biz... Sahil boyunda sağ olasın Çetin amca. Biz sahil boyunda şöyle yürüyüşümüze devam edelim. Sonrasında da anlatacak çok şey var zaten Arnavutköy'de. Acaba ben... beylerle birlikte koşsak mı? Merhaba. Buyurun. Tamam koşalım. Kaçtan beri koşuyorsunuz?
4: Şimdi başlayacağız.
0: Kaç saat koşacaksınız? 2
4: kilometre
0: olmuş. 10 kilometre koşacaklarmış. Ben her gün 10 kilometre koşsam yemin ederim sığ gibi kalırım. Oh fosforlu fosforlu da giyinmişsiniz. Vallahi sayenizde sahili bitirdim. Normalde ben tin tin tin yürüyerek gidecektim. Koşu sağlıkmış, öneriyorlarmış bize. Haftanın her günü koşuyor musunuz?
4: 6 gün.
0: En iyisi bir gün dinleniyorlarmış. O zaman size iyi koşular. Hoşça kalın. Böyle pozitif insanlara bayılıyorum. Vallahi billahi pozitif yükleniyorum. Şöyle bir sahile göz atın. Sonrasında sizi tekrar karşılayayım. Böyle böyle yapıyorsunuz. Hemen sizi şöyle alayım.
5: Ay ne olur almayın.
0: Niye almayayım? Aldık bile çoktan.
5: Bayılıyorum programımıza.
0: Çok teşekkür ederim. Nereden?
5: Arnavutköy'den.
0: Arnavutköylüsünüz.
5: Evet.
0: Aa kaç seneden beri?
5: 1958'den.
0: 1958.
5: 68'den beri.
0: 68'den beri.
5: Evet.
0: Şimdi nereye?

0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Şimdi aslında Bebek'ten yürüyüşten geliyoruz. Sizi görünce uğradım.
0: Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. İsim?
1: Firdevs.
0: Firdevs Hanım. Oo, Firdevs Sultan. Bırak mücevherlerimiz konuşsun Firdevs Sultan. Ay nazara geldi Firdevs.

Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Bu sefer katılamayacağım. Sahilde yürüyeceğim. O kadar güzel evler var ki vallahi billahi bakmaya doyamadım şöyle. Hala da bakıyorum. Mor, sarı, beyaz, Boğaz'ın incisi, birbirinden güzel yalılar. Bu güzel evlerin önünde fotoğraf çektirebilirsiniz ya da çekebilirsiniz. O zaman verelim pozlarımızı. Valla hala bakmaya doyamadım bu güzel yalılara. Mor da yakışmış ama şu renk daha güzel sanki, değil mi Mithat?

Vallahi bir kahvaltıya gidemedim fiyat araştırması yapmak için sizlere. Yine çok güzel bir dükkana girdim. Bebek Arnavutköy Caddesi'nde minicik ama o kadar güzel süslemişler ki bakar mısınız? Duvarları falan. Elmalı kurabiye, glutensiz poğaça, vişneli kurabiye, yine glutensiz kurabiye ne ararsanız var. Şimdi şöyle geldiğimizde yine yumurta var organik. Biber salçası var, acı ve tatlı biber salçası var. Onun dışında şöyle bakıyorum, domates sos var. Şöyle bir bu dükkana dışarıdan içeriden göz atın. Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yürümeye devam edelim. Neslihan, öpüyorum seni, kolay gelsin.

Göztepe Arnavutköy Caddesi'nde şöyle yürürken alışveriş yapabileceğiniz bu arada fazla bir yer yok. Sokak aralarına gitmeniz lazım. Yalılar ayrı güzel deniz tarafındaki. Sokak aralarındaki tarihi evler burada ayrı güzel. Size o kadarını söyleyeyim. Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle güzel bir butik var. Zaten bir butik var yani. Başka var mı? Başka bence de yok. Ben de görmedim ya. E hadi içeriye bir girelim. Aslında çok acıktım ya. Ben niye bu kadar hızlı giriş yaptım programa? Bir karnıma doyursaydınız ya Mithat. Nasıl güzel bir elbise ki burada. Şöyle elbiselere size ciddi söylüyorum bakmaya doyamadım. Bakın şuna falan. Yani kimsenin üstünde göremezsiniz. Bunu sahi söylüyorum. Ve bir üründen bir tane var. Bir ikincisi yok şu an gördüğüm kadarıyla. Burası ayrı güzel, şurası ayrı güzel, Mithat'ın olduğu yer ayrı güzel. Valla diyecek kelime bulamıyorum. Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik. Ürünlerin hepsi ithal. Onu söyleyebilirim size. Sabah 9'da açılıp akşam 10'da kapanıyormuş. Haftanın 7 günü açıkmış. Yani 7 günü geldiğiniz zaman burada çok güzel sarışın bir hanımefendi var. Onu bulabilirsiniz. Onunla pazarlık da yapabilirsiniz. Beni izleyip gelenlere indirim yapacağını söylüyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kesinlikle doğru dedi. Mesela böyle çok güzel nakış işlemeli bir elbise var. Gelin Şükran Hanım'ın bir çayını kahvesini için şöyle bir fikir edinin çıkın. Dostluk da kazanır ya. İlla kazanmaya gerek yok. Şöyle göz atın sonra buluşalım.

Bak burada da yine kahve var. Çay nerede içilir? Türk kahvesi nerede içilir? İşte böyle kahvelerde. Değil mi? Şöyle araba geliyor. Hemen kenara çekilelim. Amcam da tostunu yiyor. Afiyet şeker bal olsun. Ben hala kahvaltıya gidemedim. Ay sağ olasın vallahi. E tamam bu yürüyeyim o zaman. Tamam bu yürüyeyim. Yok söyleme. Seninkinden şöyle. Çok az koparabilir miyim? Sen kopar amca. Tamam bunu alayım. Yarısını Mithat yesin, yarısını ben yiyeyim. Şöyle bir tanesini Mithat'a vereyim ama bunda benim gözüm kaldı.

0: çok güzelmiş.
1: Ahmet'e de hoş geldin.
0: Buyurun. Oh, limonatam da geldi. İsim abi?
1: Mahmut.
0: Mahmut abiyi bulun.
1: Al.
0: Mahmut abiyi bulun. Kimsesiz Mahmut'muş. Satış Meydanı Sokağı'nda Arnavutköy'de direkt Bebek Arnavutköy Caddesi'nin arkasında Satış Meydanı Sokağı numara 3. Numara 3. Mahmut abi bu. Al işte direkt bütçene uygun ye yani. Ne diyeyim, haftanın 7 günü mü açıksın? 24 saat hemen hemen açız dedi. Bir bardak daha getirebilir misin Mahmut abi? Birazını da Mithat'a vereyim. Tostu da yiyemedim. Vallahi tostu da çok lezzetli. Vallahi tost çok güzelmiş. Ölmüşlerin afiyet ruhuna olsun. Gitsin.
2: Bir tane daha söyleyeyim mi?
0: Yok sağ ol. Ölmüşlerin ruhuna gitsin. İsim?
2: Murat.
0: Nerede oturuyorsun Murat abi?
2: Kadıköy'de oturuyorum ama doğma büyüme Arnavutköy'de.
0: Kadıköy'de oturup Arnavutköy'e mi geldin?
2: Şimdi yeni geçtik Kadıköy'e. Yani 2 sene oldu.
0: Öyle mi? Neden
2: yoksa
0: taşındın burada?
2: Yoksa doğma büyüme burası. Buralıyım. Çocukların işi için o tarafı icap ettim.
0: Ya Murat abiyle sohbet edeyim. Siz de şu ara sokaklarda kaybolun. Kahvaltı yapacağımız yere ara sokaklardan gitmeyi tercih ettim.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama. Hesap.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Fiberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
6: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
1: Aşk

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar
9: kalgonla. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Ama siz... Kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
2: Çok naziksiniz beyefendi.
3: En az senin kadar gözüm var Dürrin Erbel'de.
4: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım, ışık bile.
1: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
2: Size de.
1: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
3: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
2: Senin gibi kimsesiz, anasız, babasız büyüdüm.
4: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
1: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
2: Ne güzel. Biz sen bir de ben varız dünya.
3: Yürüne iyi bak. İnsanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
5: Kamyonla çarptığım zaman biri değil de 300'ü varsaydı.
4: Defol, defol git buradan. Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
2: Sana geldi.
6: Sisli Hatıralar. Bugün 18'de TV4'te.
7: Ve Arnavutköy'de çok güzel manzaralı bir yere getirdim sizi. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Arnavutköy Sosyal Tesisler. Burada kendiniz alıyorsunuz, masayı seçiyorsunuz, oturuyorsunuz. Sabah 8.30'da açılıyor. Akşam da burası gece 11.45'te kapanıyor. Şimdi ben kahvaltımı içeride yapacağım. İçerisi burayla bağımsız. Şöyle bir buraya göz atın. Ben içeriye gidiyorum çünkü güne serpme kahvaltıyla başlayacağım. Gerçi günü bitirmek üzereyim ama. Bu serpme kahvaltı iki kişilik bir serpme kahvaltı. Şöyle içeriye baktığımızda da gayet de kalabalık. Kameraman arkadaşlarım zaten sizlere gösteriyorlar. O zaman çok acıktım. Arnavutköy'de meğer anlatacak, gezecek ne çok yer varmış. Ben lafı fazla uzatmadan artık başlayayım.

hemen söyle. Yumurtayı da banalım. Tereyağında. Menemen çok güzel. Yumurta da zaten ben yumurtayı o kadar çok seviyorum ki. Size anlatamam.

0: Girdik tekrar. Burada böyle çok güzel bir yer var. Bir girelim mi içeri? Hadi. Sanat atölyesiymiş. Hadi gelin bakalım. Arnavutköy Dere Sokağı'nda işte böyle çok güzel bir sanat atölyesine girdim. İçeride yok yok, şöyle göster. Boya malzemeleri. Tabii yapacağınız, boyayacağınız ürüne göre boya malzemeleri. Onun dışında seramikler, atölyeler. Bak çocuk atölyesi var galiba, değil mi? Bu arada burası aynı zamanda kafe konsepti de. Dışarıda da bir şeyler içebilirsiniz. Yiyebiliyor muyuz?
1: Şahane tostumuz var.
0: Haftanın kaç günü açık?
1: Biz normalde her gün açığız ama derslerimiz artık yaz dolayısıyla şey oldu. Haftada bir güne indirdik çünkü
0: herkes tatilde falan.
1: Evet. Ama talep olursa kendileri de grup oluşturarak bize gün talep
0: edebilirler. Aa bak, kendiniz grup oluşturup gün talep edebiliyormuşsunuz.
1: Aynen, onu yapabilirsiniz.
0: O zaten. Mis gibi.
1: Aslında
0: isim
1: Zehra ben.
0: Ay Zehra Hanım. Teşekkür ederiz yani, bilgi için. İçeride. Hemen şöyle gidelim o zaman. Hemen şöyle gidelim. Bak burada bir sürü malzeme var. Şurada da boyayabileceğiniz. Hem ahşap hem de... Bunlar porselen mi, seramik mi? Bunlar.
2: Hepsi seramik.
0: Hepsi seramikmiş. Sadece polyester. Şu üsttekiler polyester. Ha şunlar polyester. Bunlar seramikmiş. İstiyorsanız eğer boyamayı biliyorsanız buradan alırsınız. Burada ya envai çeşit boya var. İster boyayla birlikte alırsınız. Ay bir terapi oluyor. Size anlatamam. Ben bir ara sarmıştım. Bak şurada da ahşap boyama için çok güzel şeyler var. Bak Arnavutköy'e gelirseniz çok güzel bir atölye burası. Şöyle bir hocanın yanına gidelim. Merhaba.
3: Merhaba.
0: Ne yapıyorsunuz?
3: Yaptığı şeyleri boyuyoruz şimdi.
0: Oo, ne güzel renkler bunlar. Allah'ım. Fırınlandı değil mi?
3: Evet.
0: Fırınlandı. Sonra cila çekilecek. Direkt kullanabiliyor muyuz?
3: Yok, direkt böyle sırlandığı için fırına atıyoruz.
0: Ha yine bir daha fırına gidecek.
3: Hı-hı.
0: Ha sonra cila.
3: Yok, cilaya gerek kalmıyor. Sır kullandığımız için parlıyor kendisinden.
0: Ha tamam, ben yanlış biliyorum o zaman. Hoca da çok tatlı, piercingli miyirsingli. Çok güzel duruyor. Kolay gelsin. Hemen buradan çıkalım. Diğer tarafa gidelim. Burada da bir atölye var. Hocam merhaba.
4: Merhaba.
0: Ay ne kadar güzelsiniz. Benim bir İstanbul'a geldiğimde yurt müdürem vardı, Ayfer Hanım. Ona benziyorsunuz. Evet. Aynı sizin gibi güler yüzlüydü böyle. Ne yapıyorsunuz hocam?
4: Şimdi öğrencimin yaptığı bir şey, hafif bir deformusu vardı. Onu yeniden yapıyoruz. Bu bir bijuteri dükkanına kolye asacağı olacak.
0: Ha.
4: Şurada gördüğünüz gibi bakın.
0: Ha şunlar gibi olacakmış. Dur ben şöyle bir gideyim hemen. Şöyle gideyim. Burayı da karıştırmadım demem yani. Geldim, atölyeyi de karıştırmadım demem.
4: Açayım size.
0: Ha bunun gibi görün. Olacak. Bu evet. Bitmiş hali mi?
4: Hayır, bitmedi. Daha bu kuruyor.
0: Ha fazla dokunmayayım, evet,
4: evet
0: dökülmesin.
4: Evet, şimdi buralarına kolyeler asılacak. Uzun kolyeler asıldığı için buralarını küpeleri asılacak takım olarak. Ve vitrinde yerini alacak.
0: Wow.
4: Bunlar da büyüklü küçüklü yüzükler konacak vitrine.
0: Bu çalışmanın adı ne hocam?
4: Bu böyle dekoratif bir seramik.
0: Hayır, seramik çalışması. Evet, ha seramik, seramik çalışması. Evet. Bak burada da zaten evet. Seramikler var. Bu seramik mi? Ay kırmadım. Kırmadım yok, zaten yok. Merak etmeyin. Bakar mısınız? Siz mi yaptınız hocam bunu?
4: Yok. Öğrenci. Yaptırdım.
0: Wow.
4: Evet.
0: Hocam dersi siz mi veriyorsunuz?
4: Evet, ben
0: ne kadar sürüyor seramik dersi?
4: Ya istediğiniz zaman gelip istediğiniz zaman bitirebiliyorsunuz.
0: Bizim wow çok, çok güzel yapmış. Vallahi şuna hasta oldum.
4: Bütün objelerimiz gittiği için hani tatil şeysi.
0: Bütün objeler gitti diyor. Tatilde diyor öğrenciler. Evet. Götürdüler evet. Diyor yazdıklara.
4: Seramikle yaptık biz eski şeyleri.
0: Bu bitmiş hali mi?
4: Bitmiş ama boyanacak daha henüz.
0: Ne kadar bu?
4: Ücret değil, öğrencinin
0: o. Ha, satılmıyor.
4: Evet.
0: Bunlardan burada satılmıyor.
4: Yok.
0: Ha. Anca yapıyoruz. Sipariş üzerine yapıyor musunuz
4: evet.
0: Hocam? Oh ne güzel. Bak bunlar da bitmiş ama boyanacak.
4: Evet. Bunlar hep böyle bu
0: şekilde. Ay ne güzel bir aktivite. Evet. Canım mı sıkıldı? Kocana mı sinirlendin? Psikolojim mi bozuldu? Ya da arkadaşınla mı bozuştun? Çık gel. Annene mi babana mı sinirlendin? Çık gel.
4: Evet.
0: Ver kendini seramiğe. Kafa dağılıyor. Al sana psikolojik
4: var,
0: tedavi. Bak mozaik de varmış. Mithat bir gösterir misin hemen arkandakini?
4: Antik mozaik o.
0: Mozaik çalışma kredici. Dersi de veriyorsunuz.
4: Tabii,
0: wow.
4: Evet. Arkadaki de cam mozaik.
0: Arkadaki de cam mozaikmiş.
4: ahşaplarıma, dekoratiflerime hepsi var.
0: Evet bak şu ayna mozaik çalışması Mithat.
4: Bu aynayı yaparken burada bu atölyede her mozaik yapılıyor işte bu boyamalar yapılıyor, kalem işleri diyoruz biz onlara. Altta porselen işimi ve seramik işi var. Bütün hepsini kapsayan bir çalışma olsun diye öyle bir ayna yaptık oraya.
0: Valla bayıldım hocam. İsim neydi?
4: Gülhan.
0: Gülhan.
4: Çekici.
0: Unuttuysam. Kusura bakmayın. Kız kardeşimin kayınvalidesinin adı Gülhan. Gülhan anneyi de buradan öpüyorum. Gülhan teyzeyi. Görüşürüz. Ay ne güzel.
2: Bunu en son yaptım.
0: Wow.
2: Kızıl gerdan bu kuşun
0: çok adı. Güzel.
2: Ve ülkemize gelip buradan göç edip giden çok ender kuşlardan bir tanesi. Onu bir resmettik. Bakalım,
0: size de böyle kızıl gerdan kuşu gibi davransınlar. Ekran karşısındaki izleyicilerim, siz de endersiniz, teksiniz, bunu unutmayın. O yüzden kimsenin sizi üzmesine, kırmasına izin vermeyin. Kızıl gerdan kuşuyla da bak haber şey yaptım. Mesaj verdim. Hocam görüşürüz Gülhan hocam. Ve çıkalım. Siz şöyle buraya göz atın. Tamam sustum. Bir de burada birbirinden farklı çeşitli çerçeve modelleri var. Böyle bir kapıdan giriyorsun, çerçevelerin olduğu odaya, bir de oraya gidelim. Buraya göz atın, sizi oradan karşılayacağım.

0: birbirinden çeşit çerçeveler var. Bazı izleyicilerimin çerçeve hastalığı var. Böyle çerçevecilere girdiğimde, bu arada bu çerçeveci nerede diyeceksiniz? Biraz önce girdiğim sanat atölyesinin içinde hemen kapıdan dediğim gibi geldim bu çerçeveciye. Bak böyle düzler var. Biraz daha motifli olanlar, hani böyle avantgard işte ya, anlayın. Onlardan var. Ne bunun adı abi? Doğrusu
1: da. Onlar daha klasik.
0: Klasik, ha. Gene dediğim gibi yani. Bak, böyle alıp kendiniz de boyayabilirsiniz. Ay tamam sustum, şöyle göz atın çerçevelere gidiyorum. Bebek Arnavutköy Caddesi'ne geri geldik. Çaylar, kahveler içiliyor. Soğuk kahveler, çaylar. Bak burada da bir sürü yer var oturacağımız. Baksana, hem ocak başı hem de balıkçılar da böyle tarihi binalarda hizmet veriyor. Bence çok güzel bir şey. Ben şu sarılı dükkana bayıldım. Yine satış meydanı sokağındayız. Bak Mahmut abinin olduğu kahve. Murat abi orada bize tost ikram etmişti. Limonata içtik mis gibi. Şu sokaktan şöyle girip bence çıkalım Mithat Cadde'ye. Şimdi size çok güzel bir dondurmacıya, çok güzel bir tatlıcıya getirdim. Burası Bebek Arnavutköy Caddesi'nde. Biraz önce gittiğim, yani programın başında gittiğim böyle güllü güllü yerin çaprazında oluyor. Köşede çok tatlı bir yer. Aynı dondurmacının ve tatlıcının Yeniköy'de, Bebek'te de şubesi var. Dondurmaları efsane, kesinlikle söyleyebilirim bunu size. Çikolatalar kendi üretimleri, tatlılar da kendi üretimleri. Şöyle Mithat dondurmaları size gösterirken ben dondurma çeşitlerini sayayım hemen size. Tuzlu yer fıstıklı dondurması var. Buranın çok güzel ki ben Bebek'e gidip yiyorum da. Çikolata parçacıklı sade var, vişne sorbe var. Şeker ilavesiz bal tarçın da çok güzel burada. Şöyle cheesecake'li dondurma var, limon sorbe var, bitter çikolatalı sorbe var, sütlü sade var, Brüksel kurabiyesi var şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ay yoruldum bugün vallahi.

Ben şimdi dondurmamı yiyeyim. Kapanışta görüşelim. Bu arada o güllü yerde de aklım kaldı. Dondurmamı bitireyim, o güllü yere geçelim bence.

Al oğul. Hak'tan başka hiçbir şey uğruna kınından çıkmamış olan bu kılıca ve halkımıza layık olmaya çalış. Ak sakallı babanın yüzünü kara çıkartma hiçbir zaman. Tanrı adına yemin ederim, asla!

0: Battal Gazi serdarlığı oğluna bırakarak ibadete çekildi Azize Maria. Artık Malatya ve Anadolu'nun kaderi genç ve tecrübesiz bir delikanlının elinde. Fırsat bu fırsattır. Derhal Hristiyanlığın en güçlü şövalyelerini kutsal bayrağın altında toplamak için bana yardım etmelisiniz.
1: Sana bir şartla yardım ederim Kara Şövalye.
0: Nedir şartın?
1: Kardeşim Isabella, kuzenim Alfonso ile evlenecek. Ve kurulacak olan Anadolu Krallığı da kendilerine düğün hediyesi olarak verilecek.
0: Yüzünü bile görmediğin uzak bir kuzen için fazla cömert davranmıyor musun? Böyle birisi ne kız kardeşine koca, ne de Anadolu'ya kral olabilir.
1: Krallığı Alfonso'nun arkasında idare edecek olan benim Kara Şövalye.

0: Emret azizem. Şövalye Gunnar uğrunda ölmeye hazır.
1: Şimdi hangimizin daha nişancı olduğunu göreceğiz Dimitros.

0: Çok güzel bir atış şövalye Petro.
1: Şimdi sıra sende Dimitros.
0: Hançerlerim yeter bana.
1: Sen de iyisin ha.

0: Peşler size fazla, kalkın masadan!
1: Şövalye Markos, seni affetmesi için Tanrı'ya çok yalvarman gerekecek.

0: Yavuz.
1: Abim hala dönmedi baba.
0: Koskoca Malatya serdarlığı kolay mı? Bey bir vazife vermiştir. Bugünlerde döner, merak etme kızım. Allahu ekber.

Unutmayın canlıyız sorun battal gazi.

Oh,

Geçtiğimiz gibi bütün Müslüman kızlarının da hırzına geçeceğiz Battal Gazi. Yazık ki oğlum burada değil. Hevesiniz aldınızsa kızı öldürmeyin, çarmıha çivileyin. Biz babasını köy köy dolaştırıp kutsal ağacı öptürürken abisine Kızıl Kale'de beklediğimizi söylesin. Toparlanın!

0: Senem! Kardeşim ne oldu sana?
1: Kara şövalyeler hepsi birden! Öldür beni abi! Bu utançla yaşayamam!
0: Ya babam?
1: Atın arkasına bağlayıp götürdüler. Kızıl Kale'de bekliyorlar seni.
0: Senem!
1: Vücuduma sürülen lekeyi kendi ellerimle temizlediğimi babama söyle.
0: Yattığın yerde rahat uyu. Öyle bir intikam alacağım ki Senem, dünya durdukça dilden dile dolaşacak.
2: Çekil! Defol! Yaklaşmayın, geri durun!

0: Kalkanesi'nin de bana isyan edenlerin de halini görüyorsunuz. Şimdi size tekrar soruyorum. Hristiyanlığı kabul edecek misiniz?
1: Hayır!
2: Buyruğuna girmesini kutluyoruz bugün. Herkese...
3: Hey! İçmeden mi gidiyorsun?
4: Hayır, midem bulanıyor biraz.
2: Bugünü kutlamak işine mi gelmiyor yoksa? Ne biçim Hristiyansın sen?
4: Gerçek bir Hristiyanım ben. Masum insanların katilleriyle içki içmem.
2: Bunlar, bu dolaya nasıl içilir gösterelim. Sonra da karnından işletiriz köpeği.
5: Bırakın adamı!
3: Kimdi konuşan?
2: Ben!
3: Kimsin sen?
6: Ben Hüseyin Gazi'nin torunu... ...Battal Gazi'nin oğlu... ...Malatya Serdarı Seyit Battal'ım.
3: Biz de seni bekliyorduk. Ben Şövalye Gunnar, bu da Alexi. Babanı köpek gibi zincire vurduk.
2: Kız kardeşin de karnında bizim taşıyor.

0: işte gerçekten kutlanacak bir olay. Ver bana!
1: Battal Gazi denilen köpeğin sesini adam akıllı kestik. Bir de oğlu varmış itin. Eğer elime geçirirsem kemiklerini teker teker kıracağım.

0: Bunlar kim yaptı bunu sana?
1: Battal Gazi'nin oğlu.
0: Nerede o köpek, çabuk söyle.
1: Burada.
0: Bağırın! Bulun o köpeği! Bulmadan gelirseniz hepinizi gebertirim!

0: Aptal köpeği neredesin? Erkeksen çık karşıma dövüşelim. Çık diyorum kalleş köpek. Neredesin? Çık meydana.
1: Buradayım.
2: Şimdi yalnız kaldık Petro.

0: Senden başka kim vardı orada?
1: Kara Şövalye, Boğa Anton, Hançer Dimitro, Markos, Ayıtara, Çinli Çenyu. Ben isteyerek yapmadım. Kara Şövalye zorladı beni.
0: Babam nerede şimdi?
1: Zincire vurdular. Köy köy gezdiriyorlar. Canımı bağışlayın. Yardım ederim.
0: Bu kız kardeşim için.
2: Artık karşımızda direnecek en küçük bir güç bile kalmadı. Hristiyanların da Müslümanların da üzerindeki vergileri arttırmalıyız.
3: Elbette. Bu toprak üzerinde yaşayan herkes bize olan şükran borcunu ya malı ile ya canı ile ödeyecektir.
1: Kardeşine tecavüz edenlerin hepsini teker teker adım edip öldüreceğini söyledi.
3: Kim? Kim söyledi?
1: Battal Gazi'nin oğlu.
2: Battal Gazi'yi köy köy dolaştıramayız artık. Sarnıçlarda çalışan esirlerin yanına atalım.
3: Gel! Yeter derecede tedbiri aldınız mı kumandan?
4: Merak etmeyin, bu kapıdan haberimiz olmadan bir karınca bile geçemez.
3: En ufak bir tehlike anında kolu çekerek mahzenin ağzındaki demir parmaklığı indirirsiniz. Yana da mani olamazsan, ikinci kolu çekip sarnıcı su bastırıp hepsini gebertirsin.
4: Emredersiniz efendim.

0: aptalın oğlu içeride!
1: Yakalayın! Kimse sağ çıkmayacak bu kapıdan! Nerede o bize meydan okuyan battalın oğlu? Erkekten çık meydana! Battalı derhal teslim etmezseniz hepinizi fareler gibi öldürürüm! Size söylüyorum! İçinizden hanginiz battalın oğlu?
2: Buradayım kara köpek! Battalın oğlu benim!
3: Benim de adım battal!
4: Benim de adım battal!

0: Kılıçdaroğlu bana! Hangisi oğlum? Konuş diyorum sana! Cevap ver! Hangisi oğlum?
1: Hiçbiri değil. Benim oğlum yok burada. Olsaydı bana yaptıklarınıza göz yumar mıydı sanıyorsunuz?
2: İstesen hepsini öldürebilirim. Mahzende de öldürebilirdim ama... içinde oğlun da beraber ölürdü. Bana onun ölüsü değil, dirisi lazım. Şimdi ortaya nasıl kuzu gibi çıkacak görürsün. Çarmıha gelin!

0: Deal sizler.
1: Açmasına engel olamadınız öyle mi? Geberin öyleyse. Bütün subaylarını tarayın. Öldüyse bile

0: Çabuk istavroz çıkar, öleceksin!
1: İstavroz çıkarmasını bilmem, Müslümanım ben!
0: Yalan söylemediğinle malum! Kara Şövalye'nin adamıysan, bil ki kurtulamazsın elimden!
1: Kara Şövalye'yi sevmiyor musun sen?
0: Şeytanlar sevsin o canavarı! Verebilenden malını, veremeyenden vergi diye canını alıyor köpek!
1: Sana rastladığıma sevindim ahbap!
0: Ben sevinmedim!
1: Sana kanım ısındı doğrusu, ama rahat durmazsan bil ki canını yakarım!
2: Hey! Bırak onu! Battalın ta kendisi bu! İşte hayatımı bu adama borçluyum! Biz Kara Şövalye'den bu dünyayı temizlemeye yeminli Hristiyanlarız, aramıza hoş geldin!
3: Seni bu zindandan artık oğlun değil, Tanrı bile kurtaramaz! Yedi kilidi olan yedi demir kapı yaptırdım! Yedi anahtarın her birini yedi kutsal şövalye taşıyacak boynunda!

0: Bu anahtar sizin azizem. Taro. Anton. Marcos. Dimitros. Chenyu.
1: 7 değil, 77 kapının arkasına kilitlemiş olsalar bile yine de kurtaracağım babamı ellerinden. Boyunlarındaki anahtarların benzerlerini yaptırabilir misin bana?
2: Yaptırırım ama ne işe yarar ki?
1: Hele sen anahtarları yaptır, o zaman görürsün.
3: Madem göle girmek istemiyorsunuz, niçin buralara kadar geldik?
4: Korkuyorum Angela. O Marcos domuzu bizi korumak bahanesiyle buralara kadar geldi. Şimdi bizi gözetlemediği ne malum?
3: Merak etmeyin prenses. Marcos yolun arkasındaki adamlarının başında. Hem ben göz kulak olurum.

0: Al şu keseyi. Dilini tutarsan daha çok veririm sana. Ben çağırana kadar askerleri oyalamaya çalış.
1: Peki.
0: Ne kadar güzelsin Isabella.
1: Küstah, ne arıyorsun burada?
0: Sizi yakından daha iyi koruyabileceğimi düşündüm.
1: Çabuk defol, yoksa bağırırım.
0: Bağırın istediğiniz kadar. Askerler bizi duyamayacak kadar uzakta. O erkek bozuntusu Alfonso züppesine kaptırmayacağım seni.
2: Uzaklaş yanından.
0: Sersem, canına mı susadın sen? Çeke git başımdan!
2: Tam dediğin gibi.
0: Ödeteceğim bunu sana!

0: kimsin sen?
1: Azrail'in habercisi Battal. Canını almaya geldim.

0: askerler, yetişin! Yetişin diyorum size! Duymuyor musunuz? Yetişin! Yetişin!
1: Bu babam için.
0: Askerler! Yetişin!
1: Bu da kız kardeşim için.

0: yaptı onu?
1: Ne tarafa doğru kaçtı?
2: Beni kurtarmak için neden yalan söylediniz onlara?
1: Şerefime borçluydum size.
2: Sebep sadece bu mu?
1: Belki bu, belki de başka bir şey. Sormayın bana lütfen. İmkan olsa beni de götürmenizi isterdim. Alıp kaçırmanızı isterdim.
2: Kim bilir, belki yine de kaçırırım seni.
1: Bu kolyeyi benden bir hatıra diye saklamanızı istiyorum.
2: Ömrüm oldukça saklayacağım bunu. Kim olduğunu bilmiyorum. Belki bir prenses, belki de basit bir oduncunun kızısın. Ama kim olursan ol, unutmayacağım seni.
3: Ah aziz peder! Kara Şövalye'nin şatosunda kim bilir neler bekliyor beni.
4: Korkmanız için hiçbir sebep yok Prens Alfonso. Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
3: Asıl mesele burada ya. Ben hiçbir kadın ömrümde.
4: Üzülmeyiniz, bu meseleyi halletmek kolay.
3: Nasıl?
4: Rastladığınız ilk kadın üzerinde... Bakın Prens Alfonso, şansınız varmış.
3: Dur!
1: Jean, gelenler var.
2: Sen eve gir.
1: Bırakın! Bırakın beni! Bırakın!
3: Gerçeklerini ispat edeceğim sana.

0: Hakaret etti bana. Erkekliğimle alay etti.
1: Üzülmeyiniz Prens Alfonso Hazretleri, bir başkasıyla denersiniz. Ne duruyorsunuz? Hadi atlara!
0: Hadi çek!

0: Karnında çocuğumu taşıyordu.
1: Kim yaptı bunu?
2: Prens Alfonso diye çağırıyordu askerleri.
1: Peki, ama neden? Hristiyan değil misiniz siz?
3: Keşke olmaz olaydık. Hristiyanlık arkasına saklanmış bir sürü canavar bunlar. Bu haçı boynumda taşımaktan utanıyorum artık. Benim gibi bir papazı hak dinine kabul eder misin battal?
4: Beni de.
0: Beni de.
5: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Can, ayı boğan yerini aldı mı?
1: Evet.
0: Hadi öyleyse.
1: Hayır!
2: Saldırıyorlar.
3: Çabuk,

0: yaklaşıyorlar.
1: Daha hızlı, daha hızlı.
0: Geldiler.

0: Tam zamanında yetiştiniz şövalye. Battal neredeyse cennete gönderiyordu bizi. Ama sizi görmesiyle kaçması bir oldu.
1: Takip edip hemen yakalayalım iblisi.
2: Tabii, hemen yakalayın alçağı.
0: Size Prens Alfonso Hazretlerini takdim etmekle şeref duyarım şövalye.
3: Hoş geldiniz efendimiz. Kuzeniniz Azize Maria ve nişanlınız Prenses Isabella sizi bekliyorlar.
2: Demek beni bekliyorlar. Öyleyse gidelim.

0: dinimizi değiştirdik ama gene de bu kılıktan kurtulamadık.
1: Hoş geldiniz sevgili prens.
2: Hoş bulduk sevgili nişanlım.
1: Beni nişanlınız sandınız demek.
2: Yani diyecektim ki
1: beni tanımamakta haklısınız. Birbirimizi hiç görmemiştik şimdiye kadar. Ben kuzenin Azize Maria.
2: İşte buna çok sevindim. Öyle ya, birbirimizi hiç görmemiştik.
1: Her ne kadar akraba sayılırsak da böyle bir keşişin önünde saygılı davranmalısınız bana. Kutsal bir Azize'yim ben. Nişanlınızın abisi kahraman şövalye Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
2: Namınızı duymuştum. Battal bize hücum ettiği zaman yanımızda bulunup kahramanlığınızı göstermenizi ne kadar isterdim.
3: Orada olsaydım kedi yavrusu gibi ensesinden yakalardım iblisi.
2: Elbette yakalardınız. Ama yokluğunuzdan istifade edip küstah herif arkanızdan olmadık laflar söyledi.
3: Ne dedi?
2: İnsanlığın yüz karası, kan içici pis bir köpek olduğunuzu.
3: Ne?
2: Dahası var. Şatonuzu başınıza yıkıp önce sizi hadım edecek, sonra da zevkini çıkara çıkara öldürüp babasını pis ellerinizden kurtaracakmış. Ya kızmayın bana, bunlar benim değil, battalın sözleri.
3: Babasını arkasına kilitlediğim kapıların anahtarını boynumuzda taşıyoruz. Cesetlerimizi çiğnemeden kimse yaklaşamaz yanına.

0: babasını kurtarmak istiyorsa hepinizi öldürmesi lazım.
1: İşte bu imkansız Prens Alfonso.
0: Evet, imkansız gibi gözüküyor. Ama yerinizde olsam bu anahtarları boynumda taşımaya korkardım.
2: Bunu tahmin etmek zor değil Prens Hazretleri. Korkaklığınız beleniyor.
0: Tanışmamız için daha uygun bir durum olamazdı.
2: Yorgun olmalısınız sevgili prens. Isabella odanızı göstersin size.
1: Söylediklerinden de beter. Ödleyin teki bu herif.
0: Çok sıkıldım şatoda. Çıkıp biraz gezinmek istiyorum ama battal yolumu keser diye korkuyorum.
1: Battal da kim oluyormuş? Bu korkaklıkla Anadolu'ya nasıl kral olacaksın merak ediyorum.
0: Sen korkmuyor musun yani battal Gazi'nin oğlundan?
1: Azrail'den bile korkmayan bir adam var senin karşında. Battalın oğlu da kim oluyormuş?
0: Aa, buna çok sevindim işte. O halde koruyucu olarak sizi seçebilirim. Sevgili Azizem, küçük bir gezinti için izin verir misiniz bize?
2: Elbette. Ama gene de tedbirli olun. Yanınıza bir miktar asker alın.
1: Asker falan istemez, ben tek başıma battalın hakkından gelirim. Yeter ki karşıma çıksın.
0: Hep iyi uzaklaştık şatodan. Battal şimdi şıp diye karşımıza çıksa ne yapardınız Şevalye Anton?
1: Ne yapacağım, yatırıp kulaklarını keserdim.
0: Ne bekliyorsun, battal karşında. Hadi kes bakalım.
1: Bana bak Züppe, ben öyle saray şakalarına gelmem. Senin kulaklarını da keserim, haberin olsun.
0: Kes dedim. Ha!

0: ben senin kulaklarını koparayım da gör.
1: Yapma, yapma!
0: Kız kardeşim için!
2: Bereket anahtarların farkında değil. Battal şimdiye kadar en güvendiğim 5 adamımı öldürdü. Hani nerede sizin dillere destan kahramanlıklarınız? Burnumuzun dibinde dolaşıyor herif.
3: Doğru, çok doğru. Herif burnunuzun dibinde dolaşıyor ama siz hiçbir şey yapamıyorsunuz.
2: Sen?
3: Siz.
2: Maskaralığı bırakın! Nasıl oluyor, battal ikidir yanınızdakileri öldürüyor... ...siz burnunuz bile kanamadan kurtuluyorsunuz anlamıyorum.
3: Anlayamazsınız tabii. Benden alıp veremediği bir şey yok ki. Adamın babasını zincire vurduran da... ...kız kardeşinin ırzına geçen de sizlersiniz.
2: Benimle böyle konuşmaktan sizi ben ederim!
4: Kavganın sırası değil. Bence en kısa zamanda Alfonso ile Isabella'yı evlendirip... ...Battal Gazi'nin de kellesini tören sırasında uçurmalıyız.
3: Kısa zamanda evlenemem.
2: Düğün töreninde başına Anadolu Krallığı'nın tacını giyerken... ...Battal Gazi'nin kellesini hediye edeceğim sana. Daha ne istiyorsun?
4: Renginiz sapsarı oldu birden kuzenim. Yoksa hasta mısınız?
5: Efendim böyle kanlı sözlerden hoşlanmazlar da... ...izin verirseniz düğün tarihini biraz daha erteleyelim.
3: Elbette, nişanlıma alışmam için zamana ihtiyacım var.
2: Size 3 gün mühlet, Sayın Alfonso Hazretleri.
0: Kimsin sen?
3: Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal.
6: Kaleye girmek çok zor. Bütün olaylar Alfonso geldikten sonra başladı.
2: Yoksa Alfonso'dan mı şüpheleniyorsun?
6: Neden olmasın?
2: Alfonso kılıç değil, bir çakı bile tutmaktan korkan biri.
6: Çin'de bir atasözü vardır. Isıracak köpek dişini göstermez derler.
2: Alfonso uyuz bir köpek bile sayılmaz.
6: Bir tecrübeye ne dersiniz ekselans?
2: Nasıl?
6: İyi bir silahşör, kendine atılan bir kılıcı tıpkı sizin gibi tutmaya çalışır. Eğer eline hiç kılıç almamış birisi ise korkarak kaçar. Bu yoldan Alfonso'nun silahşör olup olmadığını kolayca anlayabiliriz.
0: Kim yapmış bunu?
2: Battal!
0: Battal mı? Nasıl girmiş buraya? Bu kadar muhafız ve korkunç cengaverleriniz engel olamamışlar mı saraya girmesini? Ne oluyor ekselans?

0: olup biteni bana da anlatır mısınız? Abiniz durup dururken neden kılıcını bana fırlattı?
1: Sizin battal olabileceğinizden şüphelendiler.
0: İşte buna sevindim. Bari biraz olsun ona benziyor muyum?
1: Hayır. Siz onun tırnağı bile olamazsınız. Battal son derece mert ve cesur bir erkek.
0: Halbuki ben korkak ve pısırığın tekiyim, öyle mi?
1: Evet. Çok şükür ne olduğunuzu kendiniz de biliyorsunuz. Onu tanıdıktan sonra sizinle evlenmeye mecbur olmak deli ediyor beni.
0: Duyan da battala sırılsıklam aşık olduğunuzu sanacak.
1: Bilhassa bunu sizin duymanızı istiyorum Alfonso. Deli gibi seviyorum battalı. Ömrümün sonuna kadar da sadece onu seveceğim.
0: Ama o bir Türk, din düşmanımız bizim.
1: Umurumda bile değil. İsterse dinimi bile değiştiririm onun için. Nereden buldunuz bunu?
0: Bir orman perisi vermişti bana.
1: Siz battalsınız. Söylediklerim için affedin beni. Böyle kılık değiştirdiğinizi nereden bilebilirdim? Çok şükür Tanrı'ya kavuşturdu bizi.
0: Kavuşmamız belki de felaketimiz olacak. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
1: Düşmanlık bizden ne kadar uzak. Köleniz, cariyeniz olmaya hazır.
0: Kurtarmak için 3 anahtar daha kaldı. Zavallı kim bilir neler çekiyor zindanda. Bu gece gidip göreceğim.
2: Delirdin mi sen? Yüzlerce muhafız var.
0: Ne olursa olsun gideceğim. Uzaktan da olsa görürsem dayanma gücü bulur kendinde.
2: Ben de geleyim seninle.
0: Olmaz.

0: ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
1: Çok naziksiniz beyefendi.
2: En az senin kadar gözüm var Dürrin Arbel'de.
3: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım, kapıştık bile.
4: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
1: Size de.
4: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
2: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
1: Senin gibi kimsesiz, anasız, babasız büyüdüm.
3: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
5: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
1: Ne güzel, biz sen bir de ben varız dünya.
2: Dürrin'e iyi bak, insanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
6: Kamyonla çarptığım zaman... Biri değil de üçüzlü barsaydı.
3: Defol, defol, git buradan. Geçmiş olsun, artık kurtulamaz.
1: Sana geldi.
7: Sisli Hatıralar, bugün 18'de, TV4'te.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
8: Hesap. Siz de hesap kurdu nokta.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
9: kurdu. Parasının kıymetini bilenler.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettirir?
11: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
12: Biz en iyisi kalgona geçelim.
11: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
13: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
15: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
10: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
11: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
12: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
11: Ne kadar para lazım doktor bey?
12: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
11: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
12: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
11: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
13: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
12: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
11: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
13: Sağ olun efendim.
14: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
12: Yani Süheyla hamile mi? Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
13: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
11: Ne oluyor?
13: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
15: Talihsiz yavrum, bugün 16.15'te TV4'te.
16: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

Full, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadal kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavro, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: istiyorsun Alfonso?
1: Seni?
0: Güldürme beni. Erkek bile sayılmazsın sen.
1: Ben mi erkek sayılmam?
0: Saklamana lüzum yok. Hakkında söylenenleri biliyorum.
1: Peki, ya söylenenlerin aksini ispat edersen?
0: O zaman istediğin her şeyi verirdim sana.

0: Baba.
1: Oğlum.
0: Merak etme baba. Seni mutlaka kurtaracağım.
1: Oğlum. Neden benim için hayatını tehlikeye attın?
2: Demek battal sendin ha? Sonun geldi. Şimdi seni gebertip leşini Şövalye Igor'a götüreceğim.

0: Allah'a ısmarladık baba. Gene geleceğim.
1: Tanrı yardımcın olsun oğlum.
0: Senin de baba.

0: Göğsünden yaraladım battalı. Göğsünden...
1: Kim? Kim? Kim? Her tarafı, bütün odaları arayın! Göğsünden yaralı olan herkesi toplayın!
2: Ben Isabella! Açın kapıyı! Çabuk kaç buradan! Yaralı olduğunu biliyorlar.
3: Al bu hançeri yarama sapla. Hadi!
1: Kapıyı Alfonso! Alfonso aç diyorum! Yoksa kırarım kapıyı!
2: Yapamam. Böyle bir şeyi nasıl istersin benden?
3: Beni seviyorsan acele etmelisin. Neredeyse girerler. Hadi vur Isabella! Vur diyorum! Daha ne bekliyorsun? Vur Isabella!
1: Ne oluyor burada Isabella?
2: Evlenmeden önce sahip olmaya kalktı bana. Beceremeyince öldürmek istedi. Bir saattir canımı korumaya uğraşıyorum burada. Belki de daha fazla.
1: Ne duruyorsunuz? Battalın burada olmadığını görmediniz mi? Bütün odaları arayın!
4: Ben yedinci anahtarı almaya kalkışmak çılgınlık olur. Yüzlerce asker bekliyor kapısında.
3: Yedinci anahtarı alacağımı kim söyledi sana? Kara Şövalye ile hesabımı başka bir zamana saklıyorum. Yarın verilen mühlet bitiyor. Babam gün doğmadan o delikten çıkmalı. İşte yedinci kapıyı kıracağız.
5: Ayol!

0: Kim o?
1: Günahlarını çıkarmaya geldim evlat, diz çök önümde. Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
2: Sen adamlara haber ver. Atları hendiğin başına getirsinler.
1: Hiç içime sinmiyor seni burada yalnız bırakmak.

0: Baba. Oğlum. Babacığım. Oğlum. Hadi baba, yardım et bana. Bu parmaklığı açmamız lazım seninle. Hadi baba.
1: Hadi.
2: Battal, boynumdaki anahtarı çıkardığın zaman anlamıştım battal olduğunu.

0: Aldırın. Kar çabuk ölmeni istemiyorum. Gözlerinin kör olması yeter bana.
1: Dinsiz köpekler! Alçaklar! Onun hesabını soracağım sizden!

0: baba. Hiçbir şey göremiyorum. Kör oldum. Kör. Bir şey yap baba. Bir çare bul. Öldür beni. Öldür. Oğlum. Böyle yaşayamam baba. Öldür beni baba.
1: Ölmeyeceksin. Ölmeyeceğiz. Öcümüzü almak için yaşamamız lazım. Tanrı'dan ümit kesilmez ol.
2: Şu anda etrafında tam 4 tane zehirli yılan var Battal. 4 tane okla bir yay veriyorum sana. Yaşamak istiyorsan hünerini göster. Bırakın yılanları!

Eğer sen benim oğlumsan kör gözlerinle bile öldürürsün bu yılanları. Hadi aslan ol. Ne yaparsan yap, ne beni ne oğlumu yıldıramazsın.

Getirin. Şimdi de karşında kanına susamış kutsal bir şövalye var. Bakalım ok atmakta olduğun kadar kılıç kullanmakta da usta mısın?

0: neredesin? Baba!
1: Oğlum!
0: Baba sen misin? Baba... Yaraladım seni. Kılıç tutan ellerim kırılsaydı.
2: Yarın sabah tören meydanı, halkın gözleri önünde öldürmeliyiz onları. Götürün! İkisini de burçlardan aşağı ayaklarından assın!
3: Hey! Kara Şövalye'nin kız kardeşi geliyor.
4: Battalı ve babasını yakalayıp Kızıl Kule'ye astılar. Yardımınıza ihtiyaçları var. Yarın sizi burçların altında bekliyorum.
5: Oğul! Nasılsın oğul?
0: Ne bana verdiğin kılıca, ne de Malatya serdarlığına layık olamadım baba.
5: Oğlum, gayret edip buradan kurtulmalıyız.
0: Nasıl baba?
5: Sallanarak birbirimize yaklaşıp ellerimizi çözebiliriz. Hadi oğul!

Kaçırın oğlumu! Ben onları oyalarım! Hayır! Bırakın! Babamı kurtarmadan gitmem! Bırakın! Yakalayın bu köpeği! Yakalayın! Olsun durmayın! Olsun! Sallanmayın! Olsun!

0: Kaç gün içinde iyileşir dersin?
1: Bilinmez ki. Belki üç gün. Belki üç ay.
2: Üç kişi daha getirin. Bundan böyle her gün üç yeni esirin başı kesilecek. 10 gün içinde bana battalı getirmezseniz hepiniz öleceksiniz.
3: Görüyor musun?
0: Görüyorum ama her şey karmakarışık.
4: Bu kadarı bile bir mucize. Yakında pırıl pırıl görünüyor.

0: Jackson. Seni izliyorlar Jean.
1: Ne istiyorsunuz?
2: Yarın 10. gün. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hepimizin öldürülmesini mi istiyorsunuz?
1: Yaralı! Ayakta duracak hali yok. Üstelik gözleri de görmüyor. Ne yapmamı istiyorsunuz?
2: Teslim et onu!
3: Evet, teslim et onu!
2: Oğullarımızın, kocalarımızın canı daha mı önemli?
1: Öyle bir şeyi istemeyin benden. Düşmanım bile olsa... kimseyi ele vermem ben!
2: O zaman zorla alır biz teslim ederiz. Yarın sabaha kadar iyice düşün.

0: İkiniz de mert adamlarsınız. Şimdiye kadar benim için yaptıklarınıza teşekkür ederim. Konuşulanların hepsini duydum. Artık daha fazla yük olmak istemiyorum. Kılıcımı verin bana, gidiyorum.
1: Çıldırdın mı sen? Yaraların iyileşmedi daha. Hey, dur battal! Bu halde bir yere gidemezsin!
0: Kusura bakmayın, böyle olmasını istemezdim. Tanrım! Tanrıların en büyük! Kılıçtan keskin rahmetini esirgeme benden! Bu yarı sakat halimle dostuma, düşmanıma rezil olmaktan koru! Babamı kurtarmama yardım et ya Rabbi!

0: Aptal bizim için kendini feda etti arkadaşlar. Namuslu olana ya onunla birlikte ölmek ya da ülkemizi Kara Şövalye'nin zulmünden kurtarmak düşer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yürüyün arkadaşlar!
1: Bugün 10. gün. Az sonra hepiniz öleceksiniz.

0: İşte geldim şövalye. Şimdi şu günahsız halkın canını bağışlayacak mısın?
1: Geç kaldın. Kimsenin canını bağışlayacak değilim. Hepiniz öleceksiniz.
0: Öyleyse sen öleceksin pis köpek. Ya Allah!
2: Ah!

0: köpeği bana bırak oğlum.
1: Peki baba.
0: Bu kızım için... O da halkım için... Seninle iftihar ediyorum oğlum. Allah her kula senin gibi evlat nasip etsin.

0: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
1: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
2: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
1: Ne kadar para lazım doktor bey?
2: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
0: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
2: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
1: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
3: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
2: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
0: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
3: Sağ olun efendim.
4: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
0: Yani Süheyla hamile mi?
2: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
3: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
5: Ne oluyor?
4: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım! Bırakın beni, benim çocuğumu!

0: Talihsiz Yavrum bugün 16.15'te TV4'te.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
4: kalgonla. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Biziz biz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur oyunda.

0: ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi.
1: Çok naziksiniz beyefendi.
2: En az senin kadar gözüm var Dürrin Erbel'de.
3: Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım, pıştık bile.
4: Görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum. İyi günler hanımefendi.
1: Size de.
4: Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı.
2: Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem.
1: Senin gibi kimsesiz, anasız, babasız büyüdüm.
3: Tebrikler Dürrin Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız.
5: Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.
1: Ne güzel, biz sen bir de ben varız dünya.
2: Dürrin'e iyi bak, insanca davran. Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm.
6: Kamyonla çarptığım zaman... Biri değil de 300'ü varsaydı.
3: Defol, defol, git buradan. Geçmiş olsun, artık kurtulamam.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
2: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'da. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: ben Şef Rafet İnce. Haftanın finalindeyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkürler.
0: Bugün günlerden cuma. 10 bin liranın sahibi acaba kim, kim olacak? Gülizar. Gülizar. 27, Mehmet 32, Serap 34 ve Lider 35. Aranızda 2 puan var, 3 puan var. Günlerden yine dediğim gibi final günü 10 bin liranın sahibi bugün belli olacak. Aralarında 2 puan, 3 puan, 4 puan fark var. Bugün önemli bir gün.
2: Evet şefim.
3: Çok önemli.
0: Sıfırla 10 arası puan veriyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Mehmet Bey.
2: Çok iyi biliyorum.
0: Sıfırla 5 değil, sıfırla 10.
2: Sıfırla 10 arası kullanacağız. Benim
0: yemeğim. Süre 35 dakika.
3: Anıl'a takılmıyorum artık çünkü Anıl çok şımardı.
2: Şefim ben müsaade verdim. Çocuklar eğlensinler.
3: Biraz daha erken evlensen senin kadar çocuğum olurdu be.
4: Sen de büyüyünce şef olacaksın.
0: Kettle'dan sıcak su mu konulur ona ya? Yandı yandı, kaldır. Kaldır!
4: Ay, ne yapıyorsun?
2: Ben bugün artık buna yardım edeceğim.
0: Analı kızlı köfteye benzedi o.
4: Hayır, bu daha çok karnabahara benziyor.
2: Anıl, şerefim üzerine yemin ediyorum bu 10 lirayı alırsan onu sana bağışlayacağım.
3: Yani bana niye bağışlamıyor da Anıl'a bağışlıyor?
2: Bugüne kadar gerçek yüzlerini gördük.
4: Biz senin gerçek yüzünü bile göremedik ya.
3: Sen var ya, az değilmişsin be. Sim duran, cim yakan. 5-5 bölüştük sen be.
0: Haftanın son gününde lokmalar hazır.
2: Gerçekten çok çıtır ve çok güzeldi. Mehmet abinin asla böyle yanlış ayıklayacağını sanmıyorum.
0: Nasıl bulduk lokmayı?
3: Yıldızlı. Gerçekten. Bakın gerginim. Harika. Ellerime sağlık.
4: Güzel olmuş.
2: Efsane bir tatlıydı.
3: Bayıldım.
2: Bence benimdir.
0: Puanın gelsin.
4: Puanım 10.
3: 10, 10.
2: 0.
0: Haftanın birincisi.
3: Ay vallahi inanmıyorum. Yemin ediyorum.
0: Sakin. Benim yemeğim. Muhteşem bir tatlı hazırladık. Tam finale yakışacak. Yine saray mutfağının inanılmaz lezzetli tatlılarından bir tanesi olacak. Bakalım ne hazırlamışız. Kaldıralım torşonları.
2: Sokak lezzetlerinin olmazsa olmazı, Osmanlı mutfağının da olmazsa olmazı, Türk mutfağının olmazsa olmazı bence lokma tatlısı.
0: Osmanlı mutfağı diye bir mutfak yok, saray mutfağı.
2: Saray mutfağı işte.
0: Osmanlı hani... saray mutfağı.
2: Ya Osmanlı bir şef saray olarak öğren bunu. Evet, kesinlikle bak, bak ne kadar öğrensen de bak ne diyorum, öğrenmek gerekiyor bak. Gerçekten öğrenmek gerekiyor.
5: Öğrenmeye çalışıyoruz.
2: Bunu da öğrenmiş oldum.
0: Osmanlı bir hanedanlık.
2: Bak, kesinlikle. Hani onların mutfağını demek
0: saray.
2: Istiyorum. Hani ben öyle diyorum, siz öyle anlayın.
0: Tamam.
2: Yani öyle anlayın.
0: Serap çok düşündün ya böyle. Lokma ben... olabilir, güllaç olabilir
3: hayır.
0: mi?
3: Hayır, güllaç. Asla değil. Bana bu
0: sütlü
3: şey...
0: Sütlü baklava olabilir mi? Sütlü Nuriye olabilir mi? Gülizar?
4: Yani sütlü bir şey olduğu kesin de bana da yani lokma gibi geldi.
0: Anıl?
5: Şefim lokma tatlısı diye düşünüyorum. Yine 5'te 0 olacak büyük
0: ihtimalle. Bayağı bir tüy almışsınız. Bakalım Rafet Şef ne hazırlamış, görelim izleyelim. Notlarımızı alalım. Benim yemeğim. Lokma tatlısı için... Hamur malzemesi. 3 su bardağı un, 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı su, 3 damla limon suyu. Kreması için 2,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı vanilya, 1 yumurta sarısı, sunum için 1 yemek kaşığı toz antep fıstığı. Kreması için 2 yemek kaşığı antep fıstığı ilave ediniz. Lokma tatlısı için hamurunun yapılışı. Kuru maya ile şekeri suyla güzelce eritiniz. Sonrasında unu ilave ediniz. Güzel bir şekilde karıştırmaya devam ediniz. Hamurun mayalanması için bir 5 dakika mayaya koyunuz. Şimdi şerbete geçiyorum. Tencereme şekerimi ilave ettim. Suyumu ilave ettim ve karıştırmaya başladım. Yarım limonun yarısını şerbetime ilave ettim ve şerbetimi kaynamaya bıraktım. Şimdi kreması için sütümü ocağa koydum. Üzerine nişastamı ilave ettim. Unumu ilave ettim. Şekerimi ilave ettim. Ve karıştırmaya başlıyorum. İçerisine vanilyamı ilave ettim. Ve kaynaması için karıştırmaya başladım. Kremam kıvamı aldıktan sonra ocağımın altını kapattım. Toz antep fıstığını ilave ettim. hafif soğuduktan sonra yumurtanın sarısını kremamın içerisine güzel bir şekilde yedirdim. Şimdi lokmamın kızarması için ocağıma yağımı koydum. Bir kaşık yardımıyla lokmalarımı kızgın yağın içerisine atmaya başladım. Kızgın yağda güzel bir şekilde pişen lokmalarımı daha önceden yapmış olduğum ve soğutmuş olduğum şerbetimin içerisine ilave ediyorum. Şerbetimi de güzelce alt üst bir şekilde karıştırdım. Kremamı bir sıkma torbasına alıyorum ve tabağımın ortasına kremaları güzel bir şekilde sıkacağım. Daha önceden pişirmiş olduğum ve şerbetlemiş olduğum lokmaları kremamın üzerine yerleştireceğim ve son olarak da üzerine bir yemek kaşığı Antep fıstığıyla servise sunuyorum. Elinize sağlık, şimdiden kolay gelsin.
1: Benim yemeğim.
0: Süre 35 dakika.
4: Kolay bir yemek. Ama daha önce hiç yapmadım, umarım başarabilirim.
3: Gülizar, hiç heveslenmesin. Bugünkü yemek bende.
5: Şefim, finale yakışır bir tatlı yapacağım.
0: İnşallah, sonda kendini hep gol atıyorsun.
5: Dün biraz öyle
0: sonra
5: oldu ama...
0: Sonra sıfırı yiyorsun.
5: Bugün kurtaracağız kendimizi.
0: Sonra sıfırı yedikten sonra da diyorsun ki... Şef benim hakkımı yedi.
5: Şeften sıfırı aldım. Aslında çok bu haksız bir puanlama oldu. Kusura bakma Rafet şefim. Hoca bana tatlı...
0: Bunlar geliyor.
4: Anıl bugün çok hırslı gelmiş. Daha önce çok mıymıydı.
5: Arkadaşım, siz de dört gün üst üste lider olun. Siz de enerjik başlayın.
3: Şey şefim, bir şey getirdim.
0: Söyle, söyleyeceğim. Yine ne getirdin yine? Kaktüs mü getirdin?
3: Yok yok, kaktüs değil bugün. Dünya...
0: dünya.
3: Dillerinde nazar boncuğu.
0: Sen güzel yemek yaptığın sürece 10 puan alırsın.
3: Ben bunu buraya takmak
0: Bunlar
3: istiyorum.
0: Bunlar kesmez beni.
3: Benim hayırsız alakası yok.
0: He, ne bu?
3: Kötü gözler var üzerimde. Burada negatif enerji.
0: Dur ya. Ne var burada? Düğmeler burada... var. Hayır.
3: Bunlar...
4: Serap sürekli nazardan bahsediyor ama Serap'ın neyine nazar değecek ki?
3: Aa, aklıma, güzelliğime, evliliğime, her şeyime. Anıl'a takılmıyorum artık. Anıl'a muhatap olmak istemiyorum.
5: O nasıl cümle, o çünkü, nasıl ifade, o nasıl kelimeler?
3: Nedenini söylemek istiyorum. Çünkü Anıl çok şımardı.
5: Şefim nasıl şımardı?
0: Adam dün çöktü ya. Dün benden sıfırı da yedi.
5: Dün gözüm doldu, onu fark ettiniz mi?
0: Benim yerime sen söyle.
5: Sıfır.
0: Sıfır. Kendin biliyorsun sen nasıl.
5: Evet, kabul.
3: Timsah gözyaşları.
0: Puanları alınca dört günden beri lider, iyi. Sıfırı alınca niye gözlerin doluyor? Duygusallık var değil mi sende?
5: Duygusallık yok da yani biraz karakter olarak kaybetmek istemiyorum.
0: Kaybetme canım.
5: Ama
0: sen
5: bu
0: dün
5: bir
0: kötü yemek yaptın.
5: Benim için tabii ki
0: kötü
5: ama...
0: yemek yaptın. Sıfır aldın. Şef hakkımı yedi. Ben bu yemeği hak etmiyordum. Sıfır verilir mi şefim? Ben burada ne sıfırlar verdim biliyor musun?
5: Canın sağ olsun.
0: Ama iyi yemek yapana da son günde 10 puan verdim. Ümidini kaybetme.
5: Kaybetmiyorum. Sizden gelen
0: evet.
5: Her şeye razıyım.
0: Gözünü seveyim. Son dakika tamam. Gol atma. Sosunu, tatlısını, tabakta her şey olsun puan alırsın.
5: Tamam şef.
0: Tamam.
4: Anıl dört gündür birinciliği elinde tuttuğu için çok şımarmıştı. Ama bugün sonuncu olduğunda umarım bu şımarıklığını da yansıtabilir.
5: Ben asla sonuncu olmayacağım. Çünkü kendisi de karıştırıyor beni.

0: Oğlum kettle'dan sıcak su mu konulur ona ya?
1: Şu sıcak su çabuk mayalatır şef.
0: Öyle mi? Ama kaynar su, sıcak su değil.
1: Biraz sıcak
0: oldu. Sen kaynar su koydun.
1: Bir şey olmaz.
0: Mayanın bir keresinde dengesini bozdun.
2: Mehmet'in hamuruna sıcak su koyması büyük bir hataydı. Bu hatanın bedelini gerçekten ağır ödeyecek.
0: Liderle aranda bir puan var, haberin olsun.
3: Ben yetiştiririm.
0: 10 bin lirayı kaptırırsın.
3: Bu iş benim işim. Ben bugün çok farklı bir Serap göreceksiniz. Gerçekten.
0: E hadi
3: ben
0: bakalım.
3: Bugün hırslı, yaşam koçu kimliğimi konuşturan bir Serap.
0: Yaşam koçu Serap gibi olur musun?
3: Ben bugün yaşam koçu Serap gibi olacağım.
0: Ya böyle naif.
3: Hırslı, hırslı, naif, kibar.
0: Tane tane.
3: Tane tane.
0: Gülizar'la bir konuşur musun?
3: Tamam.
0: Yaşam koçu kimliğinle ama.
3: Gülizar.
2: Canım. Ses son olmadı ama.
3: Gülizar'cığım.
1: Gülizar.
3: Gülizar'cığım.
2: Efendim?
3: Kendini bana teslim et.
2: No.
3: Sana çok güzel günler göstereceğim Gülizar. Merak etme Gülizar. Her şey güzel olacak. Gülizar.
2: Efendim.
0: Sen kaybedersen ve Serap kazanırsa ne olur? Teselli ettiğini düşünsene senin. Bir teselli et bakayım hadi, ben de yardımcı olayım teselli.
2: Tam tersi olsa ben onu teselli.
3: Ben var
0: tamam,
3: ya.
0: Sen teselli et onu.
2: Serapçım, bu işler ince işler. Bu işler koçluğa benzemez. Bu işler şefliğe benzer. Sen de büyüyünce şef olacaksın. Sen küçük bir çocuktun ya hani, içinde küçük bir çocuk var ya. O küçük çocuk büyüdüğünde sen gerçekten iyi bir şef olacaksın.
3: Gülizar, burayı tuz tarlası sandım geldiğin yarışmaya. Canım benim, burası tuz gölü değil. Burası tuz gölü değil, burası yarışma, yarışma Gülizar'cığım.
2: Serapcığım, öncelikle
3: ağlama,
2: tuz
3: Gülizar,
2: tarlada olmuyor.
3: Ağlama.
2: Bunu ben
3: kaybettin,
2: sana söyleyeyim.
3: Şampiyon belli, birinci kim? Gülizar.
2: Yine söylüyorum.
3: Ağlama Gülizar,
2: yok,
3: ağlama.
2: Yok, ağlamıyorum.
3: Üç
2: ağlayacak olan
3: kaldı,
2: sensin.
3: Bayrama.
2: Sen şov yapmayı da sevdiğin için
3: gülü,
2: finalde
3: gülü,
2: çok
3: gülü,
2: güzel
3: gülü
2: ağlayacaksın. Serap'la sürekli atışıyorum. Çünkü inanıyorum ki beni çok kıskanıyor. Tek hedefi benim şu anda Serap Hanım'ın. Ama hedefler güzeldir. Umarım onun bu hırsı beni birinciliğe taşır.
3: Gülizar ilk günden beri beni taklit ediyor. Benim laflarımı bana satıyor. Benim hareketlerimi yapıyor. Yani ben, o benim kalemim değil ki ben ona kıskanayım.
0: Oğlum senin puanlar gitti. Kendilerini şampiyon falan ilan ettiler.
1: Şefim ben müsaade verdim. Çocuklar eğlensinler. Sıkıntı
3: çocuk
1: yok.
3: Çocuk mu? Biraz ama daha erken evlensem senin kadar çocuğum olurdu.
1: Son gülen iyi güler demişler. Bakacağız, göreceğiz.
3: Sen var ya, az değilmişsin be.
1: Ah be,
3: sim
1: ben
3: duran,
1: neymişim
3: cim
1: be.
3: Yakan.
1: Ben neymişim be. Millete
3: sim duran,
1: dert olmuşum
3: cim yakan
1: be.
0: Ne bu ya?
1: Hamur.
0: Oğlum bu poğaça hamur olmuş.
1: Vallahi azca yorabildim. Bir daha yorayım şefim. Ama iyidir, iyidir hamur. Dengesi iyi yani.
0: Dengesi iyi.
1: Ben daha önce lokma yapmışım.
0: Sen de daha önce her şeyi yapmıştın.
1: Yapmışım.
0: Lokma hamuruna benzememiş. Ekmek benzemiş. Hamuruna benzemiş.
1: Yok, iyi değil. Yumuşacık.
2: Mehmet Bey'in hamuru gerçekten çok kötü oldu. İçerisine bir kere sıcak su koyarak benden zaten sıfırı alacak. Benden bugün puan almaları imkansız.
1: Gülizar, bir lokma tatlısı hemen yapıldığı zaman sıcak su koyacaksın. Dinlendirmek istediğin zaman, çünkü bizde vakit yok. 45 dakikadır sıcak suyla yoğurman gerekiyor. Bilmiyorsan gel öğren.
3: Mehmet be, şu eşinle nasıl tanıştınız? Bir anlatsana onu, bunu boş ver de.
1: Önce bir aşkını ya anlat bakalım kocanın sesine.
3: Anlatayım mı? Metin'im, kurban olduğumun, geleceğim. Az kaldı, kurban olayım, bu parayı
1: tamam
3: alıp geleceğim. Şey yapacağım sana. İşli köfte öğretti bana Rafet Usta.
1: Şimdi ben sana bir söyleyeyim. Ben eşime çağırabilir miyim?
3: Karın neler öğrendi?
1: Bir dakika, bir bana bak. Bir bana bak. Bir bana bak.
3: Bakıyorum.
1: Sabahta beri biz seni dinliyoruz.
3: Özür dilerim.
1: Bir beni dinle. Heyecanlı. Şöyle bir bakalım. Bak şu anda bir kameraya bakıyorum.
3: Tamam bak.
1: İşte aşk neyi anlatır biliyor musun? Aşkı göz anlatır. Tadı ne anlatır biliyor musun? Yemeği. O da damak anlatır. Çünkü gerçek seven insan şöyle bakar ve sessiz kalır.
3: Tamam,
1: çünkü ben aşk onun ruhunu alır ondan. Sen çan çan çan çan. Sevgiyle anlatılmaz, bakışlarla anlatılır. Eşimle ilk tanıştığımızda Adana'ya gittim. Ben evet normalde bir kebapçıyım yani. Dedim ki gel yemek yemeye gidelim. Bak şırdanın bana getirdiği faydalarını anlatacağım. Dedim ki gel yemek yemeye gidelim. O yok dedi, şırdan yiyeceğim. Beni götürdü seyyar satıcı küçük bir arabanın önüne. Ya dedim burası mıdır? Dedi, bu senin başından fazla dedi. Orada bir Adanalı ya, sert.
0: Adanalı sert. Evet, yani. Canım Adanalı.
1: Hanım Adanalı. Sevgilerimi gönderiyorum. Dedi ki biz şırdan yiyeceğiz. Şırdanı ben ona yedirdim, o bana yedirdi. Bir çift, o günden sonra bir çift şırdan yedi, mutlu oldu diyoruz.
0: O yüzden mi hep böyle şırdan
1: yedi? İşte o bana yedirdi, ben ona yedirdim. Gerçekten o günden beri diyorum ki bir çift şırdan yemiş, mutlu olmuş. O da benimle eşimiz. Çünkü biz yedik, mutlu olduk. Güzel bir yuvamız oldu. Ve ondan sonra şırdan ticaretine başladım. Ve eskide şırdan sadece bir Adana'ndı. Ben bir dünya markası oldum şırdan olarak. Evet. Onun için diyorum ya, şırdan her zaman uğur getirir. Ve her zaman ondan dolayı biz de aşkımızı şırdanla yaşıyoruz yani. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz Serap Hanım'a.
0: Evet. Ben de bugün şırdanı yedim. Muhteşemdi.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Eline emeğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. İşte ben bunu anlatayım. Hani bizim ilk yemeğimiz de orada başladığı için bizim benim için özel bir yemektir. Peki sen eşinle ilk tanıştığında ne yedin? Bana anlatır mısın?
3: Bisküvi. Büfeci ya.
1: O zaman bisküvi işini yapman lazım.
3: Evde büfe, yani kurabiyeler yapıyorum ama öyle bir...
1: Hani evde değil, ticaretini yapıyor musun?
3: Ticaretini yapıyor, büfesi
1: tamam, var. O zaman o da seni seviyor. Kurban o da seni seviyor.
3: Mehmet'ten ben de romantik bir şey bekliyordum. Şova döktü işi. Eşinle tanıştığını anlatıyor. Yani şırdanın ne romantikliği olabilir ya?
1: Serapçığım, bisküviyle romantiklik olmaz ama...

0: Oğlum bak bak.
1: Evet abi.
0: Bir daha söyle.
2: Anıl, şerefim üzerine yemin ediyorum bu 10 lirayı alırsam onu sana bağışlayacağım. Yalnız ben bunu söylüyorum diye senden de bir şey beklemiyorum. Sana,
1: yok, estağfurullah.
2: Sana şey yapacağım senin için. Çünkü ben paraya ihtiyacım yok çok şükür. Kendim yiyebileceğim ekmek olduğu için.
0: Evet.
2: Hiçbir şekilde bu
0: şuradan tarz parayı buldun tabii.
2: Parayı değil, şerefli bir adam oldum ya o yeter bana.
0: Niye Anıl'a böyle bir jest yaptın?
1: Yolun
0: niye?
1: Açık olsun.
0: Çünkü Serap ya da Gülizar değildi.
2: Tabii onlar da kardeş. Tabii ki onlar da zor durumda oluyor. Ama kendisi dün anlattı ya, dedi ki ben bu pandemide çok etkilendi.
1: Biliyorsunuz pandemi her sektör etkilediği gibi beni de biraz etkiledi. Bu yüzden biraz borçlanma, biraz vesaire, bu paraya ihtiyacım var.
3: Pandemiden etkilenmeyen var mı acaba?
2: Etkilenmeyen yok ama kendisi biraz bayağı etkilenmiş. Onun için ben onu uygun gördüm.
3: Çoluğu yok, çocuğu yok, bekar adam.
0: İlla çoluğu çocuğu mu olması lazım?
3: Evet,
0: annesiyle kalıyor canım.
3: Olsun, çocuk ne kadar masraflı.
0: Sana mı verecekti?
3: Yani ben çocuk okutuyorum. Siz biliyor musunuz?
0: Ama senin ihtiyacın var mı ya?
3: Paraya kimin ihtiyacı olmaz ya?
0: Niye bozuluyorsun?
3: Paraya herkesin ihtiyacı var ama. Olmaz mı? Ben mesela çocuk okutuyorum.
0: He.
3: Tabii ki var paraya ihtiyacım.
0: Belki sen 10 bin liraya alacaksın canım.
3: Yani bana niye bağışlamıyor da Anıl'a bağışlıyor? Ben Mehmet'le Anıl'ın kulis yaptığını düşünüyorum. Gitti Anıl ona ağladı dışarıda. Yok annemi geçindiriyorum. Yani bak bunlar şey değil, olabilir. Herkes bir yaşam mücadelesi veriyor.
1: Ne münasebet arkadaşım ya. Ben nerede ağlamışım? Bir de dışarıda ağlayacağım ha. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Bence para hırsı Serap'ın gözünü bürüdü.
0: Yardım etmesini, 10 bin lirayı kazanırsa hediye etmesini doğru buluyor musun?
4: Doğru bulmuyorum.
0: Aa.
4: Evet.
2: Niye? Hep saygı duyuyorum.
4: Ha çünkü ya burada, hayır bunun kıskançlıkla alakası yok. Sonuçta burada bir yarışma var ve ben hani bir
0: niye,
4: emek
0: sana mı verecek?
4: Hayır, bir emek sarf ediyor. He. Emek sarf ettiği için de iyi ya da kötü bunun bir ödülü var ve evet, o ödülü kendisi kullanabilir. Ya başka bir şey yapabilir.
0: Adam paraya ihtiyacım yok diyor
4: tamam,
0: ya.
4: Hayvanlara bağışlayabilir. Ne bileyim ben bir işte erzak çok paketi oluşturabilir. Çok.
3: Yani Gülizar'a şu an ilk defa katıldım.
4: Böyle bir destekte bulunabilir. Mehmet Bey'in aslında o kadar yardımsever olduğunu düşünmüyorum. Tamamıyla kameralara oynamak için, yani takipçilerine ne kadar iyi bir insan olduğunu göstermek için böyle bir adım attı. Ama gerek yoktu, bu bir yarışma sonuçta.
3: Vallahi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi Gülizar'a katılacağım ama Gülizar burada doğru söyledi.
2: Daha önce ben kazanmışım böyle ödüller, engelli çocuklara bağışlamışım. Ama bugün ne diyorum, arkadaşımız kendisini izah etti durumu. O açıdan dolayı diyorum ona
4: ya bunu bağış yapacağız. Ya bunu o zaman biz de izah ettik.
3: Tam o şey izah etti, biz etmedik.
1: Şefim,
3: bir yalnız şey söyleyeceğim, o izah etti, biz etmedik diye suçlu muyuz şimdi?
0: Demagoji yaptığını mı düşünüyorsun?
4: Bence demagoji birazcık ya. Gerek yok ki yani sonuçta. Sonuçta şöyle bir şey var. Şefim, bu yarışmaya şu anda herkes ihtiyacı olduğu için geldi.
0: Evet.
3: Aynen.
4: 10 bin lira da sonuçta az bir para değil.
0: Evet.
4: Hani o yüzden yani dediğim gibi hani başka bir şey yapabilirdi. Başka bir yerde değerlendirebilirdin.
2: Dedi ki ben bu pandemide çok zor durumdayım. Kazanırsan bu yarışmada kazandı 10 bin lirayı ne yapacaksın? Ben dedim içimde gelerek Anıl'a vermek istiyorum. Bu kadar.
4: Tamam, ben sadece doğru bulmadığımı söyledim zaten.
2: Ya, olabilir yani, hani o da senin fikrin. Ya siz niye hazmedemiyorsunuz? Parayı ister yerim, ister bağış yaparım, ister sana veririm, ister ona veririm. O benim sorunum.
1: Şefim, Mehmet abi bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Onun gönlünün ne kadar bol olduğunu bir kez daha gösterdi. Allah razı olsun ondan. İşi gücü rast gitsin.
3: Şu an Anıl susarak strateji uyguluyor.
1: Hayır, hiçbir şekilde strateji yapmıyorum.
2: Valla bence siz strateji, ortalığı karıştırmak istiyorsunuz. İkiniz de yani gerçekten yani ayıp ediyorsunuz
4: gayet
2: şu anda. Şu anda sizle ilgili biz herhangi bir şey söylememişiz. Bu benim fikrimdir. Benim içimde öyle geldi. Ben dedim ki şu anda öyle bir ihtiyacım yok. Aslında ben farklı bir yere yapacaktım ama Anıl kendi durumunu anlattığı için ben bunu ona bağış yapmak
1: kalbine
2: istiyorum.
1: Kalbine sağ ol.
2: Bu ne yasaktır ne de günahtır.
1: Ben
2: bu benim sorunumdur.
3: Ne
1: benim
3: şeyim bölüşürsen be.
4: Bence şöyle yapabilirsin. Oylamada kendi yemeğine hep sıfır ver. Hep Anıl'a 5 puan, 10 puan ver.
2: Şu an benim elimde olsa öyle
4: daha mantıklı.
2: Gözüm kapalıdır, ben veririm yani. Bu saatten sonra veririm. İnşallah o birinci olur. Şu anda onu söylüyorum yani.
0: Evet Anıl.
1: Efendim şefim.
0: Ne diyorsun bu duruma? Gülizar'la Serap doğru bulmadılar.
3: Ben hiç doğru bulmadım.
1: Çünkü
3: hiç
1: hoş değil. Çıkarlarına ters düştü şefim.
3: Çıkarlarına mı?
1: Bugüne kadar gerçek yüzlerini gördük, tanıdık.
4: Gerçek yüzlerini
3: senin de gerçek Cinderella'nı gördük
4: evet, yani. Evet, biz senin gerçek yüzünü bile göremedik.

0: ya. En azından bizim hepimizin rengi belli.
1: Arkadaşlar ben senin pazartesi nasıl başladıysam Anıl konuşunca aynı şekilde devam ediyorum.
0: Hiç zannetmiyorum.
2: Bakın Gülizar Hanım, Anıl konuşunca gözleri parlıyor. Ben o adamın içini okuyabiliyorum.
3: Bizim neyimiz parlıyor?
2: Saf tertemiz.
1: Ellerinden öpüyorum.
2: Şu an sen benim iki gözümsün çünkü kalbin çok temiz. Çok. Rabbim seni çok güzel yere getirsin. Anladım. Hiç mutfak yüzü görmeyen, öğrenci evinde büyüyen, dışarıda okul okuyan bir insan, başarılı insanın yanında yarışıyorsa ve kendisi birinciyse bu adam gerçekten aslan gibidir. Ben her zaman ne diyorum? Kalp yemeğe de yansır. Kalbi güzel olduğu için yemeğe de yansıyor.
3: Anıl'ın kalbi çok temizmiş. 5 gün oldu. Yeni mi anladı Anıl'ın kalbinin temiz olduğunu?
0: Bugün Mehmet Bey'in içerisine sanırım bir iyilik perisi girdi. Yani Anıl'la ilk zamanlar ciddi problemler yaşarken neden son gün, final günü Anıl'a karşı bu kadar duygusallaştı? Gerçekten anlamış değilim.
4: Öncelikle adil olmak lazım, evet. Puanlamada.
1: Kesinlikle. Tabii.
4: Herkes istediğine istediği puanı zaten veriyor, gözü kapalı. Ödül, hediye kısmına gelirsek, dileyen ister o parayı harcar, ister bağış yapar. Bunu bir demagoji olarak veya bunu bir ajitasyon olarak zaten Mehmet söylemiyor.
1: Kesinlikle ben de söylüyorum.
4: Düne kadar biz Mehmet'i de biliyoruz. Yardım yapmayı sever. Ama dün ananın hikayesini dinlediği için etkilenmiş. Hediye vermek istiyor canım. Bu da normal bir şey. Gelelim diğer bir konuya. Efendim yumurtalardan omlet yapın demedim. Muhallebinin içerisine yumurtanın sarısını koyun dedim. Beyazıyla birlikte kırdınız.
1: Ben kırmadım.
4: İçinde yumurtaların sarıları duruyor. Bol fıstıklı bir omlet yemek istemiyorum ben. Yumurtanın beyazlarını senin yerinde olsam hemen bir blenderdan geçirdim. Bak tüyo veriyorum.
0: Geçireceğim. Serap Hanım yemeğine yumurtayı bütün bir şekilde koydu. Zaten Serap Hanım sürekli yemeklere kendi fikrini yansıtıyor. Şefin dediklerini asla yapmıyor. Yine büyük bir hata yaptı. Başına çok büyük iş açacak.
4: Bu ne işe yarıyor burada?
1: Vanilya.
4: Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Ondan sonra atacağım şefim.
4: He, iyi.
1: Tadını
4: güzel
1: kaybetmesin diye.
4: Hızlı! Efendim lokma yapıyoruz. Hamurların biraz cıvık olması lazım. Analı kızlı köfteye benzedi o. Cıvık olması lazım.
3: Nasıl İçim... atacağız?
4: Çay kaşığıyla atacaksın. Bak bu hamur...
3: Cıvık.
4: Bu hamur cıvık değil. Sert, daha cıvık olması lazım.

0: Pek lokmaya benzemiyor bu.
1: Şefim.
2: Neden böyle
1: son yılların.
0: Ama şefim şekerim be. Yani bakar mısın?
2: Şefim be.
0: Tamam. Nasıl istiyorsan.
1: Son 10 yılın en
2: lezzetli. Vallahi. İlk kez yapıyorum. Ama.
0: Sen de her şeyi ilk kez yapın. Evde hiç mutfağa girmiyor musun Mehmet? Öğretsene biraz.
1: Şefim ben diyorum beni dinlemiyor.
2: Ay, ne yapıyorsun?
0: Oğlum bir de kaşın gözün.
3: Ya of. Şeye döndü Kemal Sunal'la Adile Nasit.
0: Sadece sana da kaşına gözüne bak.
3: Tarhana yapar ya ona döndü ya.
2: Her yerini yaptı ya her yerini. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anıl son günün heyecanıyla stres yaptı, eli ayağına dolaştı. Kesinlikle sonuncu olacak.
3: Kesinlikle stres yapmadım. Bildiğim bir yerdendi. Hamurumu çok güzel mayaladım ve çok güzel yapıyorum.
2: Şefim bir şey söyleyebilir miyim?
0: Evet, söyle.
2: Ya birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün gerçekten ama gerçekten hiçbir şey yoktu. Ama ben bugün inanılmaz heyecanlandım ya. Niye böyle oldu?
1: Ben söyleyebilirim.
0: Söyle.
1: Çünkü gerçek Mehmet artık yüreğini ortaya koymuş.
2: Yok, ondan seninle dolayı alakası olduğunu düşünmüyorum.
1: Yok, alakası var. Şimdi niye söylüyorsun yani?
4: Kardeşim ne yürekmiş be. Yürek mi yedin yavrum?
0: Bak Mehmet'e bak, şov yapıyor, lokma şov. Evet.
1: Gerçek lokma.
0: Bak.
1: Ya bunları ıslatıyor, deneme olarak
0: bak, koydum. Islatıyor bak.
1: Bak lokmayı böyle alacaksınız. Şöyle kaşığı vurduğun zaman bir misket gibi bu tüyoyu da vereyim size.
0: Mehmet biraz kafam kadar olduğunlar biraz küçük.
1: Yok, iki tane deneme olarak attım. Onu hani saymıyorum şef. Hani yağ kontrol etmek için.
0: Tamam sıksana devam etsene. 4 tane lokma değil.